Ey Malik, Malik cehennem bekçisi. Ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin. Yani bizi öldürsün. Cehennem azabına dayanamıyorlar. İşkence söz konusu, acı söz konusu. Ve Rabbin bize hüküm versin, bizi öldürsün, bu azaptan kurtulalım diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz kalacak olanlarsınız. Bu azabın içinde ebediyen kalacak olanlarsınız. Başka ayetlerinde Allah-u Teala onların etleri erir diyor. O korkunç sıcak içinde onların etleri erir ve biz onlara yeniden et giydiririz. Ölmek isterler diyor. Ama diyor ölemezler. Onların ölmesine müsaade etmeyiz diyor Allah-u Teala. Her seferinde diyor onlara et giydiririz. Yeniden diyor aynı azabı yaşarlar diyor. Midelerine giren, bağırsaklarına giren şeyler, bağırsakları, mideleri yakıcı, mahvedici şeyler. Dünyada yaptıklarının bedeli yüzlerce kat, binlerce kat orada sonsuza kadar ödetiliyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyerek cehennemden kurtulmanız mümkünken bu muhtevayı dikkatle gözden geçirin. Eğer dilemezseniz bu hususlar mutlaka sizin için de geçerli olacak. Bunların her biri bütün insanların ibret almaları ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri için bir mutlak sebeptir. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna söylemez, boşuna yazmaz sevgili kardeşlerim. Ve Zuhruf suresi 78. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad cinakum bil hakkı ve lakinne ekserekum lil hakkı kârihûn. Lekad andolsun cinakum bi size getirdik. El hakkı hak. Hakkı getirdik. Cinakum bi el hakkı hak. Velakinne velakin fakat ekserekum sizin çoğunuz li el hakkı hakkı kârihûn. Kerih görenler. Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Allah-u Teala'nın hakkı açık ve kesin hak geldi, batıl zahil oldu diyor. Bu hak statüsünde insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah için yeterli. Ama insanlar dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay bir sebeple bütün bu cehennem azabından kurtulacaklarına kesin olarak Allah-u Teala söz vermesine rağmen şeytan onlara nasıl bir tesir vücuda getiriyorsa bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve bize de dehşetle kızıyorlar bu konuda. Bu sebeple insanların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Hakka itaat etmeyenlerdir. Hakkı yerine getirmeyenlerdir. Halbuki bir tek dilekleri şuradan kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah için yeterli. Mutlaka onları cennetine koyacak ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve Zuhruf suresi 79. ayet-i kerime. Em evremu emren fe inna mubrimun. Em yoksa mı? Evremi sağlam tuttular. Emren iş ve fakat oysa asıl inna muhakkak mübrimun sağlam tutanlar. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız.

Kim bu insanlar Allah-u Teala'nın onları şey sağlamı tuttular dediği hakkı çelik görenler. Elbette onlar işi sağlam tutmuş değiller. İşi sağlam tutan Allah'tır. Çünkü bu hakkı çelik görenler hakkın dediğine sırf inat münazasıyla Allah'ın emri olduğu için yerine getirmeyenler bir tek dilekle Allah-u Teala onları Allah'ın cennetine alacakken özellikle isyan ederek özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve de üstelik biz Allah'a dilemeye mecbur muyuz? Allah niçin biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye bizi cehenneme atıyormuş diye bir de Allah'ı suçlamaya çalışanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi bir tek dileğinizle cennetine almaya hazır. Bütün insanları Allah-u Teala mutlaka cennetine almak için hazır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Çok az bir kısmı Allah'ın cennetini hak edecek. Öyleyse bu inatları yüzünden, şeytanın üzerlerindeki telkinleri yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, işi sağlam tutanlar değil ya da cehennem için işi sağlam tutmuşlar. Allah işi sağlam tutmuş ve onlar cehennemi hak ettikleri için onları mutlaka Allah-u Teala cehenneme ulaştıracak. Allah-u Teala buyuruyor, em yahsebune enna la nesme'u sirrehum ve necvahum bela ve rusuluna ledeyhim yektubun. Yoksa mı yahsebune zannediyorlar, hesap ediyorlar enna olduğumuzu, la nesmehu biz işitmeyiz, sırrahum onların sırları ve necvahum ve onların fısıltıları, gizli konuşmaları, bela hayır ve resulüna ve bizim resullerimiz, elçilerimiz ledeyhim onların yanında yektubun yazıyorlar. Allah Teala diyor ki hem biz hem de elçilerimiz Allah'ın yanında onların yanında yazıyorlar. Kiramen katibin melekleri, Allah'ın resulleri yazıyorlar sevgili kardeşlerim. Her an sizin hayatınızda filme alınıyor. İşte hangi fısıltıyı yaparsa yapsın insanlar ispat vasıtı olarak o hazır cehennem günü, kıyamet günü bütün kaybettiğiniz dereceler, bütün kazandığınız dereceler her saniye saniye size gösterecektir. Neler yaptıysanız uzuvlarınız onları anlatmış olacaktır yaptıkları davranış biçimleriyle. Yoksa onlar bizi işitmiyorlar mı zannediyor Allah Teala? Şöyle ifade ediyor. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır. Onların yanında resullerimiz, elçilerimiz, kiramen katibi melekleri her şeyi yazıyorlar diyor Allah-u Teala. Ve 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kâne lir rahmani ve ledun ve ledun fe ena evvelul abidin. Kul de in eğer kâne oldu lir rahmani rahman için rahmanın veledün veled çocuk fe ene o zaman ben evvel ilk el abidin kullar. De ki eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum.

Şimdi yeni bir safhaya geçti Allah Teala. Rahman'ın, Allah'ın çocuğu olduğu iddia ediyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddia ediliyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz diyor Hazreti İsa'ya sorduk, sen bizim oğlumuz olduğunu iddia ediyormuşsun. Hazreti İsa cevap veriyor, bizim öyle söylemediğimizi muhakkak ki sen bizden daha iyi bilirsin. Biz onlara, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de, benim de Rabbimdir. Allah çocuk sahibi değildir dedim diyor. Ayet 82 Zuhruf suresi Sübhane Rabbis semavati vel ardi Rabbil arşi amma yasifun. Sübhane, Sübhan, münezzeh, yüce Rabbi Rab, es-semavati, semalar, gökler ve el-ardi ve arz, yeryüzü, yer, Rabbi Rab, el-arşi, arş, amma şeyden, yasifun, vasıflandırıyorlar. Göklerin de, yerin de Rabbi olan, arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.

göklerin de yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir, yücedir. Allah Teala insanları vasıflandırır Allah Teala'yı, ama Allah Teala onların hepsinden münezzehtir. Zuhruf suresi 83. ayet-i kerime fe zerhum Bismillahirrahmanirrahim fe zerhum yahudu ve yel'abu hatta yulaku yevme humullezi yuadun fe artık zerhum onları bırak, Yahudi boş şeylere, Yahudi dalsınlar. Neye? Boş şeylere dalsınlar. Ve yel'abu ve oynasınlar, oyalansınlar. Hatta oluncaya kadar yulaku mülaki olurlar, karşılaşırlar, kavuşurlar. Yevme gün, hüm onlar, elizeki o, yuadun, vaad olunurlar. Artık onları bırak diyor Allah Teala. Vaad olundukları güne, milaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne, milaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. İşte İnsanlar Allah'ın söylediklerini öğrenecek ve başkalarına da öğretecek yerde hep boş şeylerle meşgul olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ve boş şeylerle meşgul olmakta da devam ediyorlar. Şu andaki din öğretisi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir öğreti değildir üniversitelerimizde. Ve gerçekten çok büyük bir huzursuzluk duyuyoruz, sıkıntı duyuyoruz insanların gözümüzün önünde cehenneme doğru sürüklenmeleri sebebiyle. 84. ayet-i kerimesi Zuhruf suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi fis semai ilahun ve fil ardi ilah ilahun ve huvel Hakimül Alim ve huve ve o ellezi ki o fi essemai semada gökte ilahün ilah ve fil ardı ve arzda yerde ilahün ilah ve o el hakimu hakim hüküm ve hikmet sahibi el alimu alim en iyi bilen ve o gökte ilahtır ve yerde ilahtır.

ve hüvellezi ve odur ki fissemâi ve odur ki gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o hakimdir. Yani hüküm ve hikmet sahibidir. Alimdir. Alimdir. En iyi bilendir.

Ve o gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Allah-u Teala'nın hem göklerin ilahı hem yerlerin ilahı olduğu kesin. Ve 85. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Tebârekellezî lehu mülkü semâvâti vel ardı ve ma beynehuma ve indehu ilmüs sa'ah ve ileyhi turcaun. Ve tebareke mübarek yüce ellezî ki o lehu onun mülkü mülk es semavatü semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma şeyler beynehuma ikisi arasında ve indehu ve onun dininde katında ilmi saati saatin ilmi ve ileyhi ve ona turcaun döndürüleceksiniz. O öyle yüce ve mübarektir ki göklerin ve yerin ikisi arasındakilerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onundur. O saatin yani kıyamet vaktinin ilmi onun indindedir ve ona döndürüleceksiniz.

yerlerin ne mülkü, göklerin ne mülkü? Allah'ındır. Ve ikisinin arasındaki yerin de mülkü Allah'ındır. Yücedir, mübarektir. Bütün güzellikler O'na aittir. Ve 86. ayet-i kerime ve la yemlikullezine yed'une min dunihi şefaate illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ve la yemliku ve malik değildir, gücü yetmez. Ellezine onlar yed'une, dua ederler, taparlar. Min dunihi, ondan başka. E şefaate, şefaat. İlla den başka hariç, men kimse şehide şahit oldu. Bi el hakka. Bi el hakkı, hakka. Ve hum ve onlar ya'lemun, bilirler. Ve onların ondan, Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Devrin imamlarından bahsediyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Sadece devrin imamları için ve arşı tutan melekler için hakkı görmek ve şefaat için talepte bulunmak söz konusudur. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bundan bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah Teala'ya derler ki: "Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret et, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru." Allah-u Teala'nın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an mümin olmuştur. İşte ne oluyor? Arşı tutan melekler de hakkı görüyor. Onların etrafındaki kişi, devrin imamı da hakkı görüyor. Ve hakka şahit oluyorlar. Ve hakkı gördükleri için, hakla beraber oldukları için, orada onun katında oldukları için, şefaate, arşı tutan melekler şefaat talebine, devrin imamı ise şefaate muktedir oluyor. Beraberce talepleri kabul ediliyor. Ayet 87 ve le'in se'eltehum men halakakum ve yekulunallahu fe enna yufekun. Ve le ve gerçekten mutlaka, in eğer, seyeltühüm, onlara sordum, men kim, halakahüm, onları yarattı, le gerçekten mutlaka, yekulun ne, mutlaka derler, diyecekler, Allah'ı Allah, fe artık buna rağmen, enna nasıl, yufekun, döndürülüyorlar. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kimin yarattığını, kendilerini kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Gerçekten insanlar hem kendilerini yaratanın Allah olduğunu söylüyorlar, hem de Allah'a ulaşmayı dinemiyorlar. Ve de kurtuluşu, kendi kurtuluşlarını imkansız kılıyorlar sevgili kardeşlerim. Ve de hayretle müşahede ediyoruz bu insanları. Kurtuluşları bir kalbi dileklerine bağlı ve dilemiyor insanlar. Şiddetle karşı çıkıyorlar, yetmez. Büyük kitlelerin de Allah'a ulaşmasını bu karşı çıkışlarıyla yok ediyorlar. Omuzlarına ağır veballer alıyorlar ve azapları kat kat artıyor. Ayet 88, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ki
lihi ya Rabbi inne haulâi kavmün la yu'minûn ve andolsun ki lihi onun demesi ya Rabbi ey Rabbim inne muhakkak haulâi bunlar kavmin bir kavim la yu'minûn mümin olmazlar. Onun yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine and olsun.

Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine and olsun. Ve ayet 89. Bismillahirrahmanirrahim. Fasfah anhum ve kul selam. Fe sevfe ya'lemun. Fasfah, o zaman vazgeç. Anhum onlardan ve kul ve de söyle selamün selam. Fe artık sevfe yakında ya'lemun bilecekler. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun der. Artık yakında bilecekler. Yani onlarla uğraşma diyor. Eğer senin talebin üzerine Allah'a ulaşmayı dilerlerse, sana tabi olurlarsa onlara yaklaş. Ama böyle bir şey yoksa, böyle bir niyetin sahibi değillerse o zaman onlardan vazgeçmiyor Allah Teala. Size selam olsun deyip onlardan vazgeç. Ve kurtulmayı özellikle istemeyen, Allah'ın Resullerine karşı çıkan insanların vücuda getirdikleri zarar yalnız kendi cezalarıyla hudutlu olsa bu bir şey değil. O insanlar bunu hak etmişlerdir. Ama başka insanları da kandırıyorlar. Kandırıyor kim? Başka insanları Allah yolundan men ederse onlar için kurtuluş yoktur. İşte bu konuda Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu zalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları tarika müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya onun bize öğrettiği ilim sebebiyle sonsuz hamd ve şükrederiz. Şu Kur'an'ın her ayetini en açık şekilde sizlere eğer anlatabiliyorsak, bunun arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbimiz var. Ve her ayetin diğer ayetlerle nasıl bir insicam içerisinde bütünleştiğini her gün biraz daha net olarak idrak ediyorsunuz. Bu onun ilmidir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükreder. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını ondan dileyerek, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Exato.
1: Es-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim.

bir kavramla inşallah devam ediyoruz. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz çağın adı Hidayet Çağı'dır. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı bir devreyi yaşıyoruz. Eğer size hidayet nedir diye sorarlarsa, onlara ne diyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Hangi hidayet? Sualiniz bu olmalı. Ruhumuzun hidayeti mi? Fizik vücudumuzun hidayeti mi? Nefsimizin hidayeti mi? İrademizin hidayeti mi? Hidayetlerden hangisi? Sonra da siz onlara bir sual sorun. Size göre deyin, hidayet nedir? O zaman Kur'an'ın insanlar tarafından ne kadar hedefinden uzaklaştırıldığını, hedefin ne kadar gizlendiğini gösteren bir cevap alacaksınız. Diyecekler ki size hidayet doğru yoldur. Böyle diyeceklerini nereden biliyoruz? Çünkü bugün ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hepsinde bu söyleniyor. Hidayet kelimesi nerede geçmişse doğru yol kullanılıyor. Allah'tan ki bir kısım insaf sahibi Kur'an-ı Kerim mealcileri hidayet kelimesinin fiil olarak kullandığı yerlerde ulaşmak kelimesini kullanabilmişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da isim olarak da hidayet kullanılıyor. Ve her vücudumuz için ve bu vücutların ötesinde irademiz için de bir hidayet söz konusu. İslam standartlarında sırat-ı müstakimin ne olduğuna beraber bakalım. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere demek. Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah'a doğru istikamet üzere olan yol buyuruyor. Sırat-ı müstakim için. Ve Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor.

Ve Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de bize sırat-ı müstakimi hidayete erdiren yol olarak anlatıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim adından anlaşılacağı üzere bir sırattır, bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikamet üzere olan bir yoldur. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bizim sevgili mealci kardeşlerimiz hep doğru yol diye onu Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, iki nokta arasındaki

iki noktayı birbirine bağlayan çizgi. Doğru yoldur. Doğru yol çok anlamlı bir ifade. Ama madem ki müstakim kelimesini kullanıyor Allah Teala, hiç değilse istikamet üzere olan bir doğru yol diyebilirlerdi. Hayır, doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için doğru yol deniyor. Peki hidayet, hidayet nedir diye soruyorsunuz. Aynı cevabı alacaksınız. Doğru yol. Öyleyse sırat-ı müstakimle hidayet bir mi diyorsunuz? Hayır diyorlar, bir değil. Öyleyse neden doğru yol diyorsunuz? Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye çok dikkat edin. Çok tehlikeli bir ifade bu. Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Allah Teala ne zaman resullerini bir kavimde vazifelendirmişse, o eski devirlerde hep onları putlara taparken resuller görmüşlerdir ve onları hidayete davet ettikleri zaman onlar demişlerdir ki, sen bizi atalarımızın yapmakta olduğu işlerden alıkoymak istiyorsun. Bizim babalarımız da, dedelerimiz de, onların babası da hep böyle yapardı, bu putlara taparlardı. Biz de atalarımızın yaptıklarını yapıyoruz. Sen bizi bu yaptığımız şeyden ayırmak istiyorsun. Biz seni dalalette görüyoruz. Ne oldu? İnsanların alışmış oldukları şeyler onların gözüne normal görünüyor, yapılması gereken şeyler olarak görünüyor. Ama birisi çıkıp da Allah'tan aldığı emri tebliğ ettiği zaman, yeni bir şey söylediği zaman, onların şirk koştuğundan bahsettiği zaman, Allah tektir, siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyorsunuz ifadesini kullandığı zaman, sen bizi babalarımızın bize öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun tarzında, atalarımızın bizlere öğrettiği şeyden, bizden evvelkilerin bizlere öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun diyorlar. İfade bu tarzda geliyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehenneme girecek olanlar oraya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Size yanlış şeyler yapmakta olduğunuzu, doğrusunun bu olmadığını söylemediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Madde 2. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Yani kişilerin gözlerinde hicab-ı mesture var. Görme hastalarının üzerinde gışavet var. Göremiyorlar. Hidayeti öğretmeye Allah Teala tarafından vazifeli kılınan kişiye sen dalalettesin diyorlar. Çünkü kendi tuttukları yolun doğru olduğunu düşünüyorlar. Öyle zannediyorlar. Atalarının yaptıkları doğrudur diye düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada aldanma var. İşte Allah'ın öğretisi, işte insanların öğretisi. Asırlardan beri emaniye denilen bir ilim, belki bir nevi Kur'an'ın kişilere göre izah tarzı. İnsanları din öğreniminde ve öğretiminde bulunan insanları hep meşgul etmiş ve kontrolü altına almış. Ve bugün üniversitelerimizde öğretilen din ilmi, Allah'ın Kur'an'daki din ilmi değildir artık. İnsanları kurtuluşa götürecek olan temel özelliklerin taşınmadığı bir din öğretimi ve daha kötüsü, insanların cennete ulaşmalarını tamamen engelleyen, dünya saadetine ulaşmalarını tamamen engelleyen bir din ilmi. Hidayetin ne olduğunun özellikle saklandığı bir din öğretimi. Konumuza bugün hidayet cephesinden bakacağız. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağımızda çok büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın en zengin insanları bütün dünyayı avuçlarına almak için bir küresel imparatorluk kurmak üzere faaliyetteler. Ve bunlar, bu en zenginlerden oluşan bu grup ne yazık ki şeytana tapıyorlar. İşte şeytana tapanlarla Allah'a tapanlar. Hidayet üzere olanlarla dalalet üzere olanlar. Öyleyse bütün dünyanın bir son harbe doğru gideceği, yıllar sonra oluşacak olan bir sonuç ve arkasından bir hidayet devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayeti Allah'ın temel emri olarak düşünün. Ve Kur'an'ın hedef emirlerinin ve vasıta emirlerinin mevcut olduğunu düşünün. Kur'an'da Allah-u Teala İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Arapça adının İslam olduğunu söylüyor bu dinin. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Yakub'un dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Sadece kainatta, sadece bizim dünyamızda değil, kainatta diyorum, bir tek din yaşanmış. Her peygamber devrinde o peygamber ve ona tabi olanlar hep Hanif dinini yaşamışlar. Bütün peygamberlerin bulunduğu devrede peygamber dünya için, hatta kainat içindir. Her kavim, ne kadar kavim varsa o kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri vardı. Bu Resuller, peygamberler neyi öğretiyorlarsa onlar da Allah'tan aldıkları aynı ilmi öğretiyorlardı. Bütün kavimlerdeki Resuller insanlara hep
insanlık tarihi boyunca hidayeti öğrettiler. Allah Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor. Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz ve bütün kavimlere ard arda resul göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Arkasında ne yatıyor? Arkasında emaniye bilgiler yatıyor. Yani insanların Allah'ın indirdiği kitapları hiçe sayarak kendilerinden getirdikleri ve Allah'ın indirdiğine ters düşen tarifler, kavramlar ve tabiatıyla dinin yaşanamaması. Öyleyse diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde onlar diyor Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye diyor. Zanlarıyla hareket ederler. Kuruntularıyla hareket ederler diyor. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Söz konusu olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kur'an'a dikkatle bakın. Bütün hakikatler Allah'ın hakikatleri oradadır. O hakikatlerin insanlar tarafından değiştirilmesi sebebiyle insanlar sıkıntıya düşerler. Allah'tan yardım gelmez olur. Bu durumda Allah Teala'nın hedef emirlerine sımsıkı sarılmak ve Allah'ın o hedeflere ulaşmak için koyduğu vasıtaları mutlaka kullanmak söz konusudur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an-ı Kerim'de İslam adlı din, Arapça adıyla İslam adlı din, kainatın tek dinidir. Arapça adı İslam'dır. Bu din, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ve halen hiç şekil değiştirmemiştir. 7 tane safhası söz konusudur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha Allah'ın irşat makamına ulaştırmasıyla tabiiyet, üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu birinci hidayettir, ruhun Allah'a teslimi. Sonra dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, yani hidayete erdirmek. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, hidayete ulaştırmak. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safhada iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar Allah'ın hedef emirleri. Bunların hepsinin varlığı, yedincinin varlığıyla
ortaya çıkıyor ve hepsi içinde Allah-u Teala ayrı emirler vermiş her safa içinde, her hidayet safhası içinde. Diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Buradaki amir olanlar sözü Allah'a ulaşmayı dileyenleri içine alıyor, mürşitlerine tabi olanları içine alıyor, Allah'a ruhlarını ulaştıranları içine alıyor, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenleri, nefslerini Allah'a teslim edenleri ve irşada ulaşanları, kendisinden evvelki altı safayı da içine alıyor. Böyle bir amin olanlara sesleniyor Allah Teala. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva. Hakkul yakin takvası. İlmel yakini aşmış olacaksınız. İlmel yakini aşmış olacaksınız. Aynel yakini de aşmış olacaksınız. Hakkul yakine ulaşmış olacaksınız. Bu hakkul yakin takvasıdır. Allah'ın kalp yüzüyle görüldüğü makamı ifade eder. Remzi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslimi külli ile teslim olun, sonra ölün. İşte Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külli ile teslim olması, ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesiyle şekillenmiştir. Ve bütün sahabe 7 tane safayı aşmışlar. 4 teslimlerini de, 4 hidayeti de gerçekleştirmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de hedefler var ve bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar var. Gördük ki İslam 7 safadan oluşuyor. 7 safa. Bu safalar hedeflerimiz. Bu hedeflerin ana istasyonları ise 4 tane teslim. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ya bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ve bütün bunlardan daha önemli olan, en önemli olan asıl ibadetimiz zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrarlamak. Allah Teala veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikretmekle hepimiz mükellefiz. Şimdi Allah'ın emirlerinin karşısında olan, bizi bu hedeflere ulaştırmaktan men etmeye çalışan, bizi bu hedeflere ulaşmaktan men etmeye çalışan bir varlık var biliyorsunuz. Adı İblis, şeytan. Bu mahluk Allah Teala tarafından sonsuza kadar yaşaması için, kıyamete kadar yaşaması için izin almış bir mahluk. Ve bir tek gayesi var. Bütün insanlığı Allah'ın yolundan saptırmak. Öyleyse Allah'ın yolu neleri içeriyor? Demin saydığımız 7 tane hedefi içeriyor. 4 tane teslim, 3 de ara istasyon. Bu
yedi teslime ulaşan kişi Allah'ın en sevgililerinden olur. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği kişilerden olur. Dört emanetini de Allah'a teslim etmiş olur. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini. Peki iblis, yani şeytan ne yapacak? Yapacağı şey son derece açık. Bu hedeflere bizi ulaştırmayacak. Bir insanın cennet mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilemesinden başlar. Bu İslam'ın ilk hedefidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Buradan başlayan onun ötesindeki diğer altı hedefi ihata eden bir hedefler dizisinden şeytan bizi nasıl alıkoyabilir? Bir düşünün. Eğer insanlar bir şeyler öğrenmişlerse Kur'an-ı Kerim'den, bunların hangisinin hedef, hangisinin vasıta olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman şeytanın elinde son derece kuvvetli bir silah var demektir. Çok basit bir yol izlemiş. Ya da çok zekice bir yol demek daha doğru. Ne yapmış iblis? Vasıtaları hedef olarak göstermiş insanlara. Hedefleri ise ortadan kaldırmış, yok etmiş. Eğer vasıtalar hedef olursa, insan hedefinin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet olduğunu düşünürse ve ona demişlerse ki sen bunları yaparsan mutlaka Allah'ın cennetine girersin, İblis insanları buna inandırmışsa, bunun için hadis bile oluşturmuşsa, sevgili kardeşlerim, o zaman insanlar bir büyük tuzağın içine düşmüşlerdir. İşte bu tuzak 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanları, İslam alemini %100 etkilemektedir. Birazcık İslami bilimlerin sahibi olduğunu söyleyen kim olursa olsun, o insanlara sorun, acaba Allah-u Teala bizi niçin yarattı? İbadet etmek için yarattı diyeceklerdir. Bu ibadetleri yaparsak ne olur? İslam'ın 5 şartını yaparsak cennete gidersiniz diyeceklerdir. Ama hiç kimse ibadetleriyle Allah'ın cennetine giremez. Bu ibadetlerin niçin yapıldığını öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu ibadetler vasıtadır. Sizi temel hedeflerinize, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme hedefine götürecek olan muhtevadır bunlar. Dört emanet, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim edilecektir. Onun için yaratıldınız. Çünkü Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizin üzerinizdeki Allah'ın getirdiği nimet sonsuz bir mutluluktur. Bu mutluluk dünya mutluluğudur. Bu mutluluk cennet mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın hedefleriyle Allah-u Teala'nın vasıtalarını birbirinden ayırmak mecburiyetindesiniz. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sevgili kardeşlerim, sözlerimden sakın alınmayın. Çok büyük bir kısmınız bu standartların içindesiniz. İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekle. Çünkü size dediler ki, İslam adından da anlaşılacağı gibi teslim olmak demektir. Teslim olmanınsa, İslam'ınsa 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse Allah'a teslim olmuştur. Onun gideceği yer de muhakkak ki cennettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunlar o 7 tane safhaya
aynı zamanda dört tane teslime, yedi safanın içinde bulunan dört tane teslime ulaşmanız için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğunuz ibadetler, vasıtalar. Vasıta nedir? Hedef nedir? Diyelim ki buradan yola çıkacaksınız. Evvela birinci şehre uğrayacaksınız. Orada bir emaneti sahibine teslim edeceksiniz, ruhunuz. İkinci şehre uğrayacaksınız. Yanınızda dört tane emanet var. İkinci şehirde ikinci emaneti teslim edeceksiniz. Bu emanet fizik vücudunuzu teslim ediyor. Oradan sonra üçüncü şehre gideceksiniz. Orada da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ya da verdiğimiz misalde üçüncü şehirde birisine üçüncü bir emanet teslim edeceksiniz. Allah'a teslim edeceğinizin adı nefsiniz. Ve dördüncü bir şehre ulaşacaksınız. Bu yolun sonu. Orada da iradenizi, orada da dördüncü bir emaneti teslim edeceksiniz oradaki sahibine. Ve böylece dört tane menzile ulaşmış olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyorum. Birinci menzil Allah'a ruhunuzu teslim etmek. İkinci menzil Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmek. Üçüncü menzil Allah'a nefsinizi teslim etmek. Dördüncü menzil Allah'a iradenizi teslim etmek. Bu arada üç tane de kasabaya uğrayacaksınız arada. Onlar ara istasyonlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Ondan sonra teslimleri yaşarken bir ara menzil daha var. İrşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizi o menzillere götürecek olan vasıta kullandığınız arabadır. O araba vasıtadır, hedef değildir. Vasıtaları hedeflere ulaşmak için kullanmak üzere Allah-u Teala bizlere tevdi etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ama bunların arasında mevcut olmayan, bunların hepsinden daha önemli olan zikir yapmak vasıtalardır. O vasıtalar olmazsa hedeflere ulaşamazsınız. Ama eğer vasıtaları hedef zannederseniz, otomobil kullanmayı öğrendiniz. Ama menzile gitmiyorsunuz. Otomobili kullanıyorsunuz. Otomobili kullanmanın her bir cephesini, vites değiştirmeyi, direksiyon kullanmayı, fren yapmayı, arabanın dizaynını 5 ayrı konu olarak düşünün. Her biri o vasıtayı kullanmanız için bir önemli faktör ve bu vasıtayla hiçbir hedefe gitmiyorsunuz. Oysa ki emanetler var üzerinizde. O emanetleri teslim etmeniz lazım gelen yerler var. Onların hepsi Allah. Ama burada söylediğimiz, misalimizde söylediğimiz dört tane şehir, üç tane de ara istasyon. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kalırsınız. Hep durduğu yerde daireler çeviren bir arabayı kullanırsınız. Ve hiçbir yere gidemezsiniz, hiçbir emaneti sahibine teslim edemezsiniz. Dört emaneti de onların sahibine teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala diyor ki Nisa 53'te İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor, kendisine teslimini istiyor. Evvela ruhunuz emanettir. O emaneti teslim edene kadar fizik vücudunuz emanet değildir. Ama ruhunuz
size emanet olarak verilmiştir. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti yerlere, göklere teslim ettik, tevdi ettik, teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Dağlar da kabul etmediler diyor Allah Teala. Emaneti insana teklif ettik ve insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor. Şimdi diyeceksiniz, emanetleri teslim etmekle cahil ve nankör olmak arasında ne ilişki var? Çok açık bir ilişki var. Allah Teala emanetin ne olduğunu bize gösterebilmek için cahil ve nankör vasıflarını kullanıyor orada. Bunlar birer remz. Niçin kullanıyor? Üç vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Hangisinin emanet olduğunu kesinleştirmek için kullanıyor? İnsana diyor teklif ettik. İnsan fizik vücudumuz. Tamam. Ama cahil ve nankör olan bir insan. Yani beraberinde nefsinin iki afetini kullanmış Allah Teala. Cehalet ve nankörlük. Beraberinde fizik vücudun beraberinde nefs de var. İkisi beraber bir emanet alıyorlar. Üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Ve o emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Teslim ettik, fizik vücudumuz emanet oluyor. Teslim ettik, fizik vücudumuzu da teslim ettik, nefsimiz emanet oluyor. Nefsimizi de teslim ettik, irademiz emanet oluyor. İrademizi Allah'a teslim edince bütün emanetler teslim edilmiştir. Dikkat edin, insan dört sırat-ı müstakim üzerinde ayrı ayrı olgunlaşmak mecburiyetindedir. Sadece bu dört sırat-ı müstakimden birincisi Allah'a ulaştıran bir müessesedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dikkat etmeniz lazım gelen husus şudur ki, ruhunuzu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunuz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden nefsiniz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden iradeniz emanet vasfı kazanamaz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve başlangıç emanetiniz, ilk emanetiniz ruhunuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emanetlerin Allah'a teslimlerinin her biri ayrı bir hidayettir. Evvela sözlerimizin ne ölçüde gerçek olduğunu irdeleyelim. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safayı birer birer aşmışlar mı? Bütün emanetleri Allah'a teslim etmişler mi? Hepsini birer birer aşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iddialar ispatla teklif olunur. İddiaların sahibi iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz ki Allah'ın bize bu öğretisini ispat vasıtamız, bugünkü din alimlerinin bilmediği bu hakikatleri ispat vasıtamız tek olan Kur'an-ı Kerim'dir. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. O Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bize öğretti. Öyleyse her şeyin muhteşem bir ilahi dizayn içerisinde nasıl yerlerine oturduğunu görmenizi istiyoruz. İşte bunun için hidayet çağı. Çünkü bütün insanlar hidayeti unutmuşlar. Hidayetin içinde olanlar bile hidayetin ne olduğundan haberdar değiller. Hidayet üzere olanlar bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba sahabe bu 7 tane safayı yaşadılar mı? Sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi?
sahabe mürşitlerine ulaştılar mı? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Başlangıçtaki bu üç sualden başlayalım. Üçüncü kesinleşiyor. Allah Teala ruhun hidayetini Allah'a ulaşmak olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Hidayet kelimesi genellikle hüda kelimesiyle anlatılıyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Güzel. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Diyor ki Allah Teala onlar için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, çekindiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor. Sonra da 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse üçüncü basamak ulaşmışlar. Elbette birinci ile ikinci geçilmeden üçüncüye ulaşılmaz ama üçüncüye ulaşıldığının ispatı birinci ispatla alakalı. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve يُوْحَفُونَ سُعَلْ حِسَبْ. Kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatını sabırla dileyenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, daha ötede Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, Allah'ın veçhi ulaşılmak için de dilenir. Allah'ın veçhi onu görmek için de dilenir. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi hem Allah'a ulaşmayı hem de Allah'ı görmeyi ikisini de ihtiva ediyor. Ayetin devamı ve bir sonraki ayet-i kerime ikisini de hedef aldığını gösteriyor. Ama biz şimdi şu anda birinciyi hedef aldığını düşünelim. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bunlar? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, gördük ki Allah'a ulaşanlar. Onlar, o Allah'a ulaşanlar var ya, onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse bu iki ayet gereği, bu üç ayet gereği onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zaten Allah Teala Şura 13'te diyor ki
Allahü yectebi ileyhi men yeşâü. Yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı diler de bunun için bir gayretin içine girerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir demiş oluyor. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayeti. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safa tamam. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış, üçüncü safa da tamam. Peki ikinci safa acaba bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet de kesin. Üçüncü basamak, tamam, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14. basamak, tamam, bütün sahabe, sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak, tamam, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarını hidayete erdirmişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarının hidayetini de gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yani ikinci hidayetlerini de, fizik vücutların hidayetini de gerçekleştirmişler. Ruh 14. basamakta yolculuğa çıkar. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a teslim olur, hidayete erer. Bütün sahabe o hidayete erdikten sonra, fena makamına ulaştıktan sonra, beka makamına geçmişler, sonra züht makamına ulaşmışlar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Allah Teala açık ve kesin olarak ben ve bana tabi olanlar de ki onlara diyor, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse 4. safayı da tamamlamış bütün sahabe. 2. hidayet, fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütünüyle kurtulması ve Allah'a kul olması hali. Allah Teala fizik vücudumuzun hidayetini, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartlarında Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah bütün kavimlerde Resul beaz eder. Her kavimde bir Resul beaz eder. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple, yani bu Resul'e tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular.
bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. Öyleyse bütün kavimlerde tabiyetlerini tamamladıktan sonra insanların fizik vücutlarını, veçlerini, Allah'a Ademoğullarının kendilerini Allah'a kul kılmaları söz konusu. Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Böylece hidayete erdiler diyor. Kul olarak hidayete erdiler. Fizik vücudumuzun kulluğu. Kul olduğu nokta, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu nokta, hidayete erdiği nokta. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler ve hidayete ermişler. Nefsimizin hidayeti de nefs tezkiyesi ve neticede tasfiyesi. Nisa 105'te, Maide 105'te Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum men darle izate deytum sümme mercuhüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek, afetlerden temizlemek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olmaya, nefsinizin kalbini afetlerden temizlemeye başladığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin gördüğünüz gibi hidayetidir. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra, hidayet ehli olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesi olduğunu Allah Teala beyan ediyor. Ve bütün sahabe nefs tezkiyelerini tamamlamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 Allah-u Teala tarif ediyor. Li ulul elbab yeskuru Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubiyim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Allah'ın ulul elbab kulları için dizaynı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleridir. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmuşlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin müşterek özelliği, nefslerinde hiç afet kalmaması, yani nefslerinin halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْل۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emir olunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. safha, nefsin Allah'a teslimi 5. kat cenneti ihata ediyor. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? 6. safha, hepsi ulaşmışlar. İşte
Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul diyor Allah Teala, eğer size uysaydı, sizin söylediklerinize itaat etseydi, hepiniz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinize koyduğu o iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Kalpleri 12 defa müzeyyen olmuş bu insanlar, sahabe, irşada ulaşmışlar. Sahabe diye hitap ediyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Yani 28. basamağın 4. mertebesine. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar geçen ayetlerden biri hariç, dördü teslimi külliyle teslimi anlatıyor. Hazreti İbrahim'in teslimi, Hazreti Yakub'un teslimi, torunlarının teslimi, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ifadesiyle anlatılıyor. Ve anlıyoruz ki Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Allah'a öyle teslim olmuş. Bir hakkın teslim olmuş. Yani aynel yakini aşmış, hakkul yakin takvasıyla teslim olmuş, hakkul yakine ulaşmışlar. Bunun işareti nedir? Hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olan kişi, hakkul yakin seviyesinde hidayete ermiştir. İradesi de hidayete ermiştir. Bir başka ifadeyle, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Yani iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bu noktadan sonra devamlı Allah'tan emir alacak olan ve Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirecek olan kişiler olacaklardır. Bütün sahabe irşat makamının temeli olan bu noktaya ulaşmışlardı. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği bütün insanlar hakkul yakin takvasına, bir hakkın takvaya, yani takvaların en sonuncusuna ulaşmışlardır. Neden Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getiriyor? Çünkü onlar artık kendi iradeleriyle bir şey yapmayacaklar. Allah onlara devamlı emirler verecek olaylar karşısında. Onlar da Allah'tan aldıkları bu emirleri gerçekleştirecekler. Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştirecekler ve iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmış olduğu için kendi kararlarını vermeyecekler. Allah'ın verdiği karara itaat edecekler. Hem kendileri için hem de Allah'ın başka insanlar konusunda söyledikleri itibariyle. Gerek kendileri, gerek Allah'ın onlara verdiği başka insanlar konusundaki emirleri sadece Allah'ın emrettiği istikamette yapmak üzere Allah'a teslim olanlar, Allah onları irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. İşte Tövbe suresinin
100. ayet-i kerime.

sahibi olduklarını, yani iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte burası hidayetin yedinci safhasıdır ve dördüncü teslimi gösterir, iradenin Allah'a teslimini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet denilen müessese Kur'an'ın temelidir. Kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin temelidir. Ve dünya üzerinde 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane, 100 tane din yoktur. Bir tane din vardır. Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber, ilk nebi ve ilk insan olan Hazreti Adem'den son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin yaşadığı bir tek din olmuştur. O din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala sen Hanif'tisin diyor. Hanif diniyle emrolundun diyor. Hanif dininin sahibi olarak, Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Görüyoruz ki Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, Allah'a 4 tane teslimi içeriyor. Ve kainat üzerinde başka bir şeriat hiç olmamıştır. Bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattı. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat olarak verdiğimizi sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriat değil, aynı şeriat, tek bir şeriat. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir dizayndır ki kişiyi mutlaka saadete ulaştırır.

Öyleyse dikkat edin ki Allah Teala insanı sadece bir tek maksatla yaratmıştır. Kainattaki en değerli mahluku olan, bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olan insanı mutlu olsun diye yaratmış Allah Teala. Onun için Allah'a kul olmasını farz kılıyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye diyor. Dört kulluğu da emretmiş oluyor Allah Teala burada. Ve uzun sözün kısası, bütün sahabenin bu dört tane teslimi gerçekleştirerek hidayete erdiklerini görüyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine 28 basamaklık bir skala üzerinde beraberce bakalım. Hidayetin başlangıcı neresidir? Birinci hidayet nerede oluşur? Ruhu nerede? Fizik vücudu nerede?

Nefsi nerede? İradeyi nerede Allah'a teslim ederiz? Hangi standartlar içinde oluruz? Allah'ın emirleri üzerimizde nasıl tecelli eder? Rahim esmasıyla Allah Teala bize neler kazandırır? İnsanın tekamülü, manevi tekamülü bir bütün içerir. Her teslim safhası onun tekamülünü daha Allah'a yakın bir insan husule getirmek üzere geliştirecektir. Öyleyse gelin beraberce bir göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama bunlardan her kim olayları pozitif değerlendirirse onlar Allah Teala tarafından seçilirler. Allah Teala diyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer ve kim bunlardan kim seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir diyor. Öyleyse Allah ikinci basamakta kalbinde hayır gördüklerini, yani hedefleri başka insanların dalaletine sebebiyet vermek olmayanları kendisine seçer diyor Allah Teala. Ama seçtiklerinden ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin de kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki en önemli kararınız hidayete başlama kararı olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetle cehennemin ayırıcı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيْكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Ve hüküm. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil sayılıyor. Şimdi bizi dinleyen, bu yazılacak olan kitabı okuyacak olanlar, sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki kurtuluşunuz mümkün değildir. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse öğrendiklerinizi bir tarafa bırakın. Allah Kur'an'da ne söylüyorsa bunu esas ittihaz edin. Şu anda dünya üzerinde iblisin hiçbir noktasını değiştiremediği bir tek kitap var, Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim söylüyor başka hiçbir dinin olmadığını, bir tek din olduğunu, o dinin de bütün insanlığa, insanlık var olduğundan beri hep tek din olarak indirildiği. Son din, ilk din yok. Bir tane din var. Ne ikincisi, ne üçüncüsü, ne dördüncüsü, hiçbiri olmamış. Hazreti Adem'e Allah Teala neler emretmişse Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri emrediyor. Yani Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın da muhtevasını, İncil'in de muhtevasını, Zebur'un da muhtevasını aynen ihtiva ediyor. Bu kitapların hepsi için Allah Teala bir nurdur diyor onlar. Bir hidayet rehberidir diyor onlar. Kur'an da, Zebur da, İncil de, Tevrat da bir hidayet rehberi. Hepsi hidayete erdirici birer nur.
ve şifa diyor Allah Teala, nefsin afetlerinin şifası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Burası imajiner bir hidayet safhasıdır. Kuvveden fiile geçmemiş olan bir hidayet. Yani hidayetin başlangıç noktası amene olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın cenneti onundur. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka cennetimize alırız diyor. Ve başlangıç hidayeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzredir. Kimdir hidayet üzere olanlar? Allah'a yönelmeyi, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah Teala onları hidayete erdirdiğini gösteriyor, söylüyor. Yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci hidayetin anahtarı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Ne diyor Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine hidayet eder. Öyleyse yönelmek hidayete ermenin başlangıç noktası, kilidi. Allah'a ulaşmayı dilerseniz kilidi açtınız, cehennemle ilişkiyi kapattınız. Cehennemin kapısını, o anahtar, cehennemin kapısını kilitleyen anahtar. Cehennemin kapısını kilitlediniz, cennetin kapısını açtınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlıyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki ikineti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamaktasınız. İlk yedi basamağı tamamladınız. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden Vel Asr suresi dört tane yedi basamaktan oluşuyor ve bu ilk yedi basamak. Diyor ki Allah Teala Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacak, insanların çok çok büyük bir kısmının. Onların gidecekleri yer cehennem olacak diyor Allah Teala. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yedinci basamağa ulaşanlar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi bir iki dakika içinde Allah Teala Rahim esması tecelliye başlamış. Rahim esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, yerine ihbat koymuş. O kişi irşat makamına bakar görmezken görmeye başlıyor. İrşat makamı olduğunu seziyor, seçiyor. O kişi irşat makamının söylediklerini duymaya, manasına varmaya başlıyor. Ondan sonra kalbine indiriyor. Kalbindeki ikindet alındığı için, yerine ihbat konulduğu için İdrak etmeye başlıyor irşat makamının söyledikleri. Burası yedinci basamaktır. İlk hidayet, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Ve burası
hidayetin başlangıç noktası, ilk hidayettir. Ama kuvve hüviyetinde fiile ulaşmamış, sadece niyette var olan bir hidayet. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ Tekavün 11. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırız. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşıyor. Bir eylem yapmak üzere kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Gaybde Rahman'a hoşu duyanlar var ya, onların kalbini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Ve kalbi Allah'a çevrilen bu kişiyi 10. basamakta Allah gözünden kalbine bir nur yolu açarak hazırlıyor. Enam 125. Femen yuridullahü yeşra kalbehu. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse, femen yuridullahü yehti, Allah kimi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Men yuridullahi yehdi ileyhi yeşrah kalbehu, onun kalbini Allah Teala şerh eder, yarar, lil İslami, Allah'a teslim olmaya açar diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onların kalplerini açar, İslam'a açar. Ne yapıyor Allah Teala? Göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli iki nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kendisi için hazırlanmış olan şifreli yola göre gönderildiği için, karşılıklı şifreler tuttuğu için o yolu takip eden rahmet ve faz nurları kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Bu kalpten içeri giremezler. Ama sızar. Bir tanesi rahmet nurları kalbin içine sızar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, rahmet nurları kalbin içine buradan sızıyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamakta kişi diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi? Kişi huşuya ulaştıktan sonra Allah ona mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahipleri ise Allah Teala istediği istihaneyi veriyor. Sadece huşu sahipleri Allah Teala'dan mürşitlerini öğrenmek istedikleri zaman, Allah'tan istihane istedikleri zaman, istihane istemek mürşidini istemek demek. O kişinin Allah Teala mürşidini kendisine gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi 13. basamakta görüyor. Mürşit sevgisini Allah veriyor içine. Büyük bir sevgiyle Allah için teslim olmak üzere Allah adına kendisini teslim alacak olan mürşide ulaşıyor, tabi oluyor. Allah'ın huzurunda tabiyet gerçekleşiyor. Nasıl 14 asır evvel tabi'in sahabeye tabi oldularsa, bugün de tabiyet müessesesi
aynen devam ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati söylüyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu. 14 basamakta, 14. basamakta gerçekleşen şey tabiiyettir. Allah-u Teala'nın ölçüsü 1'e 10'dur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, kendisine düşeni yapmıştır. Buna karşılık 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşmak için yeni bir iradesi, irade kullanımı söz konusu. Kişinin serbest iradesi, cüz'i iradesi bir karar veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 ihsan. İkinci bir karar veriyor, mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşide olan sevgiyle mürşide ulaşıyor, tabiyetini tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası tabiyet noktası. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi ne yapmıştır? Allah'tan 10 tane ihsan almıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ulaştığı anda tabiyetinde yeni bir safhaya ulaşıyor kişi. Hidayetin ikinci safhası. Tabiiyet. Bu tabiiyet kişinin hidayete adım atmasını, fiziki hidayete başlamasını ifade ediyor. Ve Allah 10 tane nimet veriyor kişiye. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, uyarmak üzere. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine bir nimet olarak geliyor, yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna Allah'a ulaşmak üzere bu vücudu terk et diyor. Senin yevmüt telakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Ve ruh vücudu terk edecek. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet Allah'ın o kalbin mührünü açması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazması. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve bu ruhun gönderilmesiyle onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kalbin, mühürlü olan kalbin açılması, o güne kadar bütün insanların olduğu gibi o kişinin de kalbi mühürlü. Kalbin açılması, bütün insanların kalplerinde küfür yazıyor, küfrün alınması ve küfrün yerine imanın yazılması ve kişinin mümin oluşu. Dört nimet oldu. Beşinci nimet, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, o kişinin bütün günahları, seyyiati, hasenata çevriliyor. Diyor ki Allah Teala, o cehenneme gidenler var ya, bunlardan hariç olanlar Allah'a tabi olup da, mürşidine tabi olup da mümin olanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar, nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Bütün günahlar sevaba çevriliyor. Sonra mı? Sonra Allah Teala Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o ruha devrin imamı vasıtasıyla emir veriyor. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş diye. Ve sırat-ı müstakime ulaştığı zaten Nebi 39'da da anlatılıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol seçer, ittihaz eder ve ruhu meaba Allah'ın zatına sığınağa ulaşır. Burası
ruhun Allah'a doğru yola çıktığı, kendisine bir yol edindiği nokta. Ruh kendi sırat-ı müstakimi içinde. Peki nefs? Nefs de bu noktada hidayete başlıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi zikir yaparak Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın o kişinin göğsüne ulaşmasıdır. Göğsünden şifreli yolu takip ederek bu dört nur kalbin üzerine ulaşırlar. Kalbin kapısı mühürlüdür. Kalbin kapısındaki mühür Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Açıldığı için mühür hareketli hale gelmiştir. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mühürü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapıyı mühürler mühür. Yani şeytanın karanlıklarının zikir boyunca o kalbe ulaşması mümkün değildir. Zikir boyunca Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının kalbin içine dolması söz konusudur. Bu gelen nurlar kalbi ard arda gelerek dolduracakları için kalbin içindeki karanlıkları tutacak, küfür kelimesi de artık kalpten atıldığı için karanlıkları tutabilecek olan, nefsin afetlerini tutabilecek olan hiçbir faktör yok. Bütün afetler dışarıya atılırlar. Ve kalp %100 ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle ve salavatla ve rahmetle dolar. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir çekim alanı vardır, manyetik alanı vardır. Bu manyetik alanın zıttı manyetik alana faziletler sahiptir. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çekeceği için faziletler iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanmanın adına nefs tezkiyesi diyor Allah Teala. Tezkiyetün nefs. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Artık üzerine oldu kişinin ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başladığında nefs tezkiyesi başladı. Nefs tezkiyesi hangi oranda nefsin afetini yok edebilirse fizik vücutta şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. Nefs tezkiyesi nefsin de kemalat derecelerinde ilerlediği bir sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu gösterir. Bu nefsin sırat-ı müstakimidir. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakimi var. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacak. Ona ait de sırat-ı müstakim olduğunu Allah Teala Yasin 60-61'de belirtiyor. Diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, biz sizlerden ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve biz sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacağımıza, Allah'a kul olacağımıza dair Allah bizden ezelde ahd almış. Bu ahdi gerçekleştirecek fizik vücudumuz. O da 14. basamaktan başlayan kendi sırat-ı müstakiminin üzerinde. Ve aynı zamanda irademiz nefsin afetlerinin azalması istikametinde güçleniyor. Çünkü karşısındaki güç Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsin afetleri giderek azalıyor. Bunun manası irademizin de devamlı düşmanlarının, emre itaat etmeyenlerin sayısının azalması sebebiyle irademizde giderek güçleniyor. Bu da 14. basamakta başlayan iradenin sırat-ı müstakimi.
Öyleyse 14. basamakta 4 tane sırat-ı müstakim üzerinden 4 tane hidayetin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin hidayeti. Ve Allah'ın bize olan vasiyeti ve Allah'ın ahdi 4 hidayeti de emreder. Saydığımız 4 tane hidayet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse ne olur? Nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlar. Allah'tan aldığımız, Allah'a ulaşma dileğimizin arkasından mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda Allah'tan aldığımız nimetlerin sayısı 10'dur. 9 oldu. 10. nimette Allah-u Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken kazandığımız her derecata o günün itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Nefsimizde hep afetler vardı %100. Şimdi afetlerin yerini hasletler almaya başladı. Ve hasletler, faziletler affedersiniz, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapıştığı için, manyetik alanda devam ettiği için, hiç kesilmesi mümkün olmadığı için, bu afetler yerleşince nefsimizin kalbine, affedersiniz, bu fazilet nefsimizin kalbine yerleşince iman kelimesinin etrafında, nefsimizin kalbine geri dönen afetlerin bir kısmı dışarıda kalmak mecburiyetinde, çünkü onlara yer yok. Ne kadar yer yok? Nefsimizin kalbine ne kadar afet yerleşmiş, ne kadar fazilet yerleşmişse o kadar yer yok. Öyleyse nefsimizin kalbinde %7 fazilet yerleştiğinde biz nefsi emmaredeyiz. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şunları söyletiyor. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %100 nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreden, emrettiklerini yapmamayı emreden emmare %7 azalmıştır. Ama nefsi emmarenin tamamlandığı yer burasıdır. Vücudumuzdan ayrılan ruh sırat-ı müstakim üzerinde birinci kata ulaşır. İlk %7 nur birikiminde. Sonra zikrimiz daha artacaktır. Arttıkça faziletlerin yerleşimi de artacaktır. %2 rahmet birikimi tamam nefsimizin kalbinde. %7 fazilet birikimi de tamam. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسُمُ bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gök katında nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime فَاَلْهَمَا فِجُرَا وَتَقْوَا o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyoruz Allah'tan. İlk defa ondan evvel sadece şeytandan ilham almaktaydı bütün insanlar. Ruh üçüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne, mutmain oluyor nefsimiz. Allah'ın verdiklerinin yeterliliği konusunda kesin bir kanaat hasıl oluyor kişide. Burası dördüncü gök katı. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmeynül gulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ve daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz 5. gök katında 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. 6. defa %7 nur birikimi,
ruhumuz altıncı katta, nefsi mardiye. Radiye, bizim Allah'tan razı olduğumuz kademe. Mardiye, Allah'ın da bizden razı olduğu kademe. Ve nihayet, yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun hidayet üzere olduğu 14. basamaktan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta 21. basamaktır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte burada 21. basamakta Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki nefs ne olmuştur? Tezkiye olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu yer teslimiyetinin, hidayetinin yarısını ifade eder. Fatır 18'de Allah Teala diyor ki kim tezkiye olmuşsa kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde yemin vermiştir nefsi tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. 21. basamak ve ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması. Bir sonraki basamak, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Sığınağa sığınması, evvap olmamız. Ve velayete adım atmamız, burası ruhumuzun hidayetidir. Neydi ruhumuzun hidayeti? Allah'a ulaşmak. Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet, yani ruhun hidayeti, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. İşte gerçek hidayetlerin, hedeflerin birincisi burasıdır. 14. basamakta başlayan, sıratımız müstakim üzerinde yapılan bir yolculukla 7 tane gök katını aşan ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur, hidayete ermiştir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlayan hidayeti 21. basamakta tamamlanmıştır. İlk emanet hidayete ermiştir. Gerçek sahibine teslim olmuştur. 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun manevi tekamülü burada bitmemektedir. Fena makamında ruhumuz Allah'a teslim olmuştur ve nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e doğru artar. %51 nurda Allah'a ulaştık. 61 nurda fena makamı tamamlanır. Allah'ın zatında yok olma işlemi. Ve o zaman Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamı, fena makamında sığınağa sığınmak söz konusudur. Evvap oluruz. O meaba sığınan evvap vasfını alır. Meab sığınak demektir. Allah'ın zatı da en büyük sığınaktır. Evvap ise sığınağa sığınan demektir. Bu beka, fena makamında sığınağa sığınmış oluruz. Hidayetimiz tamamlanır. Sonra ne olur? Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah diyor, Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Bir taht ihsan eder ruhumuza ve Allah'ın indi ilahisinde la mekana, mekansızlığa kavm oluruz. Mekansızlığın ahalisinden oluruz. Velayetin ikinci makamı, beka makamı.
Sonra bir gün zikrimiz günün yarısını aşar. Aştığı zaman zühd sahibi oluruz. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple birkaç dirheme az bir bedelle onu sattılar diyor. Kim dünyaya karşı zahitse o kişinin ölçüsü günün yarısından daha fazla zikir yapmaktır. Kim günün yarısından daha fazla zikir yaparak zühdünü Allah'a ispat ediyorsa o kişi zahittir. Burası üçüncü velayet makamıdır. Zühd makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar daha zikrimiz günün yarısını aştığı zaman %71'e ulaşır ve 81'e kadar zühd makamı devam eder. Artan zikrimiz, günün yarısından daha ötelere taşan zikrimiz, kalbimizdeki nuru da %71'den %81'e doğru yükseltir. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. İşte fizik vücudumuzun, veçhimizin Allah'a teslim olduğu ve hidayete erdiğimiz yer. Neydi fizik vücudumuzun hidayeti? Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'a kul olduğu yer. Peki fizik vücudumuz bu noktada gerçekten %100 şeytana kul olmaktan kurtulmuş mudur? Fizik vücudumuz kurtulmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ve bunu nefsimizin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen başarmaktadır. Yani ruhumuzun kalbindeki hasletler %100. Nefsimizin kalbindeki faziletler %81. Yani %181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye asla müsaade etmeyen, geçit vermeyen bir özellikte sadece %19 yani yaklaşık %10 Allah'ın emirlerine karşı geliyor nefsimizin afetleri. Ama fizik vücudumuz onlara hiç aldırmıyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor ve Allah'a teslim oluyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu fizik vücudumuzun hidayete ermesidir. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktadır. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırız. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktada da hala ilmel yakinin devamındayız. Aynel yakine ulaşmamış durumdayız. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırız, orada aynel yakinin sahibiyiz. İlmel yakin seviyesi tamamlanmıştır. Ulul elbab olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız noktada biz 7 tane vasıf sahibi oluruz. 4 tanesi temel vasıf, 3 tanesi amini olma, aynel yakinin vasıfları. Öyleyse kimdir bu kişi? Amini olan kişi kimdir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalması artık mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle kalp daima Allah'ın nuruyla doludur. Karanlığın gelmesi ise mümkün değildir kalbe.
Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın zülmani kapıyı kapatmış olan mühürün üzerindeki baskısı hiç kesilmez. Ölene kadar kişi. Ve mühür asla açılmayacaktır. Kalbe karanlıkların girmesi ve kişiyi tesir altına alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Burası ulul elbab kademesidir. Kalp daimi zikrin sahibidir. Kalp zikri yapar kişi daima. Bu sebeple nefsteki bütün afetler yok olmuştur. İkinci vasıf. Üçüncüsü, Allah onu mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü, Allah onun kalp kulağını da açar. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişi bu. Dört vasıf. Bunlar temel vasıflar. Bir de hikmet vasıfları geliyor arkadan. Yedi vasıf hikmeti temsil ediyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak, Allah ile her zaman konuları konuşmak imkanının sahibi olmak ve daimi zikrin sahibi olarak ehli tezekkür olmak, Allah'tan sormak ve cevap almak. İkinci vasıf, ehli hayır olmak. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanıyor. Derecat kazananlar hayır sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece kişi hayır sahibi oluyor. Devamlı hayır kazanıyor. Öbür taraftan da son olay, o kişi hikmet sahibidir. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ve böylece bir sonuca ulaşmıştır kişi. İşte bu yedi vasfın sahibi olan kişi sadece zemin katı görebilir. Ondan sonra kendisine birinci gökatı gösterecektir. Ulul Elbab makamından ihlas makamına geçecektir kişi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatları nefsin, daimi zikre ulaşmış olan nefsin, tamamen %100 faziletlerle kaplanmış olan nefsin zemin katı gördüğü zaman bir mertebe, yedi tane gök katını gördüğü zaman da yedi mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişinin nefsi de yedinci gök katının sitetin müntahasını o kişi gördüğü zaman Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi. Nefsin halis olması ve Allah'a teslimi burada gerçekleşir. Onlar emrolunmadılar diyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a nefslerini halis kılarak kul olmakla emrolunurlar diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolunurlar. Gördük ki ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ikinci teslim gene hanif olarak gerçekleşiyor. Ve nefsin teslimi, nefsin afetlerden tamamen arınarak halis olması ve Allah'a teslim olması gene hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmış. Ve burası üçüncü hidayet. Nefsimizin hidayeti. Böylece fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin tamamlanmasından sonra emanet haline gelen nefs de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde kemal derecelerini tamamlıyor. Ve sıra Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet edilmeye geliyor. Kişi Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor ve bu Tövbe-i Nasuh davetinden sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını evvela Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği anda kişi salah makamına ulaşmıştır. Birinci mertebededir. Allah onun günahlarını örtüyor ikinci mertebede, ona salah nuru veriyor üçüncü mertebede ve onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor.
dördüncü mertebede burada irşada ulaşıyor. Ve altıncı safhaya ulaşıyor kişi. Biliyorsunuz bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Altıncı safha ve nihayet o kişi Allah-u Teala tarafından Allah'a iradesini teslim talebi kabul edilerek iradesi Allah'ın iradesine bağlanıyor. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman kişi son teslimini, iradesinin teslimini gerçekleştirmiştir. İradesinin de sırat-ı müstakim üzerindeki güçlenme işlemi Allah'a teslimle noktalanmıştır. İrade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bağlı bir irade olmuştur. Kişi bilerek, isteyerek iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Ve iradesi de bu itibarla hidayete ermiştir. Allah-u Teala'nın vasiyetinde önerdiği dört teslimin dördüncüsü, Allah'ın ahdiyle emrettiği dört teslimin dördüncüsü böylece tamamlanmıştır. Ve burası yolun sonudur. İradenin de Allah'a teslimiyle hidayet tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını söyledik ve iradenizin tesliminde bir hakkın takvanın, iradenizin tesliminde hakkul yakın takvasının sahibi olursunuz. Burası iradenin hidayete erdiği ve hidayetin tamamlandığı yerdir. Unutmayınız ki çağımız hidayet çağıdır. Bütün insanlığın bu Kur'an hakikatlerini öğrenmesi ve kainatın tek dinini yaşaması için Allah-u Teala'nın yeni bir çağ açması söz konusuydu. İşte o çağ hidayet çağıdır. Adına asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çağın vazifelisi olarak Allah-u Teala bizi tayin etmiştir. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet konusundaki konuşmamız inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde kavramlardan nefs. Bu akşam inşallah sizlere nefsi takdim etmek istiyoruz. Nefs nedir? Nefs üç vücudumuzdan bir tanesidir. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Üç vücudun sahibiyiz. Bir dördüncü güç irademizdir. Ama o bir vücut değildir. Ne var ki Allah'a verdiğimiz yeminleri ruhumuz da vermiştir. Adı misak, ruhumuzun Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiği yemini. Nefse vermiştir. Adı yemin. Fizik vücut da vermiştir. Allah-u Teala'ya fizik vücudumuzu teslim etmek üzere. Onun yeminin adı ahd. Ama bu yemin, misak ve ahd Allah'a verildikten sonra ilahi irade bizim cüz'i irademizden onun da teslimini istemiştir. İrademizin de teslimini. Ve irademiz de misak adı altında Allah teslim edeceğine dair, teslim olacağına dair Allah'a el esbezinde söz vermiştir. İşte bu dört unsurdan üçü vücut. Fizik vücut, bu gördüğünüz vücut. Nefsiniz. Nefslerinizi de hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse yoktur ki nefsini görmemiş olsun. Belki birçok kişi şu anda bana ben görmedim diyecektir. Ama gördünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi rüyada görürseniz işte o sizin nefsinizdir. Rüya adı verilen olay nefsle yaşanır. Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Dilediği zaman ha deyince fizik vücudumuzdan dışarı çıkamaz. Orada bir rehinedir. Ne zaman fizik vücudumuzdan nefsimiz çıkabilir? Gerçek uykuya vardığımız zaman nefsimizin elektron devir sayısı süratle yükselir. Fizik vücudumuzunki de aşağı doğru iner. Bir noktada ikisi birleştikleri an nefs fizik vücudumuzdan ayrılır. Ayrılır ve hudutsuz bir imkanın sahibi olur. Nereye dilerse oraya bir anda gidebilmek imkanının sahibidir. Hangi gezegene derse çok kısa bir zaman parçasında birkaç saniye içerisinde nefsimiz oraya ulaşır. Bu hareket ışık hızının ötesinde çok hızlı bir yolculuğu ifade eder. Nefsimiz zahiri alemin malı değildir. Bu sebeple nefsimizin gözüyle, bir başka ifadeyle aklımız nefsimize kumanda ediyorsa, ki bütün rüyalarda akıl nefse kumanda eder, o zaman şu fizik alem bizim için dokunulmaz, dokunulması mümkün olmayan bir görüntüden ibarettir. Her şey bir görüntüdür. Üstelik de
üç boyutlu bir alemde hareket halinde olan görüntüler. Eğer nefsimiz zahiri alemden ayrılmamışsa, fizik vücudumuzun aleminden ayrılmamışsa, bizim bulunduğumuz

geçebilir nefsimiz. İnsanların da içinden geçebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik, nefsimizin 19 grup afeti vardır. 19 tane değil, 19 grup afet. İşte bir insana hayatı zindan eden, bir insanın mutsuz olmasını oluşturan en büyük faktör nefstir. Nefs afetlerle doludur ve şeytanın vücudumuzdaki ilticagahıdır. Şeytan nefsimize tesir etmek suretiyle bizi mutsuz ve huzursuz kılar. Ne demek istiyoruz? Gelin nefsimizin iç dünyasına bakalım. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetlerle doludur nefsimizin kalbi. Bu kalp kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Her afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, cimrilik gibi, bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde yer kaplar. Ve hepsini temsil eden sadece ve sadece karanlıklardır. Nefsimizin afetlerinin yapısına baktığımız zaman bu yapının

bizleri huzursuzluğa sürükleyen özelliklerle dolu olduğunu görürüz. Nefsimizin afetleri öyle bir standartta Allah Teala tarafından yaratılmıştır ki Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelir afetler. Asla Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak ister. İşte böyle bir statüde sevgili kardeşlerim, insanoğlu nefsinin afetleriyle baş başadır. Allah neyi emretmişse nefsimizdeki afetler asla onu gerçekleştirmek istemez, yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. İşte şeytanın insana emredebilmesi bu hüviyeti sebebiyle geçerli nefsimizin. Şeytan Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını ister ve bize de o tarzda onu yapmamamız konusunda telkinde bulunur. Nefsimiz de zaten bunu istemektedir. Allah'ın yasak ettiği bir fiilse onu işlemek istemektedir. Allah'ın emrettiği bir şeyse onu yapmamak istemektedir. Ve şeytanın verdiği bütün emirlerde Allah'ın emirlerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin de işlenmesi istikametindedir. Öyleyse şeytan nefsimize emrediyor olabilir mi? Nefsimiz onun talebini yerine getiriyorsa emretmiş hüviyettedir. Ve zaten nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın özel bir gayret göstermesi gerekmiyor. Bize talebi ulaştırdığı zaman, hele hele biraz da süslü gösterdiği zaman, nefsimizin afetleri hemen o konunun üzerine atlar. Şeytan ne söylemişse onu gerçekleştirir. Allah Teala alkollü içkiler, tahammül etmiş içkiler size yasak kılınmıştır diyor. İçki içmeye teşvik eder iblis insanı. Nefsin afetleri de buna müheyyadır, yani hazırdır. Bu konuda

hemen onu yerine getirmek üzere hazırdır. Gider, kişi içki içer. Allah Teala kumarı yasak etmiştir. Kişi gider, kumar oynar. Şeytan da sadece öyle yapılmasını teklif eder. Teklif etmesi yeterlidir. Çünkü nefs zaten buna paralel bir yapı içindedir. Derhal Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için hazırdır. Hemen işler. Emrettiği bir şeyi ise yapmamak için hazırdır. Şeytanın talebi gene o emrinin yapılmaması istikametindedir. Bir insanın namaz vaktinin girmesine rağmen namazını kılmaması için şeytan her türlü üçkağıtçılığını gösterir. O kişiye çeşitli işler icat eder. O anda meşgul olması için unuttuğu her şeyi aklına getirir. Çırpınır iblis. O kişiyi o namaz boyunca, o namazın vakti boyunca o vakit namazını kıldırmasın diye. Peki biz ne yapıyoruz? Eğer böyle bir olayla bizim kardeşlerimiz karşılaşırsa Allah Teala'nın koyduğu kaide şu. Bir namazı tabii farz olarak kaza edilir namaz. Ama Allah Teala'nın emri 10 tane. Halbuki sünnet-i seniye bir namaz eda edilemezse zamanında onun sadece farzı kaza edilir ve bir defa kaza edilir. Hayır. Allah Teala'nın bize bu devirde verdiği emir 10 defadır. Bu devirde Allah'ın emirleri daha yüksek boyutta tatbik edilecektir. Bu emirler bu dergaha aittir. Yani Allah'ın Resulünün dergahına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu anda dünya üzerinde Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim kadar namaz kılan hiçbir toplum mevcut değildir. Beş vakit namazın farzlarını da sünnetlerini de mutlaka kılarız. Yetmez. Aramızdaki kardeşlerimizin çoğu bizim gibi sonradan dine katılanlardır. Akılları başlarına toplumun yaşam biçimi sebebiyle akılları başlarına çok sonra gelenlerdir. Aslında sorumluluk 15 yaşında başlar. Biz sorumluluğu 30 yaşımızdan sonra öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, Allah'ın öğretisi öylesine güzel bir öğreti ki, bu öğretide öğretinin arkasında saklı olanı araştırdığınızda bu saklı olan şeyin mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmış. Herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizden hepinizden istediği şey hepinizin mutlak olarak saadeti yaşamasıdır. Mutlu olmanızdır. İşte o mutluluğu yaşamanız emrediliyor. Bunun için size nefsinizin ne olduğunu öğretiyoruz ki nefsinize dikkatle bakın ve sakın ona esir olmayın. Çünkü nefsiniz şeytanın ilticagahıdır. Şeytan oraya sığınır ve nefsinizin kötülükler işlemesi için devamlı nefsi galeyana getirir. Gaza getirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Emrettiklerini de yaptırmamaya çalışır. Bunda da hiç zorluk çekmez. Sebebini de söyledik ki nefsimiz tamamen Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik afetlere doludur. Bu afetler aynı zamanda Allah'ın yasaklarını yapmaya yöneliktir. Öyleyse
Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki insanlar iç dünyalarında aslında şeytanın iltica edebildiği, sığınabildiği ve ona rahat bir şekilde emredebildiği bir düşman bulunduruyorlar. Bu düşman nefsimizdir. Düşmanı dost etmek mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. Düşmanın dost edilmesi için ilaç var mı? Var. Hem de mutlak geçerli bir ilaç. Allah'ın ilacı. Bu ilaç nedir? Bu ilaç nefs tezkiyesidir. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğimiz zaman, eğer Allah Teala bize Rahim esmasıyla tecelli etmişse ve bundan sonra biz mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirmişsek, o zaman biz Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğimiz zaman rahmetle faz birinci ikili ve rahmetle salavat ikinci ikili olmak üzere iki grup nur Allah'ın katından gözümüze ulaşır. Allah Teala bu nurları Allah'ın katından gönderir. Gönderme kılavuzu Allah'ın ismidir. Allah kelimesinin aslı el ilah. El harfi tarif, ilah da Allah'ın gerçek kimliği, Allah ilah'tır. Yani kendisine tapınılacak olan yegane ilah. El ilah, Allah, neticede Türkçemizde Allah, Araplar da Allah demiyorlar, Allah diyorlar. E ile A arasında bir ifadeyle daha çok A'ya yakın Allah kelimesi kullanılıyor. İşte Allah Teala'nın insana verdiği bu nefs insanoğlu için bir imtihandır. Diyor ki Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik. Ahsen olan ruhumuzdur. Esfeli safiline reddedilense nefsimizdir. Ama o nefsimiz de ruh hüviyetine bürünebilir. İşte mutluluk da nefsimizi ruh hüviyetine büründürebilirsek üzerimizde hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah yolunda bir hedefe götürür Allah. Nurlarını nefs tezkiyesi yapabilmek için ikişer ikişer gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 22 ve 23. ayetleri nefsimizle alakalı, nefsimizin kalbine gelen nurlarla alakalı.
Zümer 22'de Allah Teala diyor ki Allah'ın göğsünü yararak o kişinin Allah'a teslimi için göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine giren nurlar sebebiyle kalbinin durumu, kalbi zikirle kasiyet bağlamış ve kararmış olan kişinin kalbi gibi midir diyor Allah Teala. İki kalp arasında büyük bir farklılığın mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte bu farklılık Allah'ın göğsünü yardığı kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermesiyle oluşur. Allah bir insanın göğsünü yarar mı? El cevap, yarar. Diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimin kalbini, kimin göğsünü, daha doğrusu şöyle ifade, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişinin göğsünü yarar ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar. İşte böyle bir kalbi yapı söz konusu ve göğsümüzün yarılması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması söz konusu. Niçin açıyor Allah Teala? Göğsümüzü neden yarıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu neden açıyor? İşarete dikkatle bakın. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Önce biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra da Allah bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde o kadar çok seviliyoruz ki Allah Teala bir insanı cehennemden kurtarmak için ne varsa yapmış. Neden yapmış? Çünkü biliyor ki şeytan insanın en büyük düşmanı olarak Allah ile birlikte insana karşı savaş veriyor. Allah Teala da şeytanı serbest bırakmış, sözü var ona. Kıyamete kadar onu cehenneme falan atmayacak. Kıyametten sonra gideceği yer cehennem. Kıyamete kadar iblis yaşayan bütün insanları musallat olacak. Cin tayfasıyla, şeytanlarla, onlar da kalabalık. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Öyleyse herkes, ama herkes çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Ne tür bir tehlike? O insanların cennete girmesini engelleyen, cehenneme gitmesini sağlamak üzere uğraşan şeytanın dostları olan insan şeytanlar veya cin asıllı şeytanlar. Bir cinler var, bütün cinler şeytan değildir. Ulvi cinler de var. Ulvi cinler var, süfli cinler var. Bir de şeytanlar var.
süfli cinlerle şeytanlar Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ulvi cinler de şeytana karşı savaş veriyorlar. İşte böyle bir ortamda bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Ömrü boyunca o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu kalır. O kişinin ruhu o kişi ölene kadar asla vücudunu terk edemez. Böylece o kişi nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca bir kavgayı yaşar. Diyalektik bir savaş kişinin iç dünyasında ömür boyu devam eder. Nerede kavga varsa, kaos varsa, iki taraf birbirine düşman kesilmişse, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır ve üzüntü vardır. İşte Allah Teala bu standartlarda yarattığı, yani nefsi %100 afetlerle dolu olarak yaratılan insan, ruhu da %100 hasretlerle dolu olarak yaratılmıştır. Yani Allah Teala insanı bir denge unsuruyla donatmıştır. Nefsinde ne kadar afet varsa 19 grup afet, ruhunda da o kadar haslet vardır, 19 grup haslet. Tüm nefsin afetlerinin zıttı ruhumuzda haslet olarak mevcuttur. Bu sebeple uçağın iki kanadı var. Bir kanadı karanlığı, bir kanadı aydınlığı temsil ediyor. Karanlığı temsil eden sol kanat, aydınlığı temsil eden sağ kanat. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olarak bir, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaratılırlar. Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz vardır. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse o kadar karanlık kelimesi geçmiştir. Ne kadar gündüz kelimesi geçmişse o kadar gece kelimesi geçmiştir. Ne kadar nur kelimesi kullanılmışsa o kadar zulmet kelimesi kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da ne kadar cennet kelimesi geçmişse o kadar cehennem kelimesi geçer. Bir tek noktadan itibaren yukarıya doğru pozitif bir yükselme, aşağıya doğru negatif bir iniş söz konusudur. Sıfırın altı negatif rakamlarla ifade edilir. Sıfırın üstü pozitif rakamlarla ifade edilir. Zülmani alem, Rabbani alemin tersidir, zıttıdır, negatif alemdir. Herkes hemen her gece nefs olarak vücudundan ayrılır. Sonsuz hızla dilediği aleme gidebilir.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşarsınız. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın mutluluğunu yaşamak, bunun için şeytandan emir alan nefsinizin afetlerine hakim olmak durumundasınız. İşte konumuz nasıl sualinin cevabı. Bu işlevin adı nefs tezkiyesidir. Herkes nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle sorumlu tutulmuştur. Nefsimizdeki afetleri sıfırlamak için ruhumuzu hasletlerle doldurmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar haslet yerine fazilet, fazıllar nefsimizin kalbine girerse o kadar karanlık afet nefsimizin kalbini terk etmiş olur. Nasıl bir işlevdir bu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde üçüncü basamaktadır. İkinci basamağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler aşabilir. Dilemeyen hiç kimse ikinci basamağı aşamaz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Ama bu olayların değerlendirilmesi bir insan için sevgili kardeşlerim, negatif veya pozitif sonuçlara ulaşır. İşte bu olayların değerlendirilmesi bütün insanlarda çeşitli neticeler oluşturur. İnsanların bu aşamada, ikinci basamakta %90'dan fazlası o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçilir. Şöyle diyor Allah Teala: Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın her dizaynı bir bütünü ifade eder. Bu dizayna dikkatle bakın. Nefsiniz ve ruhunuz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Gece ile gündüz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Cehennemle cennet bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Öyleyse nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ruhumuz da baştan aşağı hasletlerle doludur. Bir denge unsuruyla herkes karanlık kadar aydınlık taşıyarak yarışa girmek üzere kulvara ulaşır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin nefs tezkiyesi bölümünde zikri görüyoruz. Zikir bir anahtardır.
Allah'ın katından kalbimize, evvela göğsümüze, göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizde yerleşebilmesi için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindeyiz. Nefs tezkiyesi yoksa nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi de yoktur. Herkesin nefsi tezkiye adı verilen bir müessese ile neşvi neva bulur. Yani gelişir. Allah'ın yolunda mesafe kaydeder kişi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını alan herkesin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı gelir mi? Gelmez sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmetinin ve fazlının o kişinin göğsüne ve göğsünden kalbine ulaşabilmesi için temelde bir şart vardır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine Allah'ın önce %2 rahmeti ulaşır. Ondan sonra fazlı ulaşır. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. Ama başlangıçtaki %2 rahmetin oluşabilmesi için sadece rahmetle fazl gelir. Ama nefsin kalbine girebilen sadece rahmettir. Fazıllar başlangıçta %2 rahmet birikimi oluşup da o kişi huşu sahibi olana kadar nefsin kalbine fazıllar giremez. Bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi Allah kelimesine sıkı sıkıya bağlıdır. Kelimetullah'a. Allah kelimesi nefs tezkiyesinin sembolüdür. Ruhun Allah'a ulaşmasının da sembolüdür. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, seyri sülük adı verilen bir yolculukla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında birer birer ulaşması ve 7. gök katında soldan sağa 7 tane alem geçerek İndi İlahi'de Sitret-i Münteha'ya ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması, bir fenomendir. Bütünü ifade eder. Ruhun insan vücudundan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşıp 7. katta da 7 tane alem geçerek soldan sağa Allah'ın zatına ulaşması bir oluşumdur. Vücuda gelen olaylar dizisidir. Hiçbir şey tesadüfen oluşmaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her şeyden haberi vardır. Her şeyi de en adaletli biçimde dizayn eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Dileyenin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu rahim esmasıyla tecelli Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine, Allah'a çevirmesini sağlar. Sonra da Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmasını sağlar. Yani göğsün şerh edilmesi, yarılması ve kişinin göğsünden kalbine bir yol açılması. Bu nur yoludur. İşte Allah Teala rahmet ve fazl isimli iki nurunu gönderir zikirle. Başlangıçta bu iki nurdan da yalnız rahmet nurları kalbin içine ulaşabilir %2 oranında. Fazıllar bu aşamada nefsin kalbine ulaşamazlar. Nefsin kalbine giremezler. Fazılların nefsin kalbine girip yerleşebilmesi için nefsin kalbine Allah'ın iman kelimesini yazması lazım. Ne zaman yazar? Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa, o zaman Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, onların kalplerinin üzerine iman yazılır ve bir ruhla desteklenirler. İşte onların kalplerinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusudur. Tabiyet eğer 12 insanla yapılmışsa geçerlidir bu. 14. basamakta tabiyet gerçekleşir. 12 tane nimet almıştır kişi. 1. Allah'ın görme hastasının mührünü, görme hastasının gıçavet adlı perdesini açmıştır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. O kişinin görme hastasını aşmıştır. O kişinin kulaklarındaki engeli almıştır. Fakrayı almıştır. O kişinin işitme hastasının, semi hastasının mührünü açmıştır. Ve devrin imamının ruhunu kişinin başınızdan göndermiş, kalbinin içine kişinin iman yazmıştır. Bu kişinin işitme hastası zaten açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Hadid 16. İşte haktan inen nurlarla demiyor Allah Teala, bir nurdan bahsediyor. Sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girer, %2 girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin bir hakkı doğar. Bu hak mürşidine ulaşmak ve ona tabi olmaktır. Kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur. Bu nokta son derece önemlidir. Tabiyet
tahakkuk ettiğinde o kişinin kalbine Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman kelimesini yazar ve onun üzerine Allah'ın katından nur gönderir. Mücadele 22. Onun üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir. Devrin İmamı'nın ruhu o kişinin ruhuna Allah'ın emriyle geldiğini, görevi devralacağını, ruhun vücudu terk edip Allah'a ulaşma zamanının geldiğini ifade eder. Yani emanetin sahibine iade edilmesi noktasıdır. Ruh vücudu terk eder, Devrin İmamı'nın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde Devrin İmamı'nın ruhu gelip yerleşmişse, o orada sevgili kardeşlerim mutlak bir muhafaza oluşmuştur. Devrin İmamı'nın ruhu o kişiyi cinlerin ve şeytanların bütün saldırılarından koruyabilecek bir nitelik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman böyle bir başlangıç noktasıyla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesi yapmaya devam edersek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edersek, Allah'tan gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır ve %2 rahmetten sonra fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanı ile fazılların manyetik alanı zıt olduğu için fazıllar geçerken nefsin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve elektromanyetik alan fazılları kendisine çeker ve %1, %2 derken %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Nefsi emmare. Bir daha %7 nur birikimi ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir daha %7 nur birikimi üçüncü gök katı, nefsi mülhime. Nefsi emmare kişinin münkerle emredildiği bir noktayı ifade eder. Nefsi levvame kişinin artık yaptığı, nefsinin yaptığı hatalardan pişmanlık duymaya başladığı, bundan üzüntü duyduğu bir noktayı ifade eder. Nefsi mülhime ise Allah'tan ilham alınan noktadır. Sonra kişi dördüncü defa %7 fazla birikimiyle ruhu zemin kattan dördüncü gök katına yükselir ve mutmain olur kişi. Allah'ın bütün verdikleri o kişi için yeterli olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortam tahakkuk ettiğinde nur birikimi devam edecektir. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, o kişi Allah'tan razı olur. Altıncı kat, altıncı defa beşinci kat, altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah ondan razı olur. Mardiye, Allah'ın kişiden razı olması kademesidir. Altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşir. Kişi de, Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiyeyi ifade eder. Nefsi tezkiye, nefsin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. %51 nur birikimi, nefsin kalbinin karanlıkları yendiği noktadır. Şeytanın elindeki imkanlar %100'den %50'nin de altına, %49'a düşmüştür. Nefsin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir.
Bu nefs tezkiyesidir. Nefs burada tezkiye olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'a geri döner ama nefs Allah'a geri dönmez. Kıyamet günü fizik vücudun tekrar içine girecek ve ikisi birden ya cennetlerde sonsuza kadar yaşayacaklardır ya da cehennemlerde ikisi birden azap edilecektir. Hem ruh, affedersiniz, hem nefs, hem fizik vücut. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü onun mutluluğu bunu gerektirir. Yetmez ezelde Allah Teala'ya nefsi yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Daha sonra da Allah'a teslim edeceğine, yani teslim olacağına, yani tasfiye olacağına dair. İşte bu nokta %51 nur birikimidir. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta ve kişi Allah'ın zatında, kişinin ruhu yok olur. Bu fena makamıdır. Fena fillah makamıdır. Sonra beka makamına ulaşır kişi. Nurlar artar nefsinin kalbinde. Nefsi giderek aklanıyor. Daha sonra fizik vücut nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tamamlandığında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanır. Bundan sonra kişinin varacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlar. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu zorluklar yolundan döndüremez. Allah-u Teala ona çok sağlam bir irade ve vazgeçmeyen bir iman vermiştir. Kişi daimi zikre doğru hızla yürüyecektir. Ve de fizik vücudun teslimi kişiyi neticede daimi zikre ulaştırır. Daimi zikir Ulu'l-Elbab makamında 5. kat cenneti ifade eder. İhlas makamında 6. kat cenneti ifade eder. 7. katın 7. 5. kademesine ulaşan kişi için 7. gök katındaki 7 alemi geçen kişi değildir bu. Artık 7 alemi de gören kişidir. Çoktan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin tezkiyesinin yarısında, yani tezkiye noktasında, tasfiye noktasında nefsini Allah'a tamamen teslim etmiştir. Ve işte burada Allah-u Teala'nın söylediği olay tahakkuk eder. O kişinin nefsi ahsene ulaşmıştır. Ahseni takvim oluşmuştur. Kişinin nefsi ahsen olmuştur. Biz insanı diyor Allah-u Teala, nefs için kullanmış bunu. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Anlattığımız olay bir insanın nefsinin ahsen olduğu nokta. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı nefsin ahsen oluşunun 3 bölümüdür. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o zaman cehennemin içinde bulunduğu şartlara göre ya 1. katına ya 2. katına ya 3. katına
ya da en alttaki yedinci katına inecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki nefs adı verilen müessese, nefs tezkiyesi adı verilen bir dizaynla gerçekleşir ve daimi zikir bütün problemleri çözen bir anahtardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek nefs adı verilen bu konuşmamızı İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salat ve selam.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derecat kaybı veya bir derecat kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizle kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak, bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına birlik yapmadığı takdirde, yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iş dünyasında tekrar etmiyorsa, veya sesle söylemiyorsa Allah Allah Allah diye, o kişi derecat kazanmaz. Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini başına geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsınız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylersiniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum, gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım, ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa, o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet. Hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibin melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz, o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine.

Sessiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşide de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle

Salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi bu taşıyıcı faktörlerin, salavatın getirdiği fazıllarla %7, %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa, 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle nefsin kalbi %49 fazılda dolar. %2 rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal def eder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir çünkü Allah Teala tarafından. Zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur. Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. Bu kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim,
Mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süre boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş. %49 karanlık, %51 nur. Aşağı yukarı %50, %50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu yeri yere mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer. Ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişiyi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi Ulvi Vab makamında daimi zikre ulaşır. Sonra İhlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur.
O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah-u Teala'ya. Bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için, başkaları için yaşadığınız cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah-u Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazılla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız
%2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah yeştevi seçer ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona yani kendisine men kişiyi yünip Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir olay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." demeniz de dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah size ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler
İnsan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet. Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amel olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Bu da günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur. İşte bu kişi cehenneme girmeye mahkumdur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki
Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever. Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amel olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Schaute.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daim zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı denemişlerse mutlaka Allah-u Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir. Öyleyse Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için
Sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci katta birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında yedi tane alemden geçip Sitetil Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına
ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri o ruhu dünya hayatını yaşarken kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister.
Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütünüyle kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı denedikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip tölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını arttırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu
Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede her gök katında %7'lik bir nur artışı. İt kere 7 %49 eder. 2 de o kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve sitetin müntahaya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Doyulmaz bir sevkile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının
sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşad makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşad etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşad etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşad makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiiyet,

ayetleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder. Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. 5 şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar, nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki İnsanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir.

İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekiridir. Ama biz evliya kelimesini tekir olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah Teala'nın bizden ne istediği. Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesini teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudun teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimin gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı oluşturur ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz.
Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca hepinizin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saatinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak, Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe, mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızın eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarımızdaki bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar, vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kâfirler diyor Allah Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mühürünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki İdraki önleyen ilahi konfitürü de, ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette, kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine Ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. Yedinci basamak. Ve sekizinci basamakta Allah-u Teala kalbinize ulaşıyor. kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile tutulmuştur. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zulmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun, bütün insanlar bundan faydalanır, 1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size 1'e 10 vermez, 1'e 10'u 10 kat yükseltir, 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mührü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mührü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mührü zülmayini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı, 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor, kötülüğü emrediyor. Nefsi levamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefsi levameyle emrediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz nefsi mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsim var diyedesiniz. Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiyedesiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek, nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah-u Teala'nın bize verdiği iç huzuru, mutluluğumuzu ifade eder. Allah-u Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuz da asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden, İkisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezsiniz. Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği aşağı yukarı, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsinizle ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de akla devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü

negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek onlara ulaştırması halinde o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz onlara, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunu size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil. Yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler. İntikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor, dünya hayatının yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah-u Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız, 22. basamağı, 23. basamak

Ta Allah size taht ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve ruh, fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulul Elbap makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katının da sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinize tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah Teala size mutluluk veriyor. Azap vermiyor, mutluluk veriyor. Ruhunuzla nefsinize huzur veriyor. Ve her olayın arkasından
İç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, o huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk, dış dünyanızda, herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor, ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah-u Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu seferki konumuz İslam'da çok tartışılan, aslında hiç tartışılmaması gereken bir konu. İnsan cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da Allah'ın cennetine girer mi? Yaygın bir inanış girer diyor. Ve Kur'an-ı Kerim girmez diyor. Sevgili kardeşlerim, artık başka kitapları Furkan kabul edip Kur'an'ı yargılamaktan vazgeçin. Hakim unsur Kur'an'dır. Kur'an ne diyorsa hepimiz ona itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse hurafeleri birer birer yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu hurafelerden bir tanesi de budur. İnsanları Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men eden bir büyük yanlış. İnsanlar yaptıkları günahlar sebebiyle cehenneme girerler. Ne kadar günahları varsa o kadar süre orada kalırlar. Ondan sonra oradan çıkarlar. Hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cehennemde. Sonra cennete giderler. O arada sonsuza kadar kalırlar. İşte böyle palavralar, Kur'an'la hiç alakası olmayan, Kur'an'a taban tabana ters düşen iddialar, İnsanları hedef tayini yapmaktan men ediyor. Zannediyorlar ki insanlar cehennemde kalmak, cehennemden çıkmamak olayı söz konusu değildir. Cehenneme herkes girer ama ne kadar günah varsa o günahı çektikten sonra mutlaka cehennemden çıkar ve cennete girer. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Öyleyse insanlar evvela mümin kavramında bir büyük hata yapmışlar. Kimdir mümin diye sorduğumuz zaman cevap veriliyor. Allah'a inanan mümindir. Neden? Çünkü mümin kelimesi imanın sahibi demek. İmanda Allah'a iman olduğuna göre İmanın sahibi olan kişi Allah'a inanan kişidir. İnanan mümindir, inanmayan da kafirdir. Öyle değil mi? Öyle değil. İnanmak, Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değil Kur'an-ı Kerim'de. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki Allah Teala, müminler, kadın olsun, erkek olsun, biz müminleri mutlaka cennete koyacağız ve hesapsız rızıklandıracağız. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Öyleyse şimdi şeytana bakalım, gelin beraberce. Şeytan ne istiyor? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Öyleyse bu ayet onun için bir faydalı unsur olur mu? Elbette olur. Çünkü madem ki mümin kelimesi iman eden demek, inanan demek lügat manası itibariyle, inananlar için geçerli olan bir şey bu. Yani inanan kişi mümindir, müminler de cennete girer, hesapsız rızıklanırlar. Sevgili kardeşlerim, evvela mümin kavramına gelin beraberce bakalım. Allah'a inanan kişi Allah'ın inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi için o kişinin
yani bir başka ifadeyle küfür adı verilen bataklıktan kurtulabilmesi için Allah'a inanan kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Allah'a inanacak bir insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Hayattayken Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, bu da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanacak kişi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu inançtan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi küfür bataklığından kurtulmuştur. Kafir olmanın dışına çıkmıştır. Mümin olmak şerefine ermiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Eğer kişi Allah'a inanıyorsa ama bu vasıfların sahibi değilse hiçbir zaman mümin olamaz. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi cehenneme girer ve ebediyen cehennemde kalır. Öyleyse cehenneme giren insanlar ve cennete giren insanlar diye iki grup insan var. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi cennete girenlerden bahsediyor. Kıyamet günü diyor Allah-u Teala, kimin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından mizanındaki rakamlar, sevap rakamları, zaten değerler kümülatiftir, son rakam bellidir. Sevabın, sevap hanesindeki yeşil rakamlarla yazılan zayid dereceler, pozitif dereceler, artı dereceler toplamı, eksi dereceler toplamından fazlaysa kişinin, o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Müminin 102. Sonra geliyor müminin 103'e ama diyor kimin de bu kazandığı dereceler hafifse, kaybettiği derecelerden azsa, o zaman diyor onların gideceği yer cehennemdir. Madde 1. Madde 2, onlar hüsranda olanlardır. Madde 3, onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetle cehennem ayrımını bu faktör yapıyor. Bir insanın kazandığı günahlardan azap görmesi ve kazandığı sevaplardan mutluluğu yaşaması kıyamet günü değildir. Öldüğü zamandır. Öldüğü zaman o kişi 40 gün süreli bir hesaplaşmayla karşı karşıyadır. Böyle olduğu ifade ediliyor. Ve bu 40 günlük süre içinde kişinin hayat filmi gösteriliyor kendisine. Biliniz ki etrafınızda Allah'ın elçileri olan kiramen katibin melekleri var. Devamlı olarak hayatınızı 3 boyutlu olarak 2 film halinde alırlar. Birinci filmde düşünceleriniz vardır. Neyi düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz şey her neyse zaten görüntülerle düşünürsünüz. O görüntüler aynen hayat filminize geçer. Neyi tasarlıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu düşünce tasarım kesimi. Bu gösterilir size kıyamet günü. Bir de aynı zaman parçası içinde ne yaptınız? Efaliniz, fiilleriniz, yaptığınız şeyler nedir? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa şaşmaz bir adalet ölçüsü tahakkuk eder. Hangi olay, hangi tasarım altında, hangi kasta makrun olarak gerçekleşti? Yoksa birine zarar verdiğiniz zaman aslında sizin bir kastınız yoktu da bir kaza unsuru muydu başkasına verdiğiniz zarar? Bunların ikisi de şaşmaz bir biçimde milyonda bir hata yapmamak üzere orada görünür.
elinize bir mizan verilecek kıyamet günü. O mizanla olayları ölçecek elinizdeki mizan, siz de mizanda bütün hakikatleri göreceksiniz. Her olayda hangi düşünceyle öyle hareket etmişsiniz, o hareketin arkasında hangi kastiniz yatıyor, bütün boyutlarıyla %100 belli. Ve Allah-u Teala diyor ki, o gün size bütün amelleriniz gösterilir ve sonuçudur diyor, size kıl kadar zulmedilmediği neticesine varacaksınız diyor. Neden? Çünkü düşünceleriniz de orada görünüyor. Hangi ölçüde, hangi olayda kasıt varsa o kadar derecat oraya mutlaka %100 Allah'ın adalet kanunlarına uygun olarak işlenecektir. O zaman size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kıyamet günü içinizden cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ve bunun arkasından diyor, biz cennete girecekleri oradan ayırıp cennete göndeririz. Burada kıyamet günü cereyan eden bir olay bu. Kıyamet günü herkes cehenneme gider. Zaten daha girişte farklılık vardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları dediğiniz zaman bizim ev kapısı gibi bir kapı düşünmeyin. 200 metre genişlikte, en az 20 metre yükseklikte, hem de düz olmayan, oval olan, bombeli olan kapılar. Bu kapılar şeffaf. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet alınmışsa, görme, işitme ve idrak etme hassalarınız açılmışsa, oradaki elektronik sistemler buna duyarlı olarak dizayn edilmiştir. Siz cehennemin kapılarından içeriye uçarak gireceksiniz. Hangi yükseklikten girerseniz girin, cehenneme gireceksiniz. Ve cehenneme girişiniz gezmeye müteallıktır. Sadece bütün katları göreceksiniz. Bütün katlarda aynı olay geçerlidir. Kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olmayanlar uçarak cehennemin şeffaf kapılarından girerler. Kapılar içerinden kımıldamaz. İnsanların geçişine de açıktır. Böyle insanların. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, o kişiler eğer aynı şekilde uçarak kapıdan girmeye kalkarlarsa, kapıya toslarlar, kapı onlara asla geçit vermez. Onlar için bekliyor cehennem bekçileri, zebaniler, bu insanlar için bekliyor. Ve onlar kapıya geldikleri zaman kapıyı biraz yükseltirler. Dikkat edin, kapı açılmıyor, yükseliyor. Ne kadar yükseliyor? O kişinin oradan geçerken burnunu mutlaka yere sürttürecek bir yükseklik bu. Kişinin durumu ne olursa olsun, kim olursa olsun, cehenneme girişi mutlaka burnu yere sürtülerek tahakkuk edecektir. Cehennem bekçileri onlara sual ederler. Onun hazinetuha diyor, onun hazinetüleri, yani oradaki bekçiler, cehennem bekçileri, onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri, her ikisi de kullanılıyor. Bir taneden bir tane atlama olmasın diye Mülk Suresinin 7-8-9. Ayetleri gereğince size Allah'ın nezirleri gelmedi mi ifadesi soruluyor.
Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gelince de size Allah'ın resulleri gelmedi mi diye soruluyor. Allah'ın nezirleri ve Allah'ın resulleri size gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğini size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan resuller, cinlere cin resuller, insanlara insan resuller, sizden olan nezirler, insanlara insan nezirler, ki hepsi resuldür, cinlere de cin nezirler. Konumuz bütün nezirler resul müdür, değil midir, değil. Adına nezir densin veya adına resul densin, mutlaka bütün insanlara, bütün zaman parçalarında onlar ulaştırıyorlar Allah'ın tebliğini. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Mutlaka diyorlar. Ama insanların büyük kısmı gördükleri yanlış din eğitimi sebebiyle onlara itiraz ediyorlar. Bütün devirlerde iblis insanları bir yanlış din terbiyesine mutlaka ulaştırmayı başarıyor. Şimdi cehennemin kapısına girenler iki şekilde cehenneme giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün o elektronik engellerden arındıkları için uçarak cehennemin kapısından, yani o 20 metre yükseklikteki kapılardan diledikleri noktasından uçarak içeriye giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemin diledikleri katlarına gene uçarak ulaşmak imkanları var. Ama cehennemde kalacaklar için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar uçarak cehenneme giremezler. Kapı, cehennem bekçileri onları bu suali sorduktan sonra kapıyı açar. Cevap daima evet geldi. Allah'ın Resulleri, Allah'ın Resulü, Allah'ın Neziri bize geldi ve söyledi. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennem olacak dedi. Mülk 8-9-10'da bunu söyleyen kişi diyor ki, ama biz onlara, o Resullere, oradaki nezir geçiyor, o nezirlere inanmadık. Ve dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bir. Bu insanlar Allah'ın kitaplarına da inanmıyorlar. İki, biz seni dalalet olarak görüyoruz. Üç, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk ifadesi. Yani gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz insanlar. Resul'e veya Resul olmayan bir nezirse, o nezire inanmıyorlar. Allah Teala biz resullerimizi iki sebeple göndeririz diyor. Bir, amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Allah'ın resullerini amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye, nezretsinler diye gönderiyoruz ifadesi gösteriyor ki herkese gelen Allah'ın Resulü mutlaka bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Amin olmak burada oluşur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler,
ameni olur ya da dilemez. O zaman da ameni olmaz. Ameni olmak, mümin olmanın temel faktörüdür. Bundan evvel mümin olamazsınız. Öyleyse bütün bu insanlar Allah-u Teala'nın cennetine girecekler veya girmeyecekler. Ama gidecekleri ilk yer mutlaka cehennemdir. Eğer kişiler cehennemde kalacaksa bu suale mutlaka muhatap olurlar. Ve hepsi de aynı cevap verir. Evet geldi. Evet geldi. Evet geldi. Yani bu insanlar zamanın hangi parçasında yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kariyede, en küçük insan topluluğunda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka Resul'ün sözü onlara inanıyor. Nezir'in sözü mutlaka onlara ulaşıyor ve onların hepsi kıyamet günü cehennemde böyle söyleyecekler. Bütün cehenneme gidenler. Evet, bize Allah'ın Resulü geldi ve bize bunu söyledi. Neyi söyledi? Gönderiliş görevinin neticesi. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Neyle? Cehennemle. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Bilmiş olun. Bunu diyor Allah'ın bütün nezirleri, bütün Resulleri bunu söylüyor. Allah Teala her ümmete, her millete Resul gönderdiğini söylüyor. Her köye değil, her karyaya değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dileseydik biz her karyaya da nezir gönderirdik diyor Allah Teala. Hayır, o kadar küçültmemiş mikyası, ama her millete mutlaka Resul gönderdiği kesin. Her ümmete mutlaka Resul gönderdiği kesin. Her kavme muhakkak mutlaka Resul gönderdiği kesin. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve bütün Resuller, kavimlerdeki bütün insanlara, o Resul'ün bizatihi ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bu davet herkese ulaşıyor. İşte bu davetin ulaştığı insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehenneme girişi, kıyamet günü, hayat filmini gördükten sonra rakamlar elde ediliyor. O rakamlara göre cehenneme girişi iki şekilde oluyor. Rakamlar ya kazandığınız dereceler yüksektir, o zaman cehenneme uçarak girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler yüksektir hayat filminizde, o zaman cehenneme sürünerek girersiniz, burnunuz yere sürtülerek girersiniz. Size mutlaka bu sual sorulur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaksınız demediler mi? İşte sevgili kardeşlerim, o gün kıyamet günü ister derecat kazansın, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsun, ister kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olsun, bütün insanlar mutlaka cehenneme girerler. Ama farklı bir şekilde, kazandıkları dereceler fazla olanlar uçarak girerler. Cehennemi sadece dolaşmak için, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için oraya girmişlerdir. Görsünler de cehennemde işkenceye uğrayanların ne kadar korkunç şartlar altında olduklarını görsünler de Allah-u Teala kendilerine cenneti nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükretsinler diye Allah-u Teala cennete gireceklerin hepsini de önce cehenneme ulaştırıyor. Ve Meryem suresinin 73'ün 72. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala içinizden
Kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Cehennemde kalacak, cehenneme girip çıkacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Öyleyse bu uğramak ya kalmak içindir ya da oradan çıkmak içindir. İşte burunları sürünerek cehenneme girenler, cehennemin hangi katına aitseler, o kata hemen ulaştırılırlar ve orada ebediyen kalırlar. Oradan kurtulmaları ve cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse tartışmaya gerek var mı? İşte Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkamayacaklarını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bazıları 2-3 ayetten oluşuyor. 29 grup afet diyelim, ayet diyelim. Ki en az 29 tane ayet oluyor. Cehenneme girenlerin orada ebediyen kalacakları. Şimdi birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina" ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. "Vestekberu anha" bu yalanlamalarıyla da bir de kibirlenirler. "Ülaike ashabün nar hüm fiha halidun" onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Ahzab 64 ve 65. Ahzab 64'te Allah Teala diyor ki: "İnna Allahe le'anel kafirine ve adde lehum se'ira." Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş hazırlanmıştır. Hangi kafirler bunlar? Başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veren kafirler. Ve Ahzab 65, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira. Onlar ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet, Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum envalihum ve la evladuhum minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabünnar, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ulaike ashabun nar. Araf 36 ile Bakara 39 birbirinin aşağı yukarı aynı. Onlar ki kâfirlerdir ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş halkıdırlar. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 39'da kâfirler ve tekzip edenler diyor. Araf 36'da sadece ayetlerimizi tekzip edenler ve onunla tekzipleriyle büyüklenenler. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi. Hayır diyor Allah Teala. Yani onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah iktisap etmişse, seyyiat iktisap etmişse, kazanmışsa ve ehatat bihi hatiyetühü ve hataları kendisini kuşatmışsa, feyulâki ashabünnâri hüm fîhâ hâlidûn, onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır.
6. ayet Bakara 217. Yes'elûneke ani şehril harami kıtalün fihi. Kul kıtalün fihi kebir. Ve saddün an sebilillahi ve küfrün bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallahi vel fitnetu ekberi minel katli. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yuruddüdeküm en dinikum in istetatu. Ve men yertedit minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun feulâke habitat amalühüm. Fit dünya vel ahireti ve ulâke ashabin nâri. Hüm fîhâ hâlidûn. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde savaşmak büyüktür, büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Daha da büyük bir günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suçtur, günahtır. Eğer onların güçleri yetse de sizi dininiz yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 217. Bakara 257. 7. ayet-i kerime. Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati ülaike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Allah amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateş halkıdır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Kimdir onlar? Tağutun dostları. Ne zaman kurtulursunuz tağutun dostu olmaktan? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ayet-i kerimenin üstünde amin olanlar diyor. Mümin olanlardan bahsediyor Allah Teala. Nasıl mümin olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Onun üzerine Allah onun dostu olmuş. Allah onun sahibi olmuş. O kişi Allah'a kul olmuş. Ama kafirler tağutun dostları ve aynı zamanda tağutun kulları. 8. ayet Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَكُلُنَّ riba, la يَكُمُونَ اِلَّا كَمَا يَكُمُ الَّذ۪ي يَتَحَبَّتُهُ الشَّيْتَانُ مِنَ الْمَسْ. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّ الْبَيْءُ مِسْلُ riba. Şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Ve ehallahul bey'a ve harramer riba. Allah bey'i yani alışverişi, ticareti helal kılmış ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Ve men ca'ehu mevizetun min rabbihi fenteha felehu ma'selef. Artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi, kendisi de, işi de Allah'a kalmıştır.
kendisi, geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani eğer vazgeçmişse Allah'ın onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Kim de hemen caihü mevizetun min rabbihi fentaha felehu maselef ve emruhu ilallah ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ilaike şerrul beriyye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan, müşriklerden olan kafirler şüphe muhakkak ki içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. Cehennem ateşinin içindedirler. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşinin içindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Onuncusu, 10. ayet, Cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullahi ve resiluhu fe inne lehu nare cehenneme fâdine fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan, onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Dikkat edin, hep aynı şey. Ebediyen kalacakları. Halidine fiha ebeda. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Ateşin içinde devamlı kalacaklar. On birinci ayet-i kerime, Enbiya 99. Levkâne hâvilâhi âliheten mâ veredduha ve küllün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı, cehenneme girmeyeceklerdi. Ama hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetehuma ennehuma finnâri haldine fiha ve zâlike cezâyuz zâlimîn. İkisinin de akıbeti ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 12 ayet oldu sevgili kardeşlerim. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi. Ve 13. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuğniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Ulaike ashabun naru hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden bütün bu ayetleri burada size tekrar ediyoruz? Çünkü bu konuşma da bilgisayarın hafızasına bu konuşma tamamlandığı zaman girecek. Bu konuyu kim merak ediyorsa, gerçekten Allah-u Teala 29 tane ayet-i kerimeyle cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını kesinleştirmiş mi diye merak ediyorsa, bu derse bakacak. Bilgisayarı açacak, www.mir.com'dan bugünkü bu derse bakacak ve görecek ki tam 29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Ondan sonra insanların uydurduklarına değer verir mi? İşte bu gerçek için bunu yapıyoruz. 14. ayet-i kerime Muhammed 15.
Allah-u Teala diyor ki meselül cennetilleti vuidel müttekun, takva sahipleri için vaat edilen cennet şöyledir. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları ve enharun min lebedin lem yetegayyer tamih ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin ve enharun min aselin musaffa ve lehum fiha min külli semerati ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve halidune finnari ve suku ma'men ma'in hamimen fekata em'a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan kemen o kişiler gibi mi? Hüve onlar halidun ebediyen kalırlar finnari ateşte. 15. ayet-i kerime ve men haffet mevazinuhu fe ulakellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Müminin 103. bundan zaten bahsetmiştik. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime mümin 76. Utulu ebva ve cehenneme halidine fiha. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Febi ise mesfel mütekebbirin, kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. On yedinci ayet-i kerime Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha felebi ise mesfel mütekebbirin. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların, kibirlenenlerin yurtları ne de kötüdür. 18. ayet-i kerime Nebe 21 ve 22. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebi 22. Lit tâgîne meâben, cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Bir sığınaktır. Nebi 23. Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi 19. cehennem ayet-i kerimesini ifade ediyor. Cehennemde ebediyen kalacakların 19. ayet-i kerimesi. Ve men yasullâhe ve resûlehu ve yetaadde hududehu yuthilhu nâren hâliden fîhâ ve lehu azâbin muhîn. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, hudutlarını aşarsa, daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ateşe girdirilir. Ateşe sokulur, ateşe atılır. Onun için, o kişi için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime, Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden, ve cezaühü cehennemü haliden fiha ve gıdıballahi aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben

Hala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar. Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği insanlar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 22. ayet-i kerime Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. 22. cehennemde ebediyen kalınacak olmasına ait ayet-i kerime. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. 22. ayet-i kerimeyi okuyorum. Rad 5. Ve in ta'ceb fe acebün kavlühüm ey izâ künnâ turâben ey innâ lefî halkın cedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fi anâkıhim ve ülâike ashabün nâr hüm fîhâ hâlidûn. Habibim, kafirlerin eğer seni yalanlamalarına, burası parantez içinde, eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabin 10. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Onlar kâfirdirler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir. Dördüncü ayeti kerime Tevbe suresinin 17. ayeti kerimesi. Ma kana lil müşrikine en ya'muru mesacidallahi şahidine ala enfusihim bil düfr. Ulaike habitat amaluhum ve fi narihum halidun. O müşrikler küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadil lillahe ve resulehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizyül azîm. Bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların, Allah'a ve Resullerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. 26. ayet-i kerime ve adallahül münafıkîne vel münafıkâti el küffâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ hiye hasbühüm ve leânehumullah ve lehum azâbin mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu azap onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap da vardır. Yunus suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezine kese bu seyyiati cezaü seyyiatin bimisliha ve terhe kuhum zille ma lehum minallahi min azim keennema uşiyet vücuhuhum kıtaan minel leyli müzlima ulaike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Kötülük işleyenlere gelince yalnız kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir.
İşte bunlar

Cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Seyyiat işleyenlere gelince. Onların kaybettikleri dereceler yaptıkları cürümle eşdeğerdir. O kadar seyahatlerinin karşılığı o kadardır. Ama o insanlar ebediyen cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Zümer suresi 72. ayet-i kerime bizim sıradaki 28. ayet-i kerimeyi ifade ediyor. Kılet hulü ebba ve cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebirin. Onlara şöyle denilir. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Tekebbür edenlerin yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kıylet hülü denir ki onlara girin, evvabe cehenneme cehennemin kapılarından halidine fiha devamlı kalacağınız. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, innel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu mücrimler cehennemde muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. La yüftetteru anhum ve hum fiha müblisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bu ayetleri size tek tek okuduk, bir defa daha söylüyoruz? Bundan muradımız bunun bir belge olarak bilgisayarın hafızasında kalması. Kim bunları merak ediyorsa, gerçekten cehenneme giren insan bir daha çıkar mı çıkmaz mı konusunda kesin bir fikri olmasını istiyorsa, kesin ispatları görmek istiyorsa, işte ayetler burada hepsi açıklandı. Tam 29 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse kim aksini iddia ediyorsa, o hiçbir delile sahip olmayan, sadece zamanımıza kadar gelen hurafelere dayalı olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, bu hurafeleri ortadan kaldırmakla vazifeliyiz. Öyleyse sahtekarlıkların yerini hakikatler alacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Aldığımız emir bu istikamette. Her yanlış Kur'an'a vurulacak ve Kur'an hükümleri istikametinde yanlış doğruya dönüştürülecektir. Bugün sizlere sadece bir hurafenin yıkılışı için gerekli delilleri ulaştırdık. O hurafe, biz Allah'a inanıyoruz, müminiz. Biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz. Cehenneme gideceğiz tabii. Ama Allah Teala bir süre bizi cehennemde tuttuktan sonra cennete alacak. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Kesin olarak kıyamet günü kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onlar da cehenneme girerler ama görmek için. Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için girerler, görürler bütün cehennemleri. Ondan sonra da oradan çıkıp uçarak cennetin hangi katına gideceklerse oraya ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kim size derse ki cehenneme giren oradan çıkar da cennete girer, ona deyin ki hayır kardeşim, sen doğru söylemiyorsun. Eğer doğru söylüyorsan bize ayet göstermek mecburiyetindesin. Tam senin söylediğinin aksi olan 29 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sen bize bu masalları artık yutturamazsın, o devirler bitmiştir diyeceksiniz. Bu bilgisayara
Dikkatle bakın. www.mihir.com ya da University of Allah. Hangisi söz konusu olursa olsun şu geçerli, burada Kur'an Furkan'dır. Kim başka şeylerle Kur'an-ı Kerim'i mahkum etmek istiyorsa onlarla mücadelemiz biz hayatta olduğumuz sürece devam edecektir. Öyleyse artık İslam dinine girmiş olan hurafelerin hepsinin yok edilme zamanı gelmiştir. Bu devir o devirdir, hidayet devridir. Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine almasını, sonsuza kadar sizleri cennette mükafatlandırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد تيز بالله بأشهد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir aradayız. Bir defa daha en güzeli yaşamak üzere. En güzel zaman parçası Allah'tan bahsederek yaşadığınız zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. O Allah mutluluğun timsali. Mutluluğun sahibi. Herkes için mutluluğu hedefleyen, mutlaka gerçekleştirilmesini isteyen. Ve sadece bizim mutluluğumuzdan zevk alan, işte o Allah. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seven, işte o Allah, hepinizin hidayette olmanızı istiyor. Konumuz hidayet ve dalalet. Hidayet ve dalalet birbirinin zıttıdır. Hidayet varsa dalalet bitmiştir. Dalalet varsa hidayet başlamamıştır. Öyleyse hidayet varsa dalalet yoktur. Dalalet varsa hidayet yoktur. İnsan ne zaman hidayettedir? Ne zaman 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ederse kişi o noktadan itibaren hidayettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet dalaletten sonraki safhadır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarında dalaletle doğarlar. Bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbinde iman yazmayan insanların kafir olduğunu söylüyor. Onların da dalalette oldukları kesin. Yani ayetler küfürde olanların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da küfürde olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir kafir dediğimiz zaman dalalette olandır diyebiliriz. Kimdir dalalette olan dediğimiz zaman dalalette olan kafirdir diyebiliriz. Peki kimdir hidayette olan dediğimiz zaman hidayette olan mümindir diyebiliriz. Kimdir mümin? Hidayette olandır gene diyebiliriz. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda dalaletin iki safhaya ayrıldığını görüyoruz. Uzak hidayet, affedersiniz, uzak delalet, yakın delalet ve yakın delaletin hidayetle noktalanması. Öyleyse kimler uzak delalettedir? Allah Teala Nisa 167'de örneği veriyor. Nisa 167. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalü dalalen ba'ida. Onlar ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar insanların. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Kimmiş kafirler? Kendileri dalalette, başka insanların da dalalette kalmasını temin etmeye çalışıyorlar. Onları hidayete ulaşmaktan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar. Böylece Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyorlar kişilerin. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bu standartlarda kaldıkları sürece hidayete ulaşmaları mümkün değildir diyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta da olaylar değerlendirilir. Bu değerlendirilme sırasında insanlar eğer kalplerinde zevk olan insanlarsa, Allah onları seçmez. Kalplerinde maraz olan insanlarsa, Allah onları seçmez. Kalplerinde hayır görmedikleri ise, Allah onları seçmez. Öyleyse kimler seçilir? Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberi olmaması sebebiyle dilemiyorsa, yoksa özellikle Allah'a ulaşmaya karşı değilse, kim Allah'a isyan etmemişse, kimdir isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir isyan eden? Allah'ın ayetlerine inkar eden, o ayetleri yalanlayan ve o ayetleri, hidayet ayetlerini gizleyen kişiler. Bunlar seçilmezler. Zaten hiçbir zaman da bu insanların hidayete ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dinlemediklerine göre hiçbir zaman hidayet üzere olamazlar. Ömürleri boyunca hep dalalette kalacaklardır. İşte bunları Allah Teala uzak dalalete olanlar diyorlar. Bunlar kimdir? Birinci ve ikinci basamağı işgal edip de Allah-u Teala tarafından seçilmemiş olanlar. Seçilmemelerinin sebebi zaten istememeleri. Allah-u Teala hiç kimseye onun istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Kişinin iradesi asıldır. Onun için Allah-u Teala onları asla hidayete erdirmez. Çünkü insanlar hidayete ermeyi istemiyorlar. Bu sebeple uzak delalet içinde bu insanlar. Peki ne zaman yakın dalalet içine girer kişi? Ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse? Neye yakın bir dalalet? Hidayete yakın bir dalalet. Çünkü bu kişinin birkaç dakika içinde Allah-u Teala dalalete dönük olan taraflarını yok edecektir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekineti alacak yerine ihbat koyacaktır. Kalplerine ulaşacaktır. Kalplerinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. O kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda dalaletten kurtulacaktır. Bu anlattığımız 10 tane ihsandan ki bir tanesi Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır kişi üzerinde. 10 tane ihsandan 2 tanesi huşiye ulaşmakla Allah'ın mürşidi göstermesi olayı. Yani 9. ve 10. ihsanlar. Belki 5-10 gün içinde kişiye verilir. Belki birkaç gün içinde kişiye verilir. Ama geri kalanlar, yani 7 tanesi birkaç dakika içinde tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten hidayete adım atışı 8-10 günlük bir zaman parçasını içerir sadece. Öyleyse bu kişi hidayete 8-10 günlük bir zaman parçası içerisinde sağ kalırsa mutlaka ulaşacak olandır. Sağ kalmazsa da mutlaka cennete girecek olan insandır. Öyleyse cennete gireceğine göre cennette hidayette olanlar girecektir. Allah Teala bu insanları da hidayete o kadar yakın saymış ki onları da hidayette kabul ediyor. Öyleyse hidayete yakınlık neyle tahakkuk eder? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda artık siz hidayete çok yakın bir insansınız. Menzilin, yolun onda yedisini birkaç dakika içinde alırsınız. Diğeri zikri gerektirdiği için birkaç gün alacaktır. Belki de bir gün veya iki gün. Ve kişi hacet namazını kılacaktır. Belki hacet namazını kılmak için perşembeyi bekleyecektir. 5-6 gün bu yüzden kaybedebilir. Halbuki o gece de kılsa hacet namazını Allah Teala ona mürşidini gösterebilir. Kişi Allah'ın kendisine mürşidini göstermesinden sonra mürşidine ulaştığı anda tabiyetiyle birlikte hidayete adım atar. Dalalet üzereyken hidayet üzere olur. Hidayet üzere olmanın temelinde ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hidayet üzere olmanın temelinde asıl unsur var. Tabiiyet. Hani şu zamanımızda hep reddedilen konu. Öyleyse bu nasıl bir dizayn? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamaz. Tabi olmadıkça hidayete adım atamaz. Hidayet ehli olamaz. Hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, demin saydığımız sebepler dolayısıyla Allah Teala tarafından seçilmeyen insan uzak dalalet içindedir. Onun ne yakın bir dalalete ulaşması söz konusudur, ne de hidayete ermesi. Hidayetin ne olduğunu bilmese bile, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, denediği andan itibaren yakın bir dalaletin içine girer. Hidayete çok yakın bir dalalet. Çünkü o kişi birkaç gün içinde mutlaka Allah Teala tarafından hidayete erdirilecektir. Hidayete çok büyük yaklaşması ise birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Yani hidayete 10 safhalık bir mesafede olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayete 3 safhalık bir mesafeye ulaşır. Kişi zikir yaparak nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasını temin edecektir. Ama sadece kalbine ulaşabilen rahmet partikülleri olacaktır. Bu noktanın ötesindeki 7 tane kalp şartının, o kişinin üzerinde Allah'ın 7 tane ihsanının oluşması 2 veya 3 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Öyleyse ötekiler de zaten hedefe ulaşmayı engelleyemez. Bunun tabii neticeleridir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah'ın zikri sevdirmiştir. Namazı sevdirmiştir. Hacet namazını kılıp kişi Allah'a mutlaka mürşidini soracaktır. Ve birkaç gün içinde bu kişi mutlaka hidayet ehli olacaktır. Öyleyse bu kişinin dalaletten kurtulması müessesesine baktığımız zaman bütün kurtuluşun, kurtuluşa ait olan 10 ayet-i kerimenin hepsinin tabiiyetle noktalandığını görüyoruz. İşte 10 ayet. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefsinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına tabi olursa, kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına, nefsindeki afetlere tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetçisine tabi olmayan dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Birinci ayet Taha, birinci ayet Kasas 50. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Ne diyor Allah-u Teala? Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, sadece onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Sadece onlar hidayet ererler diyor. Hidayetçime kim tabi olursa diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala diyor ki, bütün devirlerde, bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde hidayetçi vardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı apaçık bir dizayn. Demek ki kim tabi olmazsa onlar ancak şaki olurlar. Onlar ancak dalalette kalırlar. Kim Allah'ın hidayetçisine tabi olursa onlar mutlaka hidayetten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Sadece sait olurlar. Saitler yani mesut olanlar, cennette olanlar, şakiler, eşkıya olanlar da cehennemde olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Neden? O kişi dalaleti seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa zaten mürşide ulaşmak istemiyor. Allah-u Teala onun için niçin mürşit oluştursun ki? Hiç kimseyi onun dileğinin dışında bir hedefe Allah-u Teala yöneltmez. Serbest iradeyi üstün kılmıştır. Mutlaka kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hidayet ondan sonraki kesim. Dilemedikçe hidayete eremezsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala sizin hepinizin hidayete ermesini diliyor. O kadar istiyor ki bunu 10 tane, 12 tane ayet-i kerimeyle üzerinize farz kılmış hidayete ermenizi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ruhunuzun hidayeti. Ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah-u Teala. Peki fizik vücudunuzun hidayeti nedir? Fizik vücudunuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nahl 36. Allah-u Teala buyuruyor. Allah bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul beas eder. Vazifeli kılar. Orada onu dünyaya getirir. Vazifeli kılar. Ve arkasından diyor ki, İnsanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple onların bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Allah-u Teala emrediyor tabi olun diye. Onlar da tabi olmuyorlar ve üzerlerine dalalet hak oluyor. Öyleyse fizik vücutların, Ademoğullarının hidayeti neymiş? Şeytana kul olmaktan kurtulup, fizik vücutların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması. Neye paralel bir olgu? Nefsin tezkiyesine paralel bir olgu. Ne zaman insanoğlu ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa, nefs tezkiyesine başladığı için çıkar. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselir ve 7. gök katının 7 tane alemini geçtikten sonra da Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Huşude kazanılan %2 nur, rahmet nuru. Nefs tezkiyelerinde nefse emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede elde edilen 7x7 %49 nur, fazilet nuru, %2 rahmet nuru ile beraber %51 nur içinde olur kişinin kalbi ve kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse fizik vücut hidayete ermiş midir orada? Hayır, ermemiştir. Daha sonra 25. basamakta da, 22. 21. basamakta bu olay olur. Kişi hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. O da hidayete erer. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefs de hidayete erer. 28. basamağın 5. mertebesinde irade de Allah'a teslim olur. Böylece kişinin bütün detayları tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaktır. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Ya nefsin hidayeti? Nefsin tezkiye ve neticede tasfiye olmasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbini daimi zikirle %100 faziletlerle doldurursunuz, bütün afetler yok olur nefsinizin kalbinden, İşte o zaman nefsiniz de hidayete erer. 27. basamakta. Muhlis olursunuz, nefsinizin kalbi halis olur. Bütün katışıklardan, bütün negatif faktörlerden arınmış olur, halis olur. Ve siz de muhlislerden, nefsinin kalbi halis olanlardan birisi olursunuz. Diyor ki Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru, onlar emrolunmadılar illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye, onlar emrolunmadılar Allah'a nefslerinin kalbini dinde halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. İşte ne zaman nefsinizin kalbi halis olursa, o zaman sizin hidayetiniz söz konusudur. Nisa 105'te Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisekum. La yedürüküm men dalle izahtedeytüm. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman. Nasıl? Nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin insanlara zarar verememeleri, nefslerin diyorum, zulmani ilimlerle uğraşanların, büyü yapanların, hüddam yapanların insanlara bir zarar verememeleri, onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhunun bulunmasıyla mümkündür. Bu gerçekleştiği andan itibaren dalalette olanlar bir zarar veremezler. Öyleyse kişinin nefsinin hidayeti, nefs tezkiyesi, hidayete ermesi ise, hidayete başlaması 14. basamakta nefs tezkiyesine başlaması, hidayete ermesi ise 27. basamakta nefsin Allah'a ahsen kılınarak teslim olması, muhlis olması, halis olması, bütün afetlerden kurtulduğu nokta. Öyleyse üç ayrı istikamette hidayetin oluşması var. Ama dalaletten kurtulma ruh içinde, nefs içinde, fizik vücut içinde aynı nokta. 14. basamak. Öyleyse üç ayet söylemiştik dalaletten kurtulma konusunda. Kimlerin dalaletten kurtulacağı konusunda. Bunun mutlaka tabiyetle noktalandığı konusunda üç ayet söylemiştik. Kasas 50'yi söylemiştik. Taha 123'ü söylemiştik. Keyf 17'yi söylemiştik. Dördüncü ayet Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Semi isimli işitme hastaları kulakları, onlar da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastası veya onların kulakları da mühürlüdür. Gözleri de mühürlüdür. Gözlerin üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. İşte ister Allah-u Teala hicab-ı mestur edesin, ister gizli perde desin, gışavet desin, ikisi de perdedir ve dalalette olan bütün insanların gözleri üzerinde bir gizli perde vardır. Kulaklarında da vakra vardır. Bu sebeple kulaklar da mühürlüdür. Kulaklar mühürlü, kalpler mühürlü, gözler mühürlü ve insanlar mühürlü. Öyleyse bu tarif kafirlerin de tarifi. Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bir kafir tarifi veriyor. Diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de, anlatsan da anlatmasın da, anlatmasan da o kafirler için bir şey değişmez diyor. O kafirler diyor Allah-u Teala inanmazlar. O kafirler inanmazlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarif ediyor Allah-u Teala ondan sonra kafirlerin özelliklerini. Bir, onların kalpleri mühürlüdür. İki, onların Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır diyor, mühür, bir engel vardır diyor. İşte o engel o kulaklarındaki mühürdür. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra onların görme hastaları, yani gözlerinin üzerinde de gışavet isimli bir perde vardır diyor. O perde için Allah-u Teala hicabı mestur ediyor. İsra suresinin 45 ve 46, 44 ve 45. ayetlerinde. Ona da bakalım. İsra 44 ve 45'e bakalım. Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla inanmayanların üzerinde, inanmayanların gözlerinde bir perde vardır hicab-ı mestur'e. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kafirler mümin olmazlar diyor ve vasıf veriyor. Kafirlerin vasfı. Kalpleri mühürlü. Bir, gözlerin üzerinde gışavet var. Yani bir gizli perde var. Dışarıdan bakıldığı zaman o perde bu gözlerle görülmez. Ama o perde var. Onlar mürşide herhangi bir insan olarak bakarlar. Onların kulaklarında vakra var diyor. Kalplerinde ekinnet var diyor Allah-u Teala. Ama burada Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tam bir paralellik görüyoruz. Birinde kafirleri veriyor, ötekinde dalalette olanları veriyor. O kafirler işitmezler, o kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin onların özelliklerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür, birinci özellik. Kalpler mühürlü. İkinci özellik, başlarının, gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var veya başka bir adıyla gışavet var. Her ikisi de perde demek. Gizli perde. Ve onların kulaklarında vakra var, onların kulakları mühürlü. Gene aynı şey. Câsiye 23'teki kişi mürşidine tabi olamamış. Olamadığı için dalalet üzere, ama kalbinin ve o kişinin genel şartları, gözlerindeki gışavet, hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra ve kalbinin mühürlü olması kafirlerde de aynı özellik taşıyor. Bakara 6 ve 7. Dalaleti olanlarda da aynı özellik taşıyor. Câsiye 23. Ve Allah Teala zaten Nisa 167'de bütün kafirlerin uzak bir dalalet içinde olduğunu net olarak söylüyor. Yetmez. Arkasından da dalalette olanların ve kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu, ebediyen burada kalacaklarını söylüyor. Bakalım Nisa 167, 168, 169'a Allah Teala'nın söylediği ne? Diyor ki onlar kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onların asla günahlarını sevaba çevirmez, mağfiret etmez onlara. Allah onları tarık-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor. Bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala dalalette olanların. Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, edemezler. Neden? Çünkü kalpleri mühürlü. Onların gözleri vardır, onunla göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gışavet veya hicab-ı mestüre var. Onların kalpleri vardır, gördüğünüz gibi fıkıh etmezler, idrak edemezler kalpleriyle, kalplerinde ekinnet olduğu için. Yani mühürlüdür ve kalplerinde ekinnet vardır. Kulaklarında vakra vardır, onun için işitemezler diyor Allah-u Teala. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır ve aynı zamanda da gışavet vardır. Aynı şeydir netice itibariyle. Ve onlar göremezler diyor Allah-u Teala. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah-u Teala. Daha sonra diyor ki hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse dalalette kalma standartlarına baktığımız zaman henüz 4. ayet-i kerimedeyiz. 4 ayet-i kerimede net olarak dalalette kalmanın mürşide ulaşamamakla mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi Câsiye 23'e tekrar bakıyoruz. Onlar ki diyor, Habibim görüyor musun diyor o insanları ki onlar hevalarını kendilerine ilah edindiler. Yani hevalarının emrine girdiler, hevalarına itaat ediyorlar. Kimdi bu insanlar? Baktığımız zaman Kasas 50'ye ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa sadece onlar dalalettedirler. Onlar kim senin davetine icabet etmezse onlar kendi hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakıyor diyor. Onların ilimlerinde tabiyet yok. Tabiyet olmayınca ebediyen dalalette kalmaya mahkumlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda cereyan edecek. Ama tabiyetle. Gördük ki 4 ayet-i kerimede tabiyet olmadığı sürece kişi dalalette. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde insanları diyor bir muhteva üzere ümmiler içinde resuller kılarak mükafatlandırırız. Yani şunu söylüyor Allah Teala. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden resuller beyaz eder.

küfrediyor. Allah Teala ondan sonra onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onlara onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Ali İmran 164'te de aynı şeyi söylüyor. Onların arasından bir devrin imamından bahsediyor resul olarak. Bir de bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor Allah Teala ve o resullere tabi olmadan evvel diyor, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 6. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Ve onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime demin fizik vücudun hidayeti konusunda yer verdiğimiz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne yazık ki bir kısmı tabi oluyorlar, hidayete eriyorlar. Bir kısmı tabi olmuyor, dalalette kalıyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayü ve men yudlil fema lehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kişileri hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için Allah onları zorla hidayete erdirecek değildir. Her şey kişinin iradesine kalmıştır. Kişi istemiyorsa hidayete ermeyi, ona asla bir hidayetçi tayin etmez Allah-u Teala. Ve daha açık bir şekilde ifade ediyor 10. ayet-i kerimede, Araf 186'da, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederek, Allah'a ulaşmaktan men ederek, onların da hidayetine mani oldukları için, Allah'ın 12 defa farz kıldığı bir şeye, bir emre itaat etmeyerek, başka insanları da aynı istikamette sürükleyerek isyan ettikleri için, onları Allah-u Teala asla hidayete erdirmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum. Niçin Allah-u Teala hidayete erdirmiyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, istemiyorsa o kişi hidayete eremez. İstemiyorsa, dilemiyorsa o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda 10 tane ayet-i kerime şunu gösteriyor ki bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin hidayete ermesi, uzak dalaletten kurtulması mümkün değildir. Ve burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 10 tane insan olarak mürşidine ulaştığı zaman sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Uzak dalalet hidayete dönüşmüştür. Evvela yakın dalalete dönüşmüştür. Birkaç dakika içinde kişi hidayete erecek hüviyete sokulmuştur Allah Teala tarafından ve birkaç gün içinde de hidayete adım atmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur kişi. Tabi olduğu anda Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan bu kişi

hidayet olurlar. Artık üçü de hidayet üzredir. Ve her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayetlerine doğru yola çıkarlar. 14. basamakta başlayan bu hidayet üzere oluş, 21. basamakta ruhu hidayete erdirir. Ruh Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olur. 25. basamakta kendi sırat-ı müstakimi üzerinde fizik vücut hidayete erer. Şeytana fizik vücut hidayete erer. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bütünüyle kul olmuştur. Ve 27. basamakta nefs hidayete erer. Bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ve yerini faziletler almıştır. Nefs, ruhun hüviyetine bürünüp hidayete ermiştir. Allah'a ahsen olarak teslim olmuştur. 27. basamak. Öyleyse hidayet üzere olan ruhun hidayete erişi 21. basamakta Allah'a teslimle noktalanıyor. Allah'a doğru iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan bir yolculukla Allah'a ulaşıyor insan ruhu. Önce yatay bir sebilden devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan bölümü olan tarik-ı müstakime ulaşıyor. 7 tane gök katını aşıyor. 7. gök katına itibaren sağa doğru bir yolculukla 7 tane alem geçiyor. Ve son alem olan indi ilahinin en yüksek noktası bulunan Sitetil Müntaha'dan yukarıya yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sığına sığınıyor. Evvap oluyor. Allah'a ulaşıyor, eriyor, ermiş oluyor kişi. Hidayete eriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz içinde hidayet söz konusudur. Ruhunuz içinde hidayet söz konusudur. Bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın indinde hidayete ermektir. Bu hidayete erme keyfiyetini en güzel standartlarda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe uzak dalaletten kurtulamıyor. Mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamıyor. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyince uzak dalaletten kurtuluyor. Birkaç günde hidayete ereceği, hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Ve 10 tane ihsanın 7 tanesi birkaç dakika içinde o kişi üzerinde zaten tecelli ediyor. Hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakikada kişi uzak dalaletten yakın dalalete ulaşıyor. Birkaç gün içinde de zaten hidayete adım atıyor. İşte bir insanın dalalet müessesesi 14. basamakta mutlaka sona erer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hidayet Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Gördük ki ruhun hidayeti
Allah'a ulaşmak

da tamamlanır. Allah'a teslimle. Fizik vücudun hidayeti, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir fizik vücuda sahip olmakla, yani fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla noktalanır. 25. basamak ve nefsimizin hidayeti de nefsimizin bütün afetlerden kurtulmasıyla tamamlanır. Böylece üç vücudumuz da Allah'a teslim olur. Hidayetler tamamlanmış mıdır? 28. basamağın 5. mertebesinde irademizin de hidayeti söz konusu olur. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi için hidayetler tamamlanmıştır. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva ya da hakkul yakin takvası kişinin iradesini de Allah Teala'ya teslim etmesini edildiğini ve o kişiye Allah Teala'nın irşat makamını tevdi ettiğini ifade eder. Orası Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişinin iradesinin de hidayete erdiğini kesinleştiren bir ifade taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Gayrül maktubi aleyhim ve reddâlim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Dağıtıyorum.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Madem ki İnsanlar bir arada yaşamak mecburiyetindeler. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Yani ne demek istiyoruz? Bunu iki defa tekrarlamaktan muradımız ne? Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü ihtiyaçlarımız hep başkalarının gayretleriyle sağlanır. Elbisemiz için bir yere gideriz. Yemek yemek için gıda maddelerini satın alırız. İhtiyaç denilen şeyler çok çeşitlidir. Her birini bir başka kişiden veya gruptan almak mecburiyetindeyiz. Biz de ne üretiyorsak onu topluma sunmak durumundayız ki geçimimizi temin edebilelim. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse her an insanlar başkalarının yaptığı bir şeylere mutlaka ihtiyaçlıysa o zaman birbirine yakın ilişkide olan insanlar söz konusudur. Herkes başkalarının ürettiği bir şeyleri kullanmak mecburiyetindedir. Kendisi bir şeyler üretiyorsa o da topluma üretim açısından bir katkıda bulunan kişidir. Şimdi bunu neden söylediğimizi açıklayalım. İhtiyaç kelimesi burada söz konusu. İhtiyacımız var. Şu gömleği almaya ihtiyacımız var. Şu kravatı, şu ceketi. Almaya ihtiyacımız var. Biz bunları üretemediğimiz için bunu onun üreticisinden almak mecburiyetindeyiz. Öyleyse o üreticilere ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyacımız var. İşte sizlere yarenlik ediyoruz, sizlere ihtiyacımız var. Sizlere nasıl mutlu olmanız lazım geldiğinin anahtarlarını sunmaya çalışıyoruz. Bu anahtarları biz söylemiyoruz. Allah-u Teala'dan öğreniyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın sizlere ulaşan sesini temsil ediyoruz. Bir vasıta Allah'ın telefonu. Çok mutluluk verici bir olay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bütün Kur'an'ı öğretti. Başından sonuna kadar ayet ayet hepsini Allah Teala dizayn ettirdi. Türkçesini
Rabbi Zayin hamdolsun ki 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim külliyatını oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bizim sizlere ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü eğer Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretemezsek, o zaman biz görevimizi yapmamış oluruz. Allah Teala bize biz öğrenelim diye öğretmiyor. Öğrenelim de bütün topluma faydalı olalım, onları da cehennemden kurtaralım diye öğretiyor. Ne demek istiyoruz? Demek istediğim şey son derece açık. Şu anda bütün dünyada İslam alemi çökmüş durumdadır. İslam alemi İslam'ı yaşamak imkanının dışına itilmiştir. Bir takım din adamlarının yanlış ilmi sebebiyle. O yanlış ilmin sahipleri, ki bu yanlışlık eksiklikten kaynaklanıyor, İslam'ın 5 şartıyla insanların mutlu olacağına inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 şartını emretmiştir diyorlar. Bu Allah-u Teala böyle söylediğine göre 5 şartı var İslam'ın. İslam'ın 5 şartını söylediğine göre bu 5 şartla insanlar mutlu olur diyorlar. Evet, Allah-u Teala 5 şartı da farz kılmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi farz, doğru. Ama mutluluk için yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın yoluna giremez. Ve bu beraberinde bir başka şeyi getirir, bir başka faktörü, o teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemenin sonunda oluşacak olan bir teslim, Allah'a ruhu ulaştırmak birinci teslimdir. Sonra fizik vücudun teslimi gelir, sonra nefsin teslimi gelir, sonra iradenin Allah'a teslimi gelir. Hepsi Allah'a teslim edilecektir. Mutluluklar da birbirinin arkasından çoğalarak sonsuz mutluluğa ulaşır. Kim daimi zikrin sahibi olabilmişse, o kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Bir insan iç dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsindeki bütün afetleri temizleyerek iç dünyasındaki en üstün mutluluğa ulaşır. Bir insan dış dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğunda etrafındaki bütün insanlara en güzel davranışları sergileyecektir. Yani ruhunun emrettiği davranışları. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün emirleri Allah'ın yasak ettiği emirlerdir. Ve bütün talepleri Allah'ın yasak ettiği taleplerdir. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olduğu için Allah neyi emretmişse onu istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da ister. Şeytanın bir sığınağıdır insan nefsi başlangıçta. Şeytan Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini, yasak ettiği fiillerinde işlenmesini ister ki insanlar dejenere olsunlar, insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. Biliyor ki cehennemin en dibine gidecek, esfel-i safiline. Biliyor ki bundan kurtuluşu yok ve intikam alıyor insanlardan. Ne kadar çok insanı kendimle beraber cehenneme götürürsem
kadar memnun olurum diyor İblis. O kadar tatmin ediyor o şeytani nefsini. Sevgili kardeşlerim, Allah ise şeytanı tamamen devre dışı bırakmamızı istiyor. O iblis bütün insanları cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Şeytanların başında bulunan şeytan, şeytanları istediği istikamette kullanabilen birisi, bir şeytan, cin tayfesinden şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka en az bir tane şeytan vardır. Ve devamlı olarak o insanı negatif istikamette örgütlemeye çalışır. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk etmeye çalışır, işletmeye çalışır. Allah'ın emrettiklerini de yaptırmamaya. Gayreti biliyor ki cennetten kovulmuş. Biliyor ki gideceği yer ebedi cehennem. Ebediyen kalmak üzere cehennemin en derinine, esfel-i safilinine girecek. İstiyor ki kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme sokmak. Bunu başarması mümkün değil. Çünkü insanların bir kısmı Allah'ın koruması altına giriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın koruyucu şemsiyesinin altına giriyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar bu koruma devam ediyor. 7 aylık bir dönem desek bu döneme, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk her ay bir gök katını aşmak şeklinde tecelli edebilir. Böyle kabul edilebilir. 7 aylık bir gayret, bir faaliyet, zikrin önde olduğu bir devre, mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devreden bahsediyoruz. Her mürşide tabiyetten sonra değil, herkesin Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir gerçek mürşidi mutlaka vardır. Eğer hacet namazını kılıp insanlar Allah-u Teala'dan sorarlarsa mutlaka o mürşide ulaşırlar. Allah-u Teala herkesin ruhunu kendisine hayattayken ulaştırmasını ister. Ve bu açıdan insanlara yardımcı olmaya da hazırdır. Öylesine hazırdır ki şöyle söylüyor: kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah Teala. O dileyen kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Tam aksine ben öyle büyük bir yardımcı olurum ki ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun bana ruhunu ulaştırmayı dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah Teala. Önemli olan benim için diyor bu dileğin varlığı. Öyleyse kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve ona yönelini, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Seçtiklerimi insanların %95'ten fazlasıdır.
seçmedikleri sadece kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan koparmaya çalışan şeytanın dostları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala'nın hepinizi en üst boyutlarda mutluluğa ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de istiyorsunuz. Hamdolsun ki bizim kardeşlerimiz hep Allah'a ulaşmayı dilediler. Dileyenler mutlaka Allah tarafından ruhları Allah'a ulaştırılanlardır. Dilemeyen de var mıdır? Evet, onlar da dilediklerini zannedenler, dilemiş oldukları kanaatinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Bunu anlamamanız mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 7 aylık, 7-8 aylık bir dönem dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah Teala onu koruyucu kalkan altına alır. Şeytanın onu üzmesine, onu mutsuz etmesine kesin şekilde mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyince de Allah Teala kendisine ulaştırdı. Çoğunuz bu durumdasınız. Bir kısmınız hala yoldasınız. 7-8 aylık bir dönem bu yolda oluş için normal standartlarda yeterlidir. Ama gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Vuslata ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devre dışı kalır ve şeytan o insanları tekrar düşürmek için akla gelmedik tesir sahaları bulmaya çalışır. Onları o çıktıkları yerden düşürebilmek için tekrar dalalete döndürebilmek için. Olabilir mi? Olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama ondan sonra bu ulaşma standardını devam ettirmek gerekir. Yani ruhun Allah'a ulaşması sadedinde, ulaşma işlemi tahakkuk ettiğinden sonraki devre önemli olan odur. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir devrede ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Zikir de bu süreç içerisinde günde 3 saate falan ulaşır. 3 saatlik bir zikir
bu hedefe ulaşmak için yeterli sayılabilir. Önemli olan ne? Bunu devam ettirebilmek. Şeytan bunu başarabilen herkese çullanır. Onları alaşağı etmek için, zikirlerini aşağı düşürmek için her şeyi yapar. Gayesine, gayesi onları cehennemden kurtulan bu insanları tekrar cehenneme sürüklemek. Başarabilir mi? Kısmen. Bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikirlerini aynı seviyede tutamayıp aşağı düşürmeye başlarlar. Bu düşmenin sonucu Allah'ın dostluğundan da düşmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en az 3 saatlik zikrinizi bir ömür boyu devam ettirirseniz biliniz ki hep 3. kat cennetin sahibi olarak yaşarsınız ve bir gün öyle yani 3. kat cennetin sahibi olarak ölüm size ulaşır. Ama kim bir süre bunu devam ettirdikten sonra yavaş yavaş zikrini azaltmaya başlarsa bir süre sonra zaten zikretmez olur. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Zikir neden mutluluktur? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet %2 ve ondan sonra fazıllar %98'e kadar devam edecek olan fazıllar Allah Teala tarafından garanti edilen %7 defa %7 yani %49 fazıl mutlaka gerçekleşir. O kişiye Allah Teala zikri mutlaka sevdirir. Allah sevdirir. Yaptırır ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz. Terk etmez. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra da terk etmez. Ne zaman terk eder? Kişi zikrini azaltmaya başladığı zaman. Azalırsa ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu tehlike işaretidir. Kişinin çıktığı yerden düşmesini intihaj eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri son derece önemlidir. İki ayrı cepheden bakıyoruz olaya. Bir, Allah'ın dostlarıyla hemhal olmak, onların sohbetlerine iştirak etmek, bu kişiyi gün geçtikçe Allah'a yaklaştırır. Bir gün kişi bakar ki etrafındaki herkes Allah'a ulaşmayı dilemiş, büyük kısmı da ulaşmışlar, o da dilemek gereğini duyar. İç dünyasından öyle bir tüyo alır ve de diler. Dilerse şartlar ne olursa olsun Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama o kişi her akşam kafayı çekiyormuş. Ama o kişi başka birisi başkalarına hep kötülük ediyormuş. Çeşitli istikamette yanlışlıklar yapan insanlar hangisi olursa olsun, işledikleri suç ne olursa olsun, eğer gerçek anlamda kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah onları mutlaka cehennemden kurtarır. Ve de Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, birinci kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Sonra o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaşmaz. Mürşid sevgisini Allah verir ve Allah onu hedefe ulaştıracak olan mürşide vasıl eder.
Ondan sonra da kişi nefs tezkiyesini zevkle yapmaya başlar. Çünkü Allah Teala ona o zevki yaşatacaktır. Allah yaşatacaktır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırarak Allah'ın zatına ulaştırsın. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kervana iştirak eder. Kervan kimlerden oluşur? Allah'a doğru seyri sülük eden, yukarıya doğru bir yolculuk. 7 tane gök katının aşılması, 7. gök katında 7 tane yatay alemden geçmek, Setret-i Müntaha'dan da yeniden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. İşte vetire budur. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. İşte beşeri ilişkilerde bu hedeflere ulaşan insanlar başkalarına bu güzellikleri anlatmalıdır. Zaten Allah'a ulaşana kadar bir kişi yoldaysa başka insanları mutlaka sevecektir. Allah Teala onun kalbine sevgiyi verir. Bu seven kişi başka insanları kurtarabilmek için, kendisi bu büyük zevki yaşadığı için etrafındaki herkese onu öğretmeye çalışır, didinir, gayret eder ki onlar da mutluluğu yaşayabilsinler. İşte böyle bir gayretin içinde olan insan, başkaları için yaşayan insan vasfını kazanmıştır. Öyleyse kim insanları Allah'a davet ediyorsa o başkaları için yaşayan biridir. İşte beşeri münasebetler, insan ilişkileri yani yeni tabirde hep başka insanları mutlu kılmak istikametine yönelik olmalıdır. Eğer bunu kendimize hedef edinirsek, madem ki Allah Teala bizi yarattı, o zaman başkaları için yarattı. Madem ki Allah Teala başkaları için yaşayın diyor, onların her problemini çözmeye çalışın, yardım edin buyuruyor, o zaman görevimiz başkalarına yardım değil midir sevgili kardeşlerim? Bu yardımlarınız onlar için yaşamanızdır. En büyük mutluluk da bu mutluluktur. Başkaları için yaşayan bir insanın her yaptığı iyilikten sonra Allah Teala ona bir mutluluk verir, huzur verir. Bu kişinin hayatı zaten başkaları için yaşamaktır. Her an başkalarına bir şeyler vermek için yaşar. Bir ilahi fayda sağlamak için yaşar. İlahi fayda nedir? İnsanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytanın emrindedirler. Etraflarındaki birkaç şeytan onları devamlı olarak negatif istikamette körükler.
Onları hep negatif şeyleri hedef göstermeye çalışır. Ve insanların büyük kısmı böyle bir dizayn içinde oldukları için kendilerini kurtaracak olan yegane şeyi, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı gerçekleştirmezler. Yani dilemezler. Dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlarlar. Belki bir insanın hayatındaki en zevkli zaman parçası odur. Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren geçen 7-8 aylık devrede insan mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Ondan sonraki 7-8 aylık devrede de ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki afetler hangi ölçüde azaldıysa o yüzde de katları birer birer yükselmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara hep güzel şeyler öğretin. İnsanları birbiriyle dost olmaya davet edin. İnsanlara başkaları için yaşayan birisi olarak bunu öğütleyin. Davranışlarınız dışarıdan bakıldığı zaman gerçek anlamda başkaları için yaşayan bir insanın davranışlarıysa, onlar size gereken değeri vereceklerdir. Ve de onlar da Allah'a ulaşmayı deneyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsanlar sizlere anlattığımız bu hakikatleri bilmiyorlar. Onlara demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka cennete girer. Onlar da buna inanmışlardır. Söyledikleri doğru mu? Kısmen. Yani bu 5 şart mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ama 6. şart zikir, 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka bu 5 şarta ilave edilmelidir. Ve şu unutulmamalıdır ki Allah-u Teala bütün sistemleri 7'li olarak kurmuştur. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Nefsin 7 kademesi, ruhun 7 kademesi. Sevgili kardeşlerim, 7 rakamı Kur'an'ın iskeletini teşkil eder. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, ruhunuzu 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaştırmaktır. Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ve bunun için Allah-u Teala sizden sadece bir tek şey istiyor. Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Öyleyse henüz aramıza karışmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerimiz. Biz sizin kardeşiniz değiliz mi diyorsunuz? Yanlış. Kardeşimizsiniz. Bize düşman olsanız da bizim kardeşimizsiniz. Biz sizlere düşman olamayız. Hepinizin dostuyuz.
size Allah'ın güzelliklerini öğretmeye memur ve mezun kılındık. Sizleri eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir diyerek ikaz etmekle vazifeliyiz. Uyarmakla vazifeliyiz. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşler. Öyleyse kişinin mutlaka kurtulmasını temin etmelisiniz. Etrafınızdaki kimler varsa onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu ayetlerle açıklamalısınız. Ve unutmayın ki onlar bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü onlara din öğretenler de bilmiyorlar. Öyle korkunç bir kabus yaşamış ki insanlık. Önce Museviler şeytanın tuzağına düşmüşler. Sonra Hristiyanlar düşmüşler. Sonra İslam alemi düşmüş. Hazreti Musa kavmine Allah'ın hakikatlerini anlattığı zaman Hazreti Musa ile beraber binlerce insan kurtuluşa ulaştılar. Sonra dejener oldular. Hazreti İsa Allah'ın hakikatlerini etrafındakileri anlattığı zaman onunla beraber olanların büyük kısmı mutluluğu yaşadılar. Dejenerasyon sonra başladı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi mutluluğu 7 safa ve 4 desim olarak yaşadılar. Sonra dejenerasyon başladı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki neticede dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Kur'an'da 7 safayı ve 4 teslimi ifade eder. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatır. Üç esası vardır. Vahdet, tevhid, teslim. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Birincisi, ruhun teslimi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonrası bir gayret işidir. Bir dik yokuşun tırmanmasıdır. Herkes başaramaz. Ama birincisini başaran bir insan, ki başarmaması mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona üçüncü kat cenneti verir. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cenneti sahibi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennete girer. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırdı, kendisine ulaştırdı. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur. Dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu için ahiret içinde üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Ve bunlar buraya kadar Allah'ın hediyeleridir, nimetleridir. Herkese verir, karşılıksız verir.
İnsanlar Allah'ın güzelliklerini ve evrelerini bilmedikleri için bunu yaşayamazlar. Çünkü şeytan onun bunun hakikatleri gizlemek için her şeyi yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğu. Beşeri münasebetlerde de her etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmalısınız. Onları en güzele sevk etmelisiniz ki onlar sizin bildiğiniz hakikatler dolayısıyla felaha ersinler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah-u Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizdedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin önce ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah-u Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler, Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar, Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek. Şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala.

Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol, kalbindeki durum ne olursa olsun, eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi. Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor ve bunun şartlarını hazırlamış. Herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz. Onun, Allah'ın

sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş. Ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah-u Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cenneti mi alır? 4. kat cenneti mi alır Allah-u Teala? 3. kat cennetini mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş. Ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider.
onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bunun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal edenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Girecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. ...65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah-u Teala'nın yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu.
günahları sıfırlanırsa, hiç sevap yapmamış olan bir insan kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişinin ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah-u Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin geleceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse, o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş. İbadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor.
Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri, hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları, onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini, onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha. Ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kütleleri, büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse, o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah-u Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını. Bir de optimistler var. Ben diyor İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir malik olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetine alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar, biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse İbadet etmek Allah-u Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah-u Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki Allah-u Teala'nın beni cennetine almasına İnanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım.
Sahabenin bir de sadece 10 tanesini Allah Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah Teala bana böyle bir şey nasip edeceğine inanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah Teala ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş? Olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunur. Siz bu işi bırakın, alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün. Netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 Safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa
Orada Allah Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa üçüncü kat cenneti ona mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Alin abi.
1: İkinizle bir daha istiyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz? Gülüyor anne, cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman kesin olmadı. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emir ulaştırmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey takmayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cezbederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kes kes geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebine telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki sen onlara evet bu gece 0 altında 22 derece soğuk var.
0: Ama sıfırın altındaki bir 22 derecesi olsa hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece 3 kişi görevim var. 20 küsur kişiden 2 kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize ait kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır.
1: Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar.
0: Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaptım. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müttehi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedeli ne demek mecburiyetindesiniz? Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Göktü nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredip duran başka bir insan meclis değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırası sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kâmil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz. Ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan

ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize hesap görücüler kâfidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar. Ve onlar o saatten, kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları, putları cüz cüz, parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona, kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selam.

Kıyamet zararsız ol dedik ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk. Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam, bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık. Ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi.
ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korkuyla büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi
emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun şeytanın üzerine yazıldı ki kim ona şeytana dönerse o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer beas edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiplerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beas edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan taptıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramaları sebebiyle savaşanlara, savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah, onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun? Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşat makamının, veli Resul'ün, nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati, ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kafirlerin ondan şüphesi zail olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin.
Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim surelerden oluşur. Sureler de ayetlerden. Her ayet Allah-u Teala'nın indinden indirilen bir ifadeyi muhtevasına alır. Sizlere Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini inşallah açıklayacağız. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولًا نَب۪يَّ اُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائِسَ وَيَدَاءُ عَنْهُمْ اِسْرَاهُمْ وَالْاَغْلَى التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah Teala buyuruyor ellezine onlar yettebiune tabi olurlar. Er resulen resule tabi olurlar. Nebiyel resule nebiye resul olan nebiye tabi olurlar. Nebi olan resule tabi olurlar. İkisi de geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nebidir, peygamberdir, hem de bütün nebiler gibi aynı zamanda resuldür, yani Allah'ın elçisidir. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kesinleştiriliyor. Ümmi yellezi ifadesiyle ümmi, ümmi olan resul. Bütün resullerin içinde ümmi olan sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman öğrenmedi. Ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'ı hayatı boyunca okudu. Bütün Kur'an'ı Allah Teala onun kalbine yerleştirmişti. Ve Kur'an'ın her ayetini ömrü boyunca hep okudu. Yecidunehu onların bulduğu mektuben yazılmış olan indehum onların indinde. İndehum onların yanlarında. Bir Tevrat'ı Tevrat'ta vel İncil'i ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi resule tabi oldular. Ellezine yettebiûner resûlen. Onlar
Resul'e tabi oldular. Nebi'ye, Nebi Resul'e tabi oldular. Resul ve Nebiyet, Resul olan ve Nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ümmi olan, aynı zamanda okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Ellezi o ki yecudunehu onu buldular. Mektuben yazılı olan indehum. Onların yanlarında yazılı olan yani İncil'de Tevrat'ta yazılı olan indehum fit Tevrat ve İncil'i. İncil'i, İncil'de ve Tevrat'ta yazılı olan orada yazılı olarak buldukları ümmi, nebi, resule tabi olurlar. Ye'muruhum onlara emreder. Bil marufi marufla emreder. Ve yenhahüm ve nehyeder. Anil münkeri. Münkerden nehyeder. Ve yuhillu ve helal kılar. Lehum onlar için. Üttayyibati. Tayyip olan, tertemiz olan şeyleri onlara helal kılar. Ve yuharrimu ve haram eder. Aleyhümül habaise. Onları habis olan, pis olan şeylerden, habis olanları, habis olan şeyleri, pis olan şeyleri onlara yuharrimu haram kılar.

ve yedâ'u anhum ısrâhum. Ve onların ağırlıklarını kaldırır onlardan. Onların ağırlıklarını kaldırır. Yani tabi oldukları zaman ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Üzerlerinde olan o günah olan ağırlıkları kaldırır.

ve agla lelleti ve kaldırır. Kânet agla lelleti ve agla lelleti kânet aleyhim. Onların üzerlerindeki zinciri kaldırır. Fellezine böylece onlar aminu bihi ona aminu oldular. Ona iman ettiler. Ve azzeruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nasaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebevun nurellezi ve tebeu tabi oldular. Nurellezi nura ki o nur ünzile meahu. Ünzile indirildi, meahu onunla. Onunla beraber indirilen nura, yani başının üzerindeki nura tabi oldular. Aynı zamanda onunla beraber indirilen nur, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihûn. İşte onlar helâha erenlerdir. Şimdi metin olarak A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesi kelime kelime bunları anlatıyor. Arkasında ne var? Şimdi bakıyoruz. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa peygamber olarak, Hazreti İsa'dan sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiler. Açıkladılar ve hepsi aynı şeyi söylediler. Dediler ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini dediğimiz zaman ne anlarız? Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet. Allah'ın tekliğini. Tek bir Allah vardır. İlahlar yoktur. Tek bir Allah vardır. Allah, Allah el ilah kelimesi, el harfi tarifiyle beraber ilah kelimesi kullanıla Allah şekline çevrilmiş ve hepimiz Araplarda Müslüman olan herkes de Allah der Allah'a. El ilah şeklinde ifade edilmiyor, Allah şeklinde ifade ediliyor. Öyleyse Allah tektir. Tek bir Allah var. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasından bir tanesi vahdet. Allah'ın tekliği. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir ilah yoktur. Hiç olmadı. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdetten sonra tevhid. Allah'ı hayattayken ruhlarını ulaştırmaya çalışan insanların oluşturduğu tek bir fırka. İkinci bir fırka söz konusu değil. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin
oluşturduğu tek bir fırka. Bu tek fırkanın tek bir fırka oluşturduğu için tevhid bir arada toplanmak, tek bir fırkayı oluşturmak. Ve üçüncü faktör, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü, üçüncü tanıtıcı unsuru teslim. Ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, nefsi teslim, iradeyi teslim. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte burada teslim ile konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Hz. İbrahim'in Hanif dini bir bütünü ifade ediyor. Allah'ın tekliği, vahdet, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Ne oldu? 28 basamağın hepsini saydık. Sevgili kardeşlerim, olaylar bir insanın hayatının muhtevasını teşkil eder. Olayları yaşamak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göğsünü Allah-u Teala yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve göğsünden kalbine açtığı yoldan rahmet adı verilen bir nur gönderir. Bu nur açış, başlangıç ifade eder. Çünkü bundan sonra gelecek olan nur artık rahmet nuru değildir. Bundan sonra nefsin kalbindeki afetleri %2'si zaten kapı dışarı edilmiştir. Kapı dışarı edilecek olan ruhun hasletleriyle paralel olan fazıllar gelir. Kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlar. Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık. Ve bakıyoruz, bu olaylar olmadan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir denge içindeydi. Ne vardı? Nefsi vardı, %100 afetlerle doluydu. Ne vardı? Ruhu vardı, %100 hasletlerle doluydu. Ne oldu? Denge kuruldu, yüze karşı 100. 100 ünite Allah Teala'nın nurları, 100 ünite şeytanın pislikleri, nefsin afetleri. Ruhun hasletleri, %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye teşne olan, buna dayalı olan, bunu mutlaka yerine getirecek olan fazıllar, %100 afetler. Nurlar %100, nefsin, ruhun kalbinde. Afetler %100, nefsin kalbinde. Yüze karşı 100. Şimdi Allah-u Teala bu dengeyi gene muhafaza edecek. Bunun muhafaza edilebilmesi için ruh vücuttan ayrılacağı cihetle kim mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu an ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona gösterdiği mürşidi görmüşse hacet namazını kıldıktan sonra ve o mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan mutlaka

dilleri çatlayacak ve buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlarla ciltleri çatlayacak. Sonra da tedavi edilecektir. Bu deriler çatlayınca kişi için

Allah-u Teala'nın tayin ettiği bu konuyla ilişkili melek Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilecektir. Bu çatlama işi giderilince o kişi oradan kendisine verilen kılıçla ayrılacak ve yedinci gökyüzüne çıkmaya ehil olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yedinci gökyüzünde bütün ruhlar yedi tane alem geçerler. Birinci alem zikir hücreleridir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Birinci alem kader hücreleridir. Herkesin yedinci kata çıkıp da arkalarındaki taşlardan oluşan duvara arkalarını döndükleri zaman önlerinde bir deniz açılır. Burası bu noktada orası altıgen hücrelerden oluşan ileri doğru giden hücrelerden oluşan bir dizayndır. Kişi o günkü kader hücresine ulaşır. Önündeki ilk altıgen de bir sonraki gün neler yapacağı kesinlikle yer almıştır. Daha sonraki altıgende öbür yarından sonraki gün yapacağı her şey belirlenmiştir. Yani o kişinin yapacağını, neler yapacağını, bütün aksiyonlarını Allah-u Teala zamandan evvel zamanı yaşadığı için bilmektedir ve kader hücrelerine onları yerleştirmiştir. İşte o altıgen kader hücreleri bütün insanların kaderinin yarın öbür gün daha öbür gün daha öbür gün ne olacağını kapalı bir standartta onların önüne sarar. Buradan o kader hücrelerinin üzerinden uçularak Ümmül Kitab'a ulaşılır. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitaptır. Onu arşı tutan melekler orada tutmaktadırlar, boşlukta tutmaktadırlar. Bu kitabın son sayfası açıktır. Bu devirdeki Resul'e indirilen kitabın son sayfası orada açıktır. Ondan evvel her devirdeki devrin imamlarına indirilen eğer o imam peygamber

değilse ona verilen kitap şeriat kitabı olamaz. Ama her devirdeki imama Allah Teala bir kitap yazdırır. Bu yazılan kitap şeriat, yazdırılan kitap şeriat kitabı asla değildir. Şeriat kitapları peygamberlere verilir. Bütün devrin imamlarına da mutlaka kitap verilir. Ama o verilen kitaplar şeriat kitabı değildir. Bir hasbihal, hasbihal niteliğindedir. Allah'la o devrin Resulü arasında. Burada A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Sahabenin dışında ki Hristiyanlar İncil'in sahibiydiler. Sahabenin dışındaki Yahudiler Tevrat'ın sahibiydiler. İşte yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmiyle bir Resul'e tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği açıklanıyor. Tevrat'ta da açıklanıyor. İncil'de de Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim yer almış durumda. İncil'de de Tevrat'ta da Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği ve daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. İncil'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazıldı. Öyleyse Allah Teala her şeyi bir sıraya koymuş. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiş. Sonra Hazreti İsa'ya İncil indirilmiş. Tevrat'ta İncil'in de geleceği, Kur'an-ı Kerim'in de geleceği, Hazreti İsa'nın da geleceği, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de geleceği açıklanmış. İncil'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ve kendisine Kur'an-ı Kerim'in verileceği açıklanmış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim açık bir şekilde yer almış, bütün boyutlarıyla açıklanmış, yetmez ve Tevrat'la hükmeden Hazreti Musa zamanında onunla birlikte ona tabi olan havarileri 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Daha sonra Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa'nın havarileri 7 safa ve 4 teslimi Hazreti İsa ile birlikte yaşamışlar. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan onun sahabesi 7 safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşamışlar. İşte en son kitap olan, neden en son kitap olan diyoruz? En son şeriat kitabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Neden en son? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Şeriat kitapları peygamberlere yani nebilere indirilir. O kitapla emrolunurlar. O kitapla emrederler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'le emretsin diye indirilmiş. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim'den sonra bir şeriat kitabı daha gelmeyecektir. Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz, son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra başka bir peygamber göndermeyecektir. Diyor ki, o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın Nebisidir. Aranız, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Nebisidir, Resulüdür ve Hatemün Nebiyindir. Yani Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ayet-i Kerime Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i nübüvvet açısından ele almış. Aranızdan hiçbir erkeğin, erkek çocuğun babası değildir. Ama Hatemün Nebiyindir diyor. Nebilerin Hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir diyor. İşte burada onun görevleri sayılıyor. Evvela vasıf veriliyor. O ümmidir, nebidir ve resuldür. Peygamber Efendimiz Hazretleri ümmidir, okuma yazma bilmiyor. Nebidir, peygamberdir ve resuldür. Ve irsal edilen, Arap kavmine değil, bütün kainata gönderilen bir nebidir. Ama kendi kavminin, Arapların resulüdür. Kainatın nebisidir. Ama risaleti Arap kavmine aittir. İrfanla emreder diyor Allah Teala ve münkerden nehyeder. Allah'ın emrettiklerini yapmayı emreder, yasak ettiklerini engeller. Onlara tayyip olanları emreder ve helal kılar. Habis olanları haram kılar. Domuz eti yemeyeceksiniz der. Domuz eti size haram kılındı der. Kanı akmamış, Allah için kesilmeyen hayvanı Allah-u Teala insanlara onu yemek için yaratsa bile yiyemezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Bir koyun, bir keçi, bir deve Allah için kesilmek suretiyle helal olur. Allah'ın adı anılarak kesilmeyen hayvanların eti İslam'da yenmez. Onların ağırlıklarını kaldırır diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Resul'e tabi olur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir Resul'e tabi olur. Tabi olunca Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaba çevrilir. İşte günahları ağırlığıdır onun. O sevaplar ağırlığı tamamen kalkar ve de bir de daha öteye geçer, sevaba çevrilir. Üzerlerindeki zincirleri kaldırır diyor. O zincir 7. gök katındaki 7. alemdeki fetih kapısının üzerindeki altın zincirdir. Yedinci alemin, yedinci gök katının ilk alemindeki altın kapının girişindeki altın kapının sağlığına ulaşmadan evvel 7 altın baklı bir zincir söz konusudur. Devrin imamı o zincire elindeki kılıçla bir defa vurur, altın zincir ikiye ayrılır. Ondan sonra ancak kişi yedinci gök katının o başlangıçtaki ilk kesimine ulaşır. Yani kader hücrelerinin bulunduğu kesim. Oradaki deniz kudret denizidir.
Allah Teala ona iman ettiler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İman ettiler ve ona karşı saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Gerçekten sahabe bütün harplerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşmışlardır. Ve onunla birlikte indirilen nura tabi oldular. İşte onunla beraber indirilen nur Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar var olacaktır. Ondan evvel indirilen İncil'de, ondan evvel indirilen Tevrat'ta hep var olacaktır. Hz. Musa da Allah'ın peygamberidir. Hz. İsa da Allah-u Teala'nın peygamberidir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın peygamberidir. Üçü de nebidirler. Ve üçüne gitti gelen mukaddes kitaplar burada açıkça yer almaktadır. Hz. Musa'ya verilen Tevrat, onlar ki diyor yanlarındaki Tevrat'ta ve Hz. İsa'ya indirilen İncil ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi birçok sırrın kapısını açmış. Ve açıklamalar tam olarak yerlerine oturuyor. Ona saygı gösteriyor sahabe ve ona yardım ediyor. Allah Teala bunu da açıklıyor. Ve ona saygı göstermek, bana yardım etmenin ötesinde Kur'an'a tabi oluyor sahabe. Kur'an'a tabi oldular diyor Allah Teala. İşte onlar felaha erenlerdir. Adına sahabe dediğimiz kişileri dizayn ettiğimiz zaman bütün sahabenin topyekün ama sahabenin yani ister ensar olarak ister muhacirin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar bunlar. İkinci özellikleri ister ensar olsun ister muhacirin onlara da tabi olunmuş. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ve kendilerine tabi olunan ensar ve muhacirini içine alıyor bu ayet-i kerime. Onlar Kur'an'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a tabi olanlardır. Onlara tabi oldular. Ensar ve muhacirine tabi oldular. Onlar tabiindir. Tabiine tabi oldular. Onlar da tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, tebe-i tabiinden sonra tebe-i tabiin diye bir gruptan bahsedilmiyor. Ondan sonra zincirin ucu kaçmış. Bakıyoruz ki ne kadar soru olduğu bir kesinlik kazanmıyor. Ama insanlar Eş'ari ve Maturidi'nin ortaya koyduğu iman esasları konusunda tartışmaya başladılar. Ve bu kısır tartışma sebebiyle adım adım İslam unutuldu. İşte bugün İslam deyince insanlar İslam'ın beş tane şartından bahsediyorlar. Ve de İslam'ın beş şartının namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek.
bir insanı cehennemden kurtarabileceğine sahiden samimiyetle inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şirkten kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, küfürden kurtulamaz. Diyeceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Sala.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bir Allah zikrinde daha bir aradayız. Sizler, biz ve Allah hepimiz bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluğu yaşamak üzere beraberiz. Madem ki Allah'tan bahsediyoruz, öyleyse mutluluğu yaşamak için şartlar hazır demektir. Konumuz doğrular ve yanlışlar. Aslında doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş 14 asır evvel. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir hayat yaşamışlar. Hayatlarının her safhasının izini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, gelecek nesillere onların yaşantılarının ne olduğunu ispat etmek için. Ve 14 asır evvel sahabe doğruları yaşamışlar. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta yer alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda oraya, Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun için Allah-u Teala diyor, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. O gün de, sahabenin yaşadığı gün de orada yer alıyor. Bugün de orada yer alıyor. Bizlerin yaşamakta olduğumuz günde. Öyleyse doğrular nelerdir? Yanlışlar nelerdir? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim üzerinde sizinle beraber keşfe çıkalım. Nedir doğrular? Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir skaladan oluşuyor. Bir yelpazeden oluşuyor. 28 basamaklık bir merdivenden oluşuyor. Bu 28 basamaklık merdiven 4 tane safha içeriyor. Birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha, dördüncü safha. Her biri 7 basamak. 7, 14, 21, 28 basamak. Öyleyse bu muhtevada onların yaşadıkları Kur'an-ı Kerim doğrularını ifade ediyor. Onların yaşadıkları deyince tartışılabilecek olan hiçbir konuyu almıyorum devreye. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Ki boşuna tartışmalarla zaman geçmesin. Onlar da kurtulsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşamayanlar da, belki yaşamak istemeyenler de bilmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık 4 safhadan oluşan, 7'şer basamak itibariyle 4 safhadan oluşan sistem
0: aslında bütünü oluşturması dediğinde 7 tane de safha içeriyor. Dört tane, yedi basamak ama yedi safha. Gene 28 basamağın içinde tamamlanan yedi safha. Öyleyse dinlerini unutan insanlara Allah-u Teala'nın diyecekleri var Kur'an-ı Kerim ile. İlk yedi basamağın birincisinde insanlar yaşar. Herkes yaşar. Hayata getirilen herkes yaşar. Olayları yaşar ve genellikle yanlış değerlendirirler. İkinci basamakta Allah-u Teala insanlara öyle olaylar yaşatır ki o olaylarla Allah'ın muradı vardır. O olayları o insanlara yaşatmaktan Allah'ın muradı vardır. Acaba o insanların kalbinde hayır mı var yoksa şer mi var? İnsanlar vardır, başka insanlara zarar vermekten zevk duyarlar, gizli gizli bir zevk duyarlar. Onların kıvranmaları, acı çekmeleri o insanları mutsuz etmez, huzursuz etmez. Sadist bir memnuniyet duyarlar bundan. Ve davranışları dışa dönük ve saldırıcıdır. Ve Allah'a karşı da saldırıda bulunurlar. Allah'ın söylediklerini hiçe sayarlar. Aksi iddialarda bulunurlar. Ve o konuda gayret sarf ederler. Bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? İnsanları seçmek. Veya seçmemek. Kimin kalbinde hayır görürse seçer. İkinci basamakta insanlar ya seçilirler ya seçilmezler. Seçilmeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. İki basamak cehennem yolcularının sonucunu verir. Ama seçilmek de kurtuluşun tam işaretini taşımaz. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o doğruların sahibidir. İşte doğrularımız buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 14 asır evvel bütün sahabe ilk doğrunun sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Doğruların başlangıç noktası burası. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz ya da dilemezsiniz mutlaka kurtulmazsınız. İkisi de %100 kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Vellezine la yercune likaina ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya batma ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun Vilayike mevahimin nâru ve makânü yeksibun. Onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. Ve amel olanların mutlaka kurtulacaklarını, nefslerini hüsrana düşenlerden olmayacaklarını söylüyor Allah-u Teala Vel Asr suresi. Vel Asr, asra yemin ederim, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, illellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç. Vel Asr suresi dört bölümden oluşuyor. Her birisi yedi basamaktan oluşan dört bölüm. Birinci yedili basamak, birinci bölüm yedi basamaktan oluşuyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci bölümü oluşturuyor. İslam 28 basamak, 4 bölüm, 7 safhadır. Ve bütün sahabe 28 basamağı da, 4 bölümü de, 7 safayı da yaşamıştır. Kur'an kesin olarak söylüyor. Doğruların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur? Allah-u Teala diyor ki, asra, zamana yemin ederim insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Ve sahabeye bakıyoruz. 14 asır evvel hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Oraya geleceğiz. Ne olur Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir, bilir ve görür. Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca o kişi irşat makamına baktığı zaman onu artık herhangi bir insan olarak görmez. İrşat makamı olarak görür. Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı aldığı zaman irşada müteallik olan hususları anlamaya başlar. Kişi hidayete ulaştıracak olanı veya ulaştırmaya vesile olanı bu gözleriyle baktığı zaman artık görür. Kulaklarıyla dinlediği zaman hidayete müteallik olan sözler onun anlayabileceği sözlerdir artık. Onların farklılığını idrak eder. Altıncı basamak. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen bilgisayar sistemini, ilahi bilgisayarı oradan alır. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar. İlahi bilgisayar. Ve kişi yedinci basamağa gelir. Birinci bölüm, yedi basamaklık birinci bölüm burada tamamlanır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve As suresine göre de mutlaka cennete ulaşacak olanlardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve As suresi ise amin olanlar, hüsranda olanlar değildir diyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Sonra sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. On birinci basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve bu göğsümüzden kalbimize açılan şifreli yolu takip eden rahmet ve fazl nurları kalbimize ulaşıyorlar ama kalbimiz mühürlü. Mühre rağmen rahmet nurları kalbimizin içine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta sızıntı %2 oluyor, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Şimdi 14 asır geriye dönüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş mudur? Hepsi. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf 108. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse benim ve bana tabi olanların diyor sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olmuşlar mı? Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, biat etmişler. Güzel. Öyleyse 14 basamak oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 2 bölüm oldu. İkinci bölüm için Vel Asr suresi ne diyor? İllellezine amenu ve amülüs salihati diyor. Nefsi ıslah edici amel yapmaya başlanan noktaya geldik. 14. basamağın özelliği var. 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan aldınız. 10. ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı Allah. Birincisi kulaklarınızdaki gizli perde. Gözlerinizdeki gizli perde. İkincisi kulaklarınızdaki vakra, işitme engeli aldı 2. Üçüncüsü kalbinizdeki ekinnet aldı 3. Yerine ihbat koydu 4. Kalbinize ulaştı Allah Teala 5. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi 6. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı 7. Huşiye ulaştınız 8. Allah size mürşidinizi gösterdi 9. Ve en başta Allah'ın rahim esması tecellisi 10. 10 tane ihsanla, ki bu rahim esması tecelli bunların hepsini vücuda getirendir, irşat makamına ulaştınız. Sahabe de 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştılar. Ulaştıkları zaman 10 tane nimet aldılar Allah-u Teala'dan. Öyleyse ilk 7 basamak için doğru olan nedir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen doğruyu yapmıştır. Ulaşmayı dilemeyen hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. İkinci 7 basamak sonunda ulaşılan yer. Tabiiyet ve arkasından Allah'ın 10 tane ihsan nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet, Allah'ın kalbinizin mührünü açması. Üçüncü nimet, içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazması ve böylece mümin olmanız. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkması. Yedinci nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Ki her %7 nefs kademesinde ruhunuz bir gök katı yükselebilir. Sekizinci nimeti nefsinizin kalbindeki aklanmalara, yani afetlerin yerini faziletlerin alması standartlarına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar size Allah-u Teala 1'e 10 verirken, kazandığınız her bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 kata kadar çıkaracaktır. 10. nimeti ise rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat isimli yeni nurları da size göndermeye başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta bu 10 tane nimetle ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bunlar 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe hepsi irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Akabe'de onlar sana biat ettikleri zaman diyor Allah-u Teala ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bunun ispatı da gerekmiyor çünkü buna itiraz eden zaten kimse yok. Herkes diyor ki tamam biat edildi. Ama birincisine herkes itiraz ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekte ne demek diyorlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Oraya üçüncü bölümden geri dönerek geleceğiz. 14. basamakta kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. 10 tane de nimet aldı Allah Teala'dan ve seyri sefer, seyri sülük başladı. Nereye? Ruhunuz sahibi olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Bunun adı seyri sülük. Allah'ın zatına ulaşacak ve ona sarılacak. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar kalbinize ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında fazilet isimli nurlar toplanmaya başlıyor. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekiyor. Ve böylece ilk 107 nur birikimiyle nefsi emarede ruhunuz birinci gökkatına çıkar. Nefsinizdeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen faziletlerdir. Afetler değildir. İkinci kata ulaştığında nefsi levvamedesiniz, levmediyorsunuz nefsinizi. Kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Ruhunuz üçüncü kata, üçüncü %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne, mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz dördüncü kattadır. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz beşinci katta, Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, ruhunuz altıncı katta, Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 nur birikimi ve ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmış mı? Evet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmışlar. İşte Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Onlar ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçınmayı başardılar ve Allah'a kul oldular ve Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kendisine yöneleni kendisine ulaştırır. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler var diyor. Kullarımı müjdele. Zümer 17. Zümer 18'de de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. İşte onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda sahabe yaşamış. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 17'de Allah'a kul olduklarını beyan edip Allah'a ulaştıklarını ifade ediyor. Zümer 18'de Allah'a ulaştıklarını, hidayete erdiklerini açıklıyor. Öyleyse ilk 7 basamaktaki doğru nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, burada ya cennet kazanılır, ebediyen kazanılır ya da ebediyen kaybedilir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. İşte bundan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırıldığını görüyoruz. Başlangıçtaki yanlışı yapan kişi daha büyük bir yanlışı yapacak. Asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi mürşidine ulaşmayacaktır. Tabi olmayacaktır. Zaten onun için mürşid tayin edilmemiştir. Üçüncü safhaya gelelim. Bu kişi hiçbir zaman Allah'a ruhunu ulaştırmayacaktır. Ve üçüncü doğruyu da gerçekleştiremeyecektir. Üçüncü açıdan da ruhu Allah'a ulaştırma açısından da bir yanlış dizaynın sahibi olacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi başa dönelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yanlış söyledim. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O Allah'ın ahdini gerçekleştirenler, işte onlar sahabe. Ne yapmışlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonraki özelliklerine ve yuhafune su'el hesab ve yahşemne rabbühüm. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Eğer dilemeseydiler mutlaka günahların sevaplarından fazla olacaktı. Ve yahşevne rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabehüm ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece sahabe yalnız doğruları gerçekleştirmişler. Peki bunları yaparken, asıl doğruları gerçekleştirirken dikkat ettikleri doğrular ve yanlışlar nelerdi? Allah Teala zikri farz kılıyor, çok zikri farz kılıyor, daimi zikri farz kılıyor. Veskür ismi Rabbike, 158. Allah'ın ismini zikret. Zikir farz. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ahzab 41. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Feskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûvihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Daimi zikir de farz. Ve sahabe, biraz sonra göreceğiz ki hepsi zikir yapmışlar, çok zikir yapmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. Doğrular. Yanlışlar, bugünkü İslam yaşantısının yanlışları. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Yetmez. İnsanlar zikretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştiren kişi de mutlaka Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada yanlışlar burada. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek amaçlar değildir. Gaye değildir. Varılması lazım gene hedef değildir. O hedefe varmak için vasıtalardır. Vasıtaları hedef saymak, Allah Teala bizi namaz kılmak için yarattı diye düşünmek yanlıştır. Doğru, namaz kılalım da, oruç tutalım da, zekat verelim de, zikir yapalım da ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse birbirinin arasında çok büyük bir farklılık var. Birincisi, hiçbir hedef tanımıyor. Sadece vasıtaları amaç edinen insanlar. Araçları amaç edinen insanlar. Hedef ittihaz eden insanlar. Ama sahabe hedefleri hedef ittihaz etmiş. Ne yapmışlar? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Neyle? Bu ibadetleri yaparak, ama onunla kalmayıp buna zikri de ilave ederek. İblis yanlışları doğruların yerine ikame ederek, amaçları devreden çıkarıp araçları amaç gibi kabul ettirmeyi başararak insanlara, onları yanlışların içine itmiş. Her tarafı yanlışlıklardan ibaret bir din dünyasında yaşıyor bugün bütün dünyadaki insanların %90'dan fazlası. Ve ne yazık ki kurtuluşları yok yanlışlar yüzünden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 21. basamağa geldi sahabe, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fena makamının sahipleri. Sonra Allah-u Teala onlara bir taht ihsan etti. Beka makamının sahibi oldular. Ruhun Allah'ın zatında yok olması, fani olması 22. basamak. Allah'a sarılması veya Allah-u Teala'nın bir sığınak olan zatına sığınması. Meaba, sığınarak ebap olmak. Onu gerçekleştirdiler. Ve İslam'ın 5 şartını yaşayarak hiç kimse bu söylediklerimizden hiçbirini gerçekleştiremez. Onları yapmak için dünyaya gönderilmedik. Onları yaparak Allah'a teslim olmak için dünyaya gönderildik. Teslim olmak ve Allah'ın manası zaten teslim olmak demek olan İslam'ı, İslam dinini yaşamak için gene manası teslim olmak denen ve tek Allah'a inanan Hazreti İbrahim'in Hanif dini zaten İslam dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Allah Teala bize bir sahabeye bir taht ihsan ediyor. Her birine ayrı bir taht. Sonra sahabe günün yarısından daha fazla zikre başlıyorlar. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi gibi. Ve zahit oluyorlar. Yani şu dünya hayatına değil, zikre ve manevi hayata daha çok değer verdiklerini ispat ederek. Bir insan dünya hayatındaki şartları ne olursa olsun her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o dünyaya değil, zikre değer veriyor. Ve bu nokta kişiyi zahit yapar. Önem verdiği şey bu dünya değildir, onun ötesidir. Ve kişi dördüncü yedi basamağın üçüncüsündedir. Şimdi Velâsıl suresine dönelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin olmuştur. Ne diyordu Allah Teala? Ben asra yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. İlk yedi basamağa amin olan bir kişi ilk yedi basamağı aşan kişidir. O hariç bütün sahabe aşmışlar. Gördük. Ve amülü salihat. Tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun adı amülü salihat. Ve mümin oluyor. Kalbinin mührü açılıp, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp, kalbin içine iman yazıldığı için mümin oluyor kişi. Ve bütün sahabe mümin olmuşlar. Ve aynı noktada nefs tezkiyesine başlamışlar. Yani amülü salihata başlamışlar. Öyleyse ikinci safha da tamamlanmış. Onlar da hüsranda olmayanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve tevasav bil hakkı. Hakkı Allah'ı tavsiye edenler. Nesini? Allah'a ulaşmışlar. Bu muhteşem macerayı yaşamışlar. O güzelliği yaşamışlar. Allah'a ruhlarını hayattayken teslim etmek bahtlılığına ermişler. Allah'ın hepsi evliyası olmuşlar. Ne diyordu Allah Teala evliyası için? Ela inne evliyallahu la haf

arkadaşlar, bu hedefleri hiçe sayandırın, vasıtaları hedef zannedenlerin büyük hatalarını oluşturur. Öyleyse bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi günün yarısından daha fazla zikir de yapmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü bundan sonra, günün yarısından fazla zikirden sonra kişinin yaptığı şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmektir. Bütün sahabe velayetin dördüncü makamında fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse orası fizik vücutların Allah'a teslim edildiği bir muhteva gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Muhsinlerden olmuşlar mı? Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim edenler? Nisa 125 cevap veriyor.

Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Allah Teala fizik vücutları ondan daha az, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hangi ayet söylüyor bunu? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi ulaşmışlar. İşte yeni bir doğru. Vel-Asr suresinde Allah Teala fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmış sabrı tavsiye edenler. 4. 7 basamağın doğrusu burada. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse sahabe gibi doğruyu yapmıştır. Yanlış nedir? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartını gerçekleştiririm. İslam zaten Allah'a teslim demektir. Ben böylece namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. İşte bu araçları amaç zannetmek, vasıtaları hedef zannetmek ve onlarla cennete gireceğini zannetmek. Zaten onlar dünya mutluluğunu beklemiyorlar. Dünya mutluluğu diye bir şey onlar için geçerli değil. Mutluluk oradadır, cennettedir diyorlar. Dünya bir cehennemdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Şöyle bir bakıyorsunuz. Doğru ne var ki? İnsanın diyorlar ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırması diye bir şey yoktur. ...73 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin vuslata nail olduğunu, hepsi hidayete erdiğini söylüyor. Onu inkar ediyorlar. Ve yanlış yapıyorlar. Doğrular Allah'ın söyledikleri. 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Bu doğru olandır.

73 ayeti kerimede vuslatı anlatmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını anlatmış. 19 tane fiil kullanarak anlatmış. Bunlar doğrular. Hepsini birden inkar etmek işte yanlış olan. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu yanlışları yapan insanlar kendileri yapmıyor. 14 asırdır insanların yazdığı el yazması kitaplar var. Kur'an'dan öğrenmemişler yaptıklarını. İnsanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Her nesil kendisinden de bir şeyleri ilave etmiş eskilere. Yeni kitaplar yazılmış. Yüzlerce kitap yazılmış. Yüzlerce alim, yüzlerce kitap yazmış. Ve bugün o kitaplar okutuluyor üniversitelerimizde. Bütün dünyadaki üniversitelerde din adına o kitaplar okunuyor. Ve yanlışlıklar yüzünden insanlar Allah'ın cennetinden men ediliyor. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe doğrulardan, sadece doğrulardan hareket ettiler. Ve bugün o doğrulardan eser bile yok sevgili kardeşlerim. İşte sonuna doğru yaklaşıyoruz konunun. Fizik vücudunu kişi teslim etmişti Allah-u Teala'ya. Sonra daimi zikre ulaşıyor. Ve daimi zikre ulaşan sahabe, hepsi daimi zikrin sahibi mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın tarifini veriyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kuvveden ve Allah'a cunubiyim. O ulu'l-elbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmışlar, ulaşmışlarsa ne yapmışlar? Ulaşmışlarsa nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bugün din adına ahkam kesenlere baktığınız zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberleri yok insanların. Tatbikatını filan bir tarafa bırakın sevgili kardeşlerim. Haberleri yok, bilmiyorlar. Ama bilmemekte haksızlar mı? Hayır, onu söylemiyorum asla. Haklılar. Çünkü okullarında onlara, onların bugün başkalarına öğrettikleri kitabi bilgiler öğretilmiş. Bu düzen üzere kurmuş iblis tezgahı. Korkunç tezgahını bu düzen üzere kurmuş. İnsanlara Allah'ın bütün gerçeklerini, İslam'ın 7 safhasını, bütün doğruları unutturmuş. Onları baştan aşağı yanlışlarla baş başa bırakmış. Yanlışları doğru diye kabul ettirmiş. Ve bu mefhumlardan hiçbirini onlar bilmiyorlar. Çünkü öğrenmediler okullarında. Bilmemekte bu sebepten haklılar. Hep başkalarına onları öğretmekle vazifeliler. Onun için ücret alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine yunafaye." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılmış, nefslerini muhlis kılan, halis kılan dinde muhlisler olarak olmakla emrolundular ve hanifler olmakla, hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor. Dört safanın dördünde de hanif fıtratının ve hanif dininin varlığını, İslam'ın hanif dininin tam kendisi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı denemek haniflerin dileği, irşat makamına ulaşmak haniflerin doğrusu, ruhu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Nefsi Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Ve 14 asır sonra teslimlerden hiçbirisi kalmamış. 4 teslim doğrusu da yanlışa dönüşmüş. Teslimleri insanlar silmişler, süpürmüşler, devre dışı bırakmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, Ulul Elbab. Böyle bir makam bugün insanlar tarafından bilinmiyor. Kimdir Ulul Elbab diye soruyorum. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar Ulul Elbab'tır diyorlar. Biz ayaktayken de otururken de Kur'an-ı Kerim okuruz diyorlar. Yatarken de okuyor musunuz diyoruz. O yan üstü yatarken de zikredin diyor Allah-u Teala'yı. Onlar diyorlar Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Gerçekten zikirdir. Ama Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama zikrullah onların hepsinden daha büyüktür. Öyle Allah-u Teala zikrullahın en büyük ibadeti, en büyük zikir olduğunu söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Vale zikrullahi ekber diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden bahsediyor zikir olarak. Evet. Namaz kılmaktan bahsediyor zikir olarak. Evet. Ama Allah'ı zikretmenin o ikisinden de daha büyük olduğunu ifade ediyor. Vale zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bundan sonra bütün sahabe irşada ulaştılar. Hepsi tövbe-i nasuha davet olundular. Hepsi irşada ulaştılar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah sizin kalplerinizi size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve size imanı sevdirdi. Nefsinizin kalbini bununla imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra mı? Sonra hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi bu büyük gerçeği söylüyor. O da yanlışların devamı olarak inkar ediliyor bugün. Sahabe irşada mı ulaşmış? Öyle şey yok diyorlar. Ve daha ötesinde inkar ediyorlar. Diyorlar ki sahabe mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de irşat makamı onunla kapandı. Oysa ki bakınız ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensara hem muhacirine tabi olunmuş. Ensar'da muhacirinde irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz son doğru burada tamamlanıyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi Allah'ın bizlere vasiyetidir. Allah'ın ahdidir. Bizimse Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda irademizin teslimi de bunların tabii sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu son kısmını Vel Asr suresinde ve tevasav bis sabr olarak değerlendirmiş. Sabrın
sahibi olanlar. Kimler sabrın sahipleri? İradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala tarafından sabır müessesesinin %100'üne sahip kılınanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bugün her şey yanlış. Bütün doğrular devre dışı kalmış. Bir tarafta 14 asır evvel her şey doğru. İslam'ın 7 tane safhası Kur'an'a en uygun standartlarda %100 yaşanmış. Ve bugün hiçbiri yaşanmıyor. Daha acısı, doğrular bilinmiyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar doğruların yerini tamamıyla kaplamış, bid'atlar oluşmuş. Her taraf bid'atla kaplanmış ve İslam'a yazık olmuş. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz rüşt ve gay. Rüşt yolu ve gay yolu. Rüşt yolu insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, böylece ruhu Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradesini Allah'a teslim etmeye götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurulması söz konusu olan, şeytanın devamlı hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştığı bir yoldur. Rüşt yolu bir insanı hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine götürür. Şu dünyada Allah Teala hepinize dünya mutluluğunun yarısını, %51'ini mutlak olarak garanti etmiştir. Kim mutlu olmak istiyorsa bu onun elindedir. Mutluluğu yaşayabilir. Çünkü Allah Teala söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu ulaştırma o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ve dünya mutluluğunun %51'ine mutlaka sahip olmasını mutlak olarak sağlar. Allah biliniz ki her şeye kadirdir. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde sözün tutulmaması diye bir şey mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar başlangıçtan itibaren gay yolundadırlar. Gay yolu şeytanla ilişkiyi devam ettiren bir yoldur. Şeytan hepinizle direkt olarak ayrı ayrı şeytanlar kanalıyla devamlı olarak sizlerle meşgul olur. Ve sizi mutluluk adı verilen hedeften alıkoymaya, mutsuzluk girdabında çökertmeye çalışır. Konumuzun başına dönelim. Allah Teala melekleri yaratmış, cinleri yaratmış. Daha insan yok ortalıkta. Ve melekler, cinler Allah'ın katında. Allah Teala insanı yaratmaya karar veriyor. Ve salsalin veya tayin adı verilen organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan, balcıktan insanı şekillendiriyor Allah Teala. Sonra da ona can veriyor, canlı bir hale getiriyor, hayat veriyor insana ve ondan sonra da Allah Teala hayat verdiği insana ruhundan üfürüyor. Ve insan
kendisinde Allah'ın ruhu olan yegane mahluk oluyor. Dikkat edin, sadece insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyabilir. Başka hiçbir mahluk, ne melekler ne cinler böyle bir yetkinin sahibi değillerdir. Bu sebeple insan bünyesinde Allah'ın ruhunu bulundurduğu için Allah onu üstün mahluk olarak değerlendiriyor ve Adem Aleyhisselam'a hayat verdikten sonra ve ona ruhundan üfürdükten sonra diyor ki şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler hepsi derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Ama sadece iblis secde etmiyor. İblis cin tayfesinden bir cin ama cinlerin şeytan hüviyetinde olanlarından. Öyleyse şeytan da bir cindir, cinler de cindir. Ama cinlerin içinde hidayete erenler, kendisine risalet verilenler de var. Şu devirde de cinlerin arasındaki Resuller hayatta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes Adem Aleyhisselam'a secde ettiği halde İblis, adı İblis olan şeytan denilen mahluk secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala soruyor, ey İblis, seni Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten yarattın. Ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın. Ama onu topraktan yarattın. Tıyından yarattın. Salsalinden yarattın. Ben ondan üstünüm. Allah Teala İblis'e diyor ki derhal oradan aşağı in. Seni huzurumdan kovuyorum. İblis diyor ki ya Rabbi ben huzurundan kovuluyorum. Öyleyse bana mühlet ver. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Madem ki beni bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, ben onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle diyor İblis Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki, sen ve sana tabi olanları, sizin hepinizi cehenneme atacağım. İnsanlarla ve cinlerle cehennemi mutlak olarak dolduracağım diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala buyuruyor, sen atlılarınla, yayalarınla nasıl istiyorsan öyle bir davranış biçiminin içine gir. Sen müsaade verilmişlerdensin. Ama sana kim tabi olursa o mutlaka benim cehennemime gider. İnsan olsun, cin olsun,
Mutlaka senin de onların da gideceği yer cehennemdir. İşte o günden itibaren artık gay yolu var. İblis insanları gay yoluna davet eder. Allah insanları rüşt yoluna davet eder. Sebiller rüşt diyor bir tanesine, sebiller gayy diyor diğerine Allah Teala. İşte dünyada verilen bu gezegeni sıfır noktası olarak kabul ederseniz ki kainatın insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın tam kalbine isabet eder. Dünyanın bulunduğu yer nur. Burada buradan itibaren ya Allah'a doğru bir yolculuk yapar, ruh vücuttan ayrılır, 7 tane gök katını aşar, Allah'a ulaşır. Sonra fizik vücut teslim olur, sonra nefs teslim olur, sonra da irade Allah'a teslim olur. Bunlar hepsi rüşt yolunun meyvelerıdır. Rüşt yolunun güzel sonuçlarıdır. Kim böyle bir yola girmezse, yani en basit tabiriyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hiçbir zaman rüşt yoluna giremez. O gay yolundadır ve zaten iblis ona şeytan, o kişinin şeytanı vasıtasıyla devamlı o kişiye vahyetmektedir. Ama kişi bu sistemi kendi düşünce sisteminin bir parçası zanneder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ömrü boyunca şeytan tarafından devamlı telkin alır ve kendi düşüncesinin mahsulü olduğunu zannettiği emirleri de gerçekleştirir. Hayatı boyunca şeytanın yolunda, şeytanın bir emrindeki kişi olur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etme, yalanlama müessesesidir. Allah ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz demiş. Münker ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İşte bu Allah-u Teala'nın söylediğini inkar etmektir. İnkar edenlerin hepsi inkar eden, yani küfredendir, küfürde olanlardır. Ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Fuhuş da nefsimizin afetlerine uyup da işlediğimiz bütün hatalar fuhuşu ifade eder. Nefsimizde 19 grup afet var. Bunlardan hangisi bize o anda tesir etmişse, o tesir eden afet sebebiyle biz o anda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyoruz veya emrettiği bir fiili gerçekleştirmiyoruz. Bir insan genellikle şöyle düşünür: ben her ne kadar görevlerimi yapamıyorsam da, ama şu anda kimseye bir zararım da dokunmuyor. Öyleyse ben görevlerimi yapamadığım için, şu anda fikir yapamadığım için belki derecat kaybetmem lazım, ama kimseye de bir kötülük yapmadığım için derecat kaybetmemeliyim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, aksiyonlar ya pozitif cepheden aksiyondur ya da negatif cepheden aksiyondur. Yani kişi, ben kimseye bir zarar vermiyorum, öyleyse benim gideceğim yer Allah'a inandığıma göre
benim gideceğim yer mutlaka cennettir diye bir düşüncenin sahibi olduğu zaman o kişinin aslında cennete girmesi mümkün değildir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemeden, yani rüşt yoluna girmeden Allah'ın cennetine ehil olamaz. Rüşt yoluna girmeyenler ki Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlar, Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi Allah Teala'nın söylediğine dikkat edelim. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilir. Yani nefsinin afetlerine tabi olacağı emirler gelir ona. O da kendi düşüncesi zannedip bunları o emirlere itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler, emrettiklerini ise yerine getirmez. Böylece devamlı derecat kaybeder. Zaten herkes her an derecat kaybetmektedir. Herkes demekle kimi kastediyoruz? Zikir yapmayanları kastediyoruz. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı için insanlar bu farz emri yerine getirmedikleri cihetle, daimi zikir farz olduğu cihetle Nisa 103'te Allah Teala farz kılıyor. Onlar zikretmedikleri sürece hep her saniye bir derece kaybederler. Öyleyse ben kimseye zarar vermiyorum. Öyleyse şu anda derecat kaybetmiyorum zanneden herkes yanılgıdadır. Kimseye zarar vermemeleri değil, zikretmedikleri derecat kaybetmek ve kazanmak açısından önemli. Her saniye o insanlar zikretmedikleri sürece derecat kaybederler. Bunlar Allah'ın temel kanunlarıdır. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki şeytan kendisine tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emrediyor. Allah'ın söylediklerini inkar etmeyi emrediyor. İnkara götürüyor onları ve nefslerinin afetleri istikametinde davranmalarını temin ediyor. Kimleri? Kendisine tabi olanları. Şeytanın adımlarına tabi olanlar kimlerdir? Ne zaman bundan kurtuluruz? İşte Allah Teala sahabenin nasıl kurtulduğunu hatırlatarak bu sualin cevabını bize ulaştırıyor. Diyor ki Zümer 17'de Allah Teala vellezî bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadi. Onlar diyor, yani sahabe, taguta, insanlara, insan ve cin şeytanlara, yani kısaca şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl kaçınmışlar, nasıl kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şeytana kul olmaktan kurtulur. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele. Ayet-i Kerime'yi tekrarlayalım. Vellezî neştenevut tagute. Ve onlar ki taguta kul olmaktan içtinab ettiler. Onlar içtinab ettiler, kaçındılar. Taguta kul olmaktan. Aslında
An yabuduha diyor Allah Teala ona, şeytana kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yöneldikleri için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Ve beşir ibadi, öyleyse kullarımı müjdele. Dikkat edin. Hem müjdeler alıyorlar, hem de tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oluyorlar. Ne yapmışlar? Enubu ilallahi, Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece o kişiler şeytanın kendilerine münkerle ve fuhuşla emretmesinin dışına çıkanlardır. Bundan yakalarını kurtaranlardır. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cennetin birinci katına mutlak olarak sahiptir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olur. Bu cenneti mutlak olarak kazanmaktır. Birinci kat cennet, ilk kat. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın şimdi ifadesine bakalım Nur 21'de. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani şeytana tabi olursa, tağuta tabi olursa, insan ve cin şeytanlara tabi olursa, şeytan ancak onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlardır. Şimdi konunun can alacak noktasına geliyoruz. Konunun en hazin noktası şudur ki, en çok üzüldüğümüz tarafı şudur ki, insanlar kendi düşünceleri, sandıkları şeyin şeytanın kendilerine yaptığı vahiy olduğundan haberdar olmadan yaşarlar. Ve kendi işlerinden gelen bir sesin emretmesi, kendilerinin emretmesi olarak değerlendirilir o kişilerce. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler, emredilenleri de gerçekleştirmezler. Oysa ki onlar şeytandan farkına bile varmadan devamlı vahiy alanlardır. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Peki neden? Çünkü Allah Teala insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar muhafazasını üzerine almıyor. Ben ona serbest irade verdim diyor. Bu serbest iradesini dilediği gibi kullanabilir diyor. Cezasına ve mükafatına katlanmak ve sevinmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün insanlar korkunç bir tehlikenin içindedirler. Allah Teala o insanlara vahyetmez. Ama şeytan doğuşundan itibaren herkese vahyeder. Bu sebeple şeytanın insanların çok büyük bir kısmını Allah'ın yolundan ayırması şeytan için hiç de zor olmamaktadır. Çünkü o insanlar samimiyetle işlerindeki sesin kendi sesleri olduğuna inanmaktadırlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İçinizdeki sesi dinleyin, iki ses duyacaksınız.
Bir tanesi, Allah neyi emretmişse onun mutlaka yapılmamasını emreder. Allah neyi yasaklamışsa onların da yapılmasını ister. İşte şeytan o kişiye vahyediyor. O ses iblisin sesidir. Ama bir başka ses de ona karşı çıkacaktır. O da sizin ruhunuzun sesidir. İradenizin sesidir. O ses sizi kurtuluşa çağırır. Yasak fiilleri işlemenize mani olmaya çalışır. Ve her an nefsinizin sesiyle, yani şeytanın sesiyle ki nefsinize tesir eder. Allah-u Teala'nın size tesirle oluşturduğu, Allah'ın emirlerine itaat etmeyi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emreden ses birbirinin zıttı iki hüviyet taşır. Ve işte bu emrunlular dediği şey Allah-u Teala'nın o içinizdeki seslerden Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden sestir. O Nur suresinin 21. ayeti girmesi gereğince şeytanın sesidir. Her an herkes bir şeytanla birliktedir. Ve devamlı şeytan her olayı görür, o kişinin aklından geçenleri de okur ve ona her an tesir etmeye çalışır. Gay yolundaki kişinin özellikleri nelerdir? Rüşt yolundaki kişinin özellikleri nelerdir? Allah Teala buyuruyor ki Araf 146'da Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Diyor ki Allah Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenmektedirler. Yeryüzünde alim geçinerek ilimleri sebebiyle haksız yere yeryüzünde kibirlenmektedirler. Onları ayetlerimizden çevireceğiz. Yani ayetlerimizin manasını onlar anlayamayacaklar. Çünkü öyle insanların gözlerine Allah-u Teala hicab-ı mestüre koyuyor, görme hastalarını mühürlüyor, kulaklarına vakra koyuyor, işitme hastalarını mühürlüyor, kalplerine ekinnet koyuyor, kalplerini mühürlüyor. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenler. Devam ediyor Allah Teala ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzune sebiha sebila ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu, teslim yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu, gay yolunu kendilerine ittihaz ederler. Yol ittihaz ederler. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gâfilîn. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, tekzip etmeleri,
Allah ayetlerimizi diyor Allah Teala ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Araf 146'da bunları söylüyor Allah Teala. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a münaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı yalanlarsa ki bu ahiret günü olarak ifade ediliyor, onların amelleri heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman iki tane yol söz konusu. Rüşt yolu ve gay yolu. Rüşt yolu, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten gelir. Allah'a ulaştıran yoldur. Allah'ın dostlarının hakimiyetindedir. Allah'ın yoludur. İşte bu ilimleriyle kibirlenen insanlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenler kendilerine gay yolunu seçiyorlar. Öyleyse gay yoluyla rüşt yolu arasındaki farklılık rüşt yolunun sakinlerinin, saliklerinin, sahiplerinin üçü de aynı hüviyette bir anlam taşıyor. Allah'ın yolunu seçmiş olmalarıdır. Onların hedefleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmektir. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Kim bu iki yoldan rüşt yolunu tercih ederse sadece onların amelleri boşa gitmez. Kim gay yolunu seçerse onların amelleri mutlak olarak boşa gider. Ve kim rüşt yolunu seçmezse, gay yolunu seçerse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte rüşt yolunu seçmeyenlerin hangi hüviyette bulunduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ. Onlar muhakkak ki şüphesiz ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatının onlara getirdiği şeyler, para, zenginlik, şan, şöhret, onlarla mutmain olurlar diyor Allah Teala. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır.
İki ayette de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar görünüyor. Rüşt yolunu seçmeyenler görünüyor. Gay yolunu seçenler görünüyor. Ülaike mevahümün naru bima kânu iksibun. İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Rüşt yolu insanı Allah'ın cennetine, gay yolu ise cehennemine götürür. İşte sevgili kardeşlerim, rüşt yolu irşat yoludur. Yolun başında her zaman mürşit bulunur. Mürşitlerin en üst noktasında olanı huzur namazının imamıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin beraberce rüştün ve gayın birlikte yer aldığı bir başka ayetler grubuna bakalım. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Yani bir insan namaz kılmıyorsa ona zorla namaz kıldıramazsınız. Oruç tutmuyorsa zorla oruç tutturamazsınız. Yasak edilmiş Allah Teala tarafından. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse zorlanamaz. Ama Hazreti Ebubekir zekat vermeyen bir kabileye savaş açıyor. Hani zorlanamazdı insanlar? Orada insanların Allah ile olan ilişkileri söz konusu değil. Orada herkesin kazandığı paradan biz Hanefilere göre 40'ta biri bize haramdır. O 40'ta birini başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında sahabe 2 kat zekat veriyorlardı. Yani 40'ta bir %2,5 eder, %5 olarak veriyorlardı zekatlarını. En azından %2,5'u bize helal değildir kazandığımız paranın. O parayı başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Şimdi Bakara 256'ya bakıyoruz. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt gayden tebeyyün etmiştir. Beyan edilerek ayrılmıştır. İkisi de ayrı birer yol olarak ortaya çıkmıştır. Rüşt yolu ve gay yolu. Kat tebeyyene rüşti minel gay. Rüşt yolu gay yolundan ayrılmıştır diye Türkçeleştirmemiz gerekiyor. Yol kelimesi geçmemekle beraber. Ama gördük ki
Araf 146'da Sebiler Rüşdi, Sebiler Gayyi diye geçiyor. Öyleyse burada da Sebiler Rüşdi, Sebiler Gayyi diye iki tane yoldan bahsediyor Allah Teala. Ayet-i Kerime devam ediyor. Bakara 256. Femen yekfür bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, insan ve cin şeytanların ona ulaşmalarını engellerse, nasıl engelleyebilir? Rüşt yolunu seçerek, o zaman ne olur? Amin olur kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Ve yu'min billahi diyor Allah-u Teala. Kim gay yolunu reddederse ve rüşt yolunu seçerse, işte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Buradaki yu'min billahi, Allah'a iman etmek, Allah'a mümin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olmaktır. Mümin kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dileyen müminleri içine alır, kurtuluşa ulaşan müminler onlardır. Mümin kelimesi inananlar manasına da kullanılıyor. Ama o inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İnanıyorlar diye insanların cehennemden kurtulması mümkün olmuyor sevgili kardeşlerim. Kim rüşt yolunu reddetmişse o gay yolunu seçen kişidir. Zaten doğuşundan beri bütün insanlar gay yolundadırlar, dalalettedirler. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse dalaletten ve gay yoluna kurtulurlar, rüşt yoluna geçerler. Burada da tağutu, insan ve cin şeytanların taleplerini reddeden insan sadece

kâne fisâme lehâ. O kişi o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu önce rüşt yoludur. Bu Allah'ın ipidir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmıştır. Bu Allah'ın ipidir. Allah Teala ne diyordu Al-İmran 103'te? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayanlar, fırkalara ayrılmayanlar, yani Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler diyoruz. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Allah Teala da orada fırkalara ayrılmayın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar şirkten kurtulanlardır. Sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahibi olanlardır. İşte bu fırkalara ayrılmayanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardır. Tek bir fırkanın mensupları, tek bir ipe sarılmış olanlardır. Bu Allah'ın ipi başka bir ayette Allah'ın ipine sarılın ve insanlardan da bir ipe sarılın şeklinde geçiyor. İnsanlardan ip ise bundan sonraki kademeyi ifade ediyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Burası, bu kul hem Allah'ın ipini, fırkalara ayrılmamayı ifade ediyor, hem de mürşidi ifade ediyor. Öyleyse rüşt yolunun sahipleri Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ipe sımsıkı yapışanlardır. Rüşt yolunun sahibi oldukları anda, Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rüşt yolunun sahipleridir. İpe sımsıkı, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmışlardır. Nisa, Al-İmran 103'e göre ve arkasından da mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar ve o zaman insanlardan bir ipe de sarılmış olacaklar ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ip. Sırat-ı müstakim Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran yol. Mürşit, Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran kişi. Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişi diyelim. Çünkü Allah'a ulaştıran sadece devrin imamıdır. Ve bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah, amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İşte femen yu'min billahi ifadesindeki Allah'a iman eden kişi amin olan kişidir. Burada aminü kelimesiyle geçiyor. Allah'a, yani gay yolunu elinin tersiyle iten, rüşt yolunu seçen kişidir. Burada Bakara 257'de bir sonraki ayette aminü kelimesiyle ifade ediliyor ki Allah'a inanmakla kalmayan, Allah'a ulaşmayı dilediği için

Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin unvanını kazanan kişi, ondan bahsediyor Allah Teala. Allah ameli olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne oldu? Kişi bir evvelki ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi oldu. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba hem Allah'ın ipine sırat-ı müstakime hem de insanlardan bir ipe sımsıkı sarıldı, tabi oldu, gereğini yaptı. Allah ameni olanlardan, ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyen bu rüşt yolunu seçenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Müminler Allah'a ulaşmayı dileyen inanmış olan kişiler. Cennete girecek olan müminler sadece onlardır. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, inananlardan rüşt yolunu seçenler, inananlardan Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, ayıptan kopması mümkün olmayanlar, onlar amin olanlar diye geçiyor. Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah onların dostlarıdır ve onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne oluyor? Mürşidine ulaştıktan sonra kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye tabiyetten sonra nefs tezkiyesi olursa ne olur? Kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kalbine ulaşacaktır. O yolu takip ederek kalbindeki iman kelimesine fazıllar yapışmaya başlayacaktır manyetik alan sebebiyle. Ve nefsin kalbinde başlangıçta %100 afetler, karanlık hakimken nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş Allah'ın katından gelen %2 rahmet ve geri kalan %100'e kadar %98'e ulaşacak olan fazıllar alacaktır. İşte bu fazılların nefsin kalbine yerleşmesidir ki o kişinin nefsinin kalbini Allah'ın zulmetten nura çıkarmasını ifade eder. Ve nefsinin kalbi zulmetten adım adım nura çıkar kişinin. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü o ulaştırmamıştır. Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. İşte ulaştırabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde 7 kademede %7 fazıldan 7 defa birikim olması lazımdır. Kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçmesi lazımdır. Nefsinin kalbi karanlıktan nura ulaşmalıdır. %50'den daha fazla. O zaman nurların hakim olduğu bir noktaya ulaşmak söz konusu. İşte bu olayı anlatıyor Allah Teala. Ayet-i kerime bitmiyor. Vellezine keferu, ama o kafirlere gelince evliyahümüt tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nur ile zulümati, onlar da o nura ulaştıktan sonra taguta tabi oldukları için küfre düşenlerdir ve nurdan tagut tarafından tekrar zulmete geri döndürülenlerdir. İrşad yolunu seçip de Allah'a ulaştıktan sonra kişi şeytanın üzerindeki tesirine açılır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar, Allah'ın zatında yok olana kadar Allah'ın koruması altında olan o kişi şeytandan hiçbir şekilde negatif bir etki almaz. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır.
Ama ondan sonra Allah'ın koruyucu şemsiyesi kalkar kişinin üzerinden. Kişi tağutla tekrar karşı karşıya kalır. Ve bir kısım insanları, bunlar genellikle küçük bir gruptur, bir azınlıktır. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkanların küçük bir kısmı vuslattan sonra tekrar karanlığa geri dönerler. İşte onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Yani kişi Allah'a ulaştıktan sonra oradan düşmüştür. Tağutun kulu olmuştur. İrşat yolunda Allah'ın onu hedefine ulaştırmasına rağmen oradan düşmüştür. Rüşt yolundan gay yoluna düşmüştür. Ama o kişi aklını başına toplayıp da bir defa daha Allah'a ulaşmayı dilerse, yeniden Allah Teala aynı imkanları o kişiye sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama zamanımız her zaman bildiğiniz gibi kısıtlı. İşte bir güzel saati birlikte geçirmeyi bizlere nasip kılan Allah Teala bu noktada konuyu tamamlamamızı gerektiriyor. Zaman dolduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Rüşt yolu ve gay yolu isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersi söz konusu. Yani Kur'an'ın ruhunu anlatma dersi. Nem suresinin 56. ayetindeyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fema kâne cevâbe kavmihi illa en kalu ahricu ale lutin min karyetikum innehum unasun yetetahherun. O zaman fakat makane olmadı. Cevabe cevap kavmihi onun kavmi illa hariç den başka enkali onların demeleri ahlucu çıkarın aile aile Lutin Lut aleyhisselam min karyetukum ülkenizden innehum muhakkak ki onlar çünkü onlar unasun insanlar yetetahherun temiz kalmak diyorlar. Cümlecikler şöyle bir neticeye ulaşıyor. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Hazreti Lut'u kavminden, o kavmin içinden çıkarmak istiyorlar. Ülkesinden, ülkelerinden çıkarmak istiyorlar. Ahlaksız bir kavim, içeride bir onların yaşam tarzlarına hiç uygun olmayan bir peygamber var ve onun mutlaka şehirden sürülmesi isteniyor. Sebebi de onların temiz kalmak istemesi. Pisliklerin içindeki insanlar temizleri hazmedemezler. Ve 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe enceynâhu ve ehlehu illa il lemre e tehu. Kadernaha minel gabirin. Fe böylece enceynahu biz onu kurtardık. Yani Hazreti Lut'u ve ehlehu ve onun ailesi. İlle emreetehu onun hanımı hariç. Kadernaha onu takdir ettik. Minel gabirin geride kalanlardan. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere

Böylece onu ve ailesini, hanımı hariç kurtardık. Hanımı hariç yani olmak üzere. Onu geride kalanlardan takdir ettik. Yani azaba uğrayanlar arasında takdir ettik. Hazreti Uz'un karısı da kurtarılanlar arasında değil. Öyleyse Allah-u Teala bütün kavmi yok ediyor ama Hazreti Lut'u ve ailesini kurtarıyor. Kavimle bir benzer hüviyeti muhtemelen var olduğu için onun karısını kurtarmıyor Allah-u Teala. Ailenin bütün fertlerini kurtarıyor ama eşi hariç. Ve Nem suresi 58. ayet-i kerime ve emtarna aleyhim matara fesae matarun münzerin ve emtarna ve yağmur yağdırdık aleyhim onların üzerine mataran yağmur. Fe böylece öyle ki sahi kötü oldu maturu yağmur el münzerin uyarılanlar. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.

bir yağmur o kavmi helak ediyor. Onların üzerine Allah Teala bir yağmur yağdırıyor. Öyle bir yağmur yağdırıyor ki o yağmur onları helak ediyor.

hem emtarına kullanmış Allah Teala, hem mataran kullanmış, hem de mataru kullanmış.

Onların üzerine bir yağmur öyle bir yağmur yağdırdık ki

Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. Allah Teala yağmurlu ifadeyi 3 defa kullanmış. Burada onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.

insanların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki bu yaralananların yağmuru çok kötü oldu. Yani öyle bir yağmur ki kavmi yok eden bir yağmur. Uyarılanların yağmuru. Allah Teala Lut kavmini bir yağmurla yok etmiş. Kavmi yok eden bir yağmur. Nem suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil hamdü lillahi ve selamün ala ibadihillezi nestafa. Allahu hayrun emma yüşrikun. Kul de. Elhamdü hamd. Lillahi Allah'a aittir. Allah içindir. Ve selamı ve selam ala üzerine ibadihi ellezi nestefa. İbadihi ellezine astafa. İbadihi onun kulları, ellezine onlar ki astafa seçti. Allahi Allah hayrın daha hayırlı. Em yoksa veya ma ye, şey yüşrikun, şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Hamd Allah'adır.

Hamd Allah'a ve selam onun seçtiği kullarının üzerine. Allah mı, onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır de.

kommt. Allah'a aittir.

Allah içindir. Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir.

Allah mı? Yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır de. Yani putta tapanların taptığı putlar, onlar mı hayırlıdır yoksa Allah mı hayırlıdır? Allah Teala hamdin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Buradaki ifadenin kul elhamdülillahi şekline çevirmesi söz konusu burada. De ki hamd Allah içindir. Allah'a aittir. Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. O ise Nem suresinin 60. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen halakas semavati vel arde ve enzele lekum mines semai maen maen fe embetna bihi

Hadaika zate bahçe. Bahçe. Bahçetin. Mâ kâne lekum en tunbitu şecereha e ilahün me Allah. Bel hum kavmin ya'dilûn. Kelimeler. Em, yoksa veya men, kim, kimse, halaka yarattı. Es semavati, semalar, gökler. Ve el arda, ve arz, yeryüzü. Ve enzele ve indirdi, lekum, sizin için size. Mine semai, semadan, gökten, mayen su. Ve böylece öyle ki, embetna, bitirdik, yetiştirdik, bihi, onunla. Hadaika bahçeler, zate sahip, behçetin güzel olan güzel, makane olmadı lekum sizin için, entum bütü sizin yetiştirmeniz, şecereha onun ağacı, e mı, ilahin bir ilah, me Allah'ı, Allah'la beraber, belhum, hayır onlar, kavmin bir kavimdir, yadilun, denk, eşit tutarlar. Netice şöyle oluyor. Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi?

Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır de diyordu. Bu ayet-i kerimede onun devamı. Diyor ki veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Allah mı hayırlıdır? Putlar mı hayırlıdır? Allah-u Teala'nın bir başka açıdan eserleri veriliyor. Semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla, yani gökten indirdiğimiz suyla diyor Allah-u Teala, güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için olamaz, mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar denk tutan bir kavim. Yani Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim.

eşit tutan bir kavim. Allah'a, Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Bir Allah var, bir de kavimlerdeki putlar. O putlardan herhangi birini, bir grup A putunu, bir grup B putunu, bir grup C putunu kendilerine tapınmak için ilah seçmişler. Devamlı onlara tapınıyorlar. Allah Teala burada ondan bahsediyor. Hayır, onlar denk tutan bir kavim. Kimleri? Allah'a, her biri, her bir grup Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Ve Nem suresinin 61. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen cealel arde kararen ve ceale hilaleha enharen ve ceale leha revasiye ve ceale beynel bahreyni haciza haciza e ilahün mea Allah'e e ilahün mea Allah bel ekseruhum la ya'lemun. Em yoksa veya men kim kimse ceale kıldı, yaptı, yarattı. Arz el arda. Arz yeryüzü. Kararen karar yeri. Yerleşmeye uygun mekan. Ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı. Hilaleha onun aralarında enharen nehirler. Ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı. Leha onun, onun için. Leha onun, onun için. Revasiye sabit dağlar. Ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı. Ve ne arasında? El bahreyni, iki deniz. Hacizen, perde, engel. Emi, ilahün bir ilah. Ve Allah'ı, Allah ile beraber. Bel hayır. Ekseluhum la ya'lemun. Allah Teala buyuruyor, yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yani yeryüzünde nehirler kılan yani akıtan orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler.

Allah Teala burada da onu söylüyor. Allah ile beraber başka bir ilah mı diyor? Bunları Allah yapıyor. Allah ile beraber başka bir ilah daha bunları yapabilir mi diyor Allah Teala? Tek ilahın olduğu her açıdan Allah Teala tarafından ayrı ayrı vurgulanıyor. Nem suresinin 62. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yucibul muttarra iza deahu ve yekşi fussu'e ve yec'alukum hülefa el art e ilahün me Allah kalilen ma tezekkerun em yoksa veya men kim kimse yücibu icabet eder, cevap verir. El muttarra sıkıntı ve ihtiyaç içinde olan iza olduğu zaman deahu ona dua etti. Ve yekşifu ve açar giderir. Essu'e kötülük ve yec'alukum ve sizi kılar yapar. Hülefa'e halifeler. El ardı arz yeryüzü. E mı ilahun bir ilah mea Allahi Allah ile beraber. Kalilen ma tezekkerun. Kalilen ma ne kadar az tezekkerun tezekkür ediyorsunuz. Cümlecikleri toparlayalım. Yoksa darda kalan kişi ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka İlah mı? Ne kadar az tezekkür

ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki vasıflarından biri, darda kalan dua ettiği zaman Allah Teala onun duasına icabet eder. Darda kalan kişi ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Allah Teala dua edenin duasına icabet ediyor. Kötülük edilen kişinin üzerindeki kötülüğü gideriyor ve insanları yeryüzünde halife kılmış. Bismillahirrahmanirrahim. 63. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yehdikum fi zulümatil berri vel bahri ve men yürselur riyaha buşren beyne yedey rahmetih. E ilahün mi Allah? Teâlallahu amma yüşrikûn. Evet. Yoksa veya men kim kimse yehdikum sizi hidayet eder fi içinde zulümati karanlıklar. Elberri kara ve elbahri ve deniz. Ve men ve kimse yürsülü gönderir erriyaha rüzgarlar. Büşren müjdeleyici olarak. Beyne yedey elleri arasında önünde rahmetihi onun rahmeti. Emmi ilahün bir ilah mea Allah'ın. Allah ile beraber bir ilah mı? Yani bir başka ilah mı? Teala Allah'ı, Allah yücedir. Amma şeylerden yüşrikun, şirk koşuyorlar. Şirk koşulan. Onların şirk koştuğu. Ve Allah Teala buyuruyor. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Daha hayırlıdır anlamı var burada. Yine belki ayet-i kerimede Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Burada denizlerde ve karada Allah-u Teala'nın insanı bir yerden bir yere ulaştırması da söz konusu. Ama aynı zamanda fizik vücudumuz kara, nefsimiz denizi temsil ediyor. Fizik vücudumuzu karanlıktan kurtaran, nefsimizi karanlıktan kurtaran, hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah onların şirk koştuğu şeylerden münezzehtir. Ve Nem suresinin 64.
Den 65. 64. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yebde ul halka sümme yu'i duhu ve men yerzukukum mines semai vel ardı e ilahün me Allahi kul hatu burhane kum in kuntum sadikin. Em yoksa veya men kim kimse yerde o ilk defa yapıyor, başlıyor. El halka yaratış, sümme sonra yu'iduhu, onu döndürür, onu iade eder. Ve men ve kim? Yerzikukum, sizi rızıklandırır. Mine semai, semadan, göklerden ve el ardı ve yeryüzü. Mı? İlahün bir ilah, mea Allahi, Allah ile beraber. Kul de, söyle, hatu getirin. Burhanikum, burhanınızı, delillerinizi. İn kuntum, eğer siz iseniz, sadıkîn, doğru söyleyenler.

Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan.

ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu iade edecek, geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz delillerinizi getirin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz delillerinizi, burhanınızı getirin. Her zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında bir itirazcılar kitlesi oluşmuştur. O güne kadar öğrendikleri şeylere karşı çıkan birisi var. Yanlışlarını söylüyor onlara. Ve onlar da o güne kadar anlattıkları şeylerin zedelenmesine, farklı neticelere ulaşmasına ve o güne kadar öğrendikleri yanlışları halka öğrettikleri için, halkın bunlar karşısında kendilerinden soğuyacağına inandıkları için, öyle zannettikleri için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hep karşısında oluyorlar. Ve Allah-u Teala da her seferinde bunları söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an ayetlerini onlara okuyor. Ve 65. ayet-i kerime, kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah ve ma yeşurun ne ey yane yub'asun. Kul de söyle. La ya'lemu bilmez, bilemez. Men kim, kimse fi es-semavati semalarda, göklerde ve el-ardı ve yeryüzü. El-gaybe, gayb, bilinmeyen. İllallahi ancak Allah. İllallah ancak Allah, Allah'tan başkası. Ve ma yeş'urune ve şuurunda olmazlar, farkına varmazlar, bilincinde olmazlar. E yani ne zaman? Yubasun, rahatsız edilecekler, yeniden diriltilecekler. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez.

ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde olamazlar. Bilincinde, yani şuurunda olamazlar. Ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde olamazlar. Yani kıyametin ne zaman kopacağının ve yeniden hayata ne zaman getirileceklerinin bilincinde olamazlar diyor Allah-u Teala. 66. ayet-i kerime. Bel iddâreke ilmühum fil ahireh.

Minha ondan. Bel, hayır, hum onlar, minha ondan, amin, kördür, kör. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı. Yani bilgiler onlara verildi. Bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan yani ahiretten şüphe içindeler. Hayır onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler. Onları anlayacak basiretleri yoktur. Basiret üzere değildirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ahiret hakkında kesin bilgiler veriyor. Ahiret sonraki manasına gelen bir kelime ama ahiret aynı zamanda Allah'a ulaşma gününün de adı. Dünya hayatını yaşarken ahirete ulaşmayı, mülaki olmayı dilemekle yükümlü kılındınız. Ahirete ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak anlamına geliyor. Ve ölmeden evvel. Ama aynı zamanda ahiret birkaç ayet-i kerimede kıyamet koptuktan sonraki devreyi de ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığınız zaman ahiret kelimesinin kıyamet ve cennet veya cehennem hayatının dışında kaldığını, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihata ettiğini görürsün. Araf suresinin 146 ve 147. ayet-i kerimeleriyle ya da 147. ayet-i kerimesiyle Kehf suresinin 5. ayet-i kerimesini karşılaştırırsanız ahirete mülaki olmakla Allah'a mülaki olmanın aynı şey olduğunu göreceksiniz. Allah razı olsun. Ve 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû izâ kunnâ turâben ve âbâuna inne le muhracûn ve kâle dedi ellezîne keferû inkar edenler kâfirler mı izâ olduğu zaman kunna biz toprak turaven biz olduk turaven toprak ve âbâuna ve anne babalarımız mı İnna muhakkak biz ve elbette mutlaka muhracun çıkartılanlar. Ve kafirler şöyle dediler. Babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız?

Yani diriltilip çıkarılacak mıyız anlamı var. Oradaki sonraki günün ahiretin muhtevasının kıyametle alakalı olduğu bu ayet-i kerimede belli oluyor. 68. ayet Nem suresinin 68. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad vu'idna haza nahnu ve abauna min kablu in haza ila illa esatirul evvelin. Lekad andolsun bu idna bize vaat olundu. Haza bu. Nahnu biz ve abauna ve anne ve babalarımız min kablu daha önceden. İn haza eğer bu illa ancak esatirul esatirler

Esatürlü yazılan şeyler, efsaneler, el evvelin evvelkiler. Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bu evvelkilerin esatiridir. Efsaneleridir. Ancak bu

Ancak bu evvelkilerin ancak bunlar. Bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Hep bunlar söyleniyor. Bu sadece evvelkilerin efsaneleridir. Yani evvelkilere de böyle masallar anlatılmış gibi. Yani toprak olduktan sonra artık dirilmemiz mümkün değil diye düşünüyorlar. Ve 69. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimîn. Kul de siru yürüyün dolaşın fil ardı yeryüzünde fenzuru böylece bakın keyfe nasıl kâne oldu. Akıbet son el mücrimin suçlular, günahkarlar. Onlara de ki yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Mücrimlerin yani suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? İnsanlar öyle bir dizayn içindeler. Mücrimler Allah'ın söylediklerine inanmıyorlar ve başkalarını da inandırmayarak onların da helakine sebebiyet veriyorlar. İşte onlar mücrimler. Ve 70. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve la tahzen aleyhim ve la tekun fi daykın mimma yemkurun. Ve la tahzen mahzun olma, üzülme aleyhim onlara, onlar için. Ve la tekun ve sen olma fi içinde daykın darlık, sıkıntı mimma şeyden yemkurune hile yapıyorlar, tuzak kuruyorlar. Ve artık onlara üzülme. Yani onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bunu söylüyor. Her zaman karşısında bu insanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Onun söylediklerini çürütmeye çalışıyorlar. Ve tabii cehalet konuşuyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna üzülüyor. Olmalı ki Allah Teala üzülmemesi gerektiğini söylüyor. Her zaman Allah Teala'nın söylediklerine itirazlar olacaktır. Bugün de vardır. Hep olacaktır, olmaktadır. Üzülmemek lazım. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadıkîn. Ve yekulune ve derler söylerler. Meta ne zaman? Haza bu el va'du va'd söz. İn kuntum eğer siz iseniz sadıkîn, sadıklar, doğru söyleyenler. Ve onlar eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman? Bu vaat ne zaman? Yani vaat olunan şey, bu ifade ne zaman gerçekleşecek? Ne zaman olacak? Doğru söyleyenlerdenseniz bize söyleyin bakalım. Öyle diyorlar. Ve 72. ayet-i kerime Kul asa en yekune redife lekum. Badül lezi testacilun. Kul de. Asa belki en yekune olur oluyor. Redife tabi oldu, peşine takıldı. Arkasından geldi. Lekum size. Badül lezi. Badü ellezi. Badü bir kısmı. Ellezi ki o.
Testacülün, acele istiyorsunuz. Belki acele istediğiniz şeyin bir kısmı sizi takip ediyordur. Ya da sizi takip ediyordur. Yani yakında size ulaşacaktır. Belki yakında size ulaşacaktır. Karşılığında Allah-u Teala öyle söylüyor. Belki de size yakında ulaşacaktır. Ve Nem suresi 73. ayet-i kerime ve inne rabbeke le zu fadlın alen nasi ve lakinne ekse rehum la yeşkürun ve muhakkak inne ve inne muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette zu fadlın fazl lütuf sahibidir ala üzerine en nasi insanlar. Velakinne ve ama lakin fakat ekserehum onların çoğu la yeşkürün şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlara karşı fazlın, lütfun sahibidir. İnsanların ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Onların çoğunun şükretmediğini söylüyor. Allah-u Teala onların da üzerine öyle olmalarına rağmen lütufta, ihsanda bulunuyor ama onlar şükretmiyorlar. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği çok şey var ve karşılığında Allah-u Teala'nın o ihsanlarına, nimetlerine şükretmemiz ve hamd etmemiz lazım. Ve inne rabbeke le ya lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun ve inne muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette şüphesiz ya'lemu bilir ma tukinnu gizli tutulan şeyler suduruhum onların sudurları göğüsleri ve ma yu'linun ve açıkladıkları şeyler. Ve ma şeyler yu'linun açıkladıkları. Ve muhakkak ki senin Rabbin şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıklarını da bilir. Allah sudurlarda olanı, sinelerde olanı bilir. Başka ayetler de var bu konuda. Allah içimizden geçeni, aklımızdan geçeni de bilir. Her şeyi bilir. Geçmişi de, geleceği de. Ve 75. ayet-i kerime ve ma min gaibetin fis semai vel ardı illa fi kitabin mubin ve ma şey ne min gaibetin gaybten gizli olandan fi es semai semada gökte ve el ardı ve yeryüzünde illa ancak den başka fi içinde kitap. Kitabın kitap, mübinin apaçık beyan edilmiş, açıklanmış. Gökte ve yeryüzünde gayip gizli ne varsa kitab-ı mübinde vardır. Kitab-ı mübin levh-i mahfuz. Kitab-ı Mümin'de levh-i mahfuz. De vardır. Orada bulunmaktadır.
Allah Teala 76. ayet-i kerimede bulunuyor ki buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim inna hazel Kur'ane yekussu ala beni İsrail ile ekserellezi hum fihi yahtelifun. İnne muhakkak haze bu el Kur'an. Kur'an. Yekussu anlatıyor ala üzerine beni İsrail ile İsrailoğulları ekseri çoğu ki o hum onlar fihi hakkında yahtelifun ihtilafa düşüyorlar. Muhakkak ki bu Kur'an İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeyleri anlatıyor. Yani ihtilaf ettikleri şeyleri o şeylerin gerçeklerini

çoğunda ihtilafa düştükleri şeyleri anlatıyor. İsrailoğulları birçok konularda ihtilafa düşmüş durumdalar. Onları Kur'an-ı Kerim'in anlattığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. Bu kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para ne pul ve de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Dilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi o. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evvap olanlar için, evvap ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Takva sahibi olmaksa cennete mutlaka gitmek demektir. Çünkü cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Başkaları giremez. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girerler. Başka kimse giremez. Yine Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömrü olan bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak. Yoluna devam ederse, ki başlangıçtan itibaren, tabiyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu, ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gök katı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kalınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir. Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51
nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah Teala bizden bir şey ister. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki denge ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah-u Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı, şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah-u Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar ona tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama bir ay sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da teskiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği salavatın getirdiği %2
rahmet nuruyla mücehiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömrü boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca o aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktörler olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla ve de bu kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın, %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur, bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişiyi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık %49 mutsuzluk. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı denediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı dünya üzerindeki rakamlar ifade edilmeye kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır. Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin
kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah Teala'ya onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır ve etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu minval üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispata çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var. Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay. İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun, yani bütün insanların
Sadece mutlu olmasını diler Allah-u Teala. Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları, böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece, ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu mutluluğun yarısını garanti olarak yaşamak isteyen herkes sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da, olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan, namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse, namaz kılarken, kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakindeyse, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin büyük kısmını namazla geçirmesini emretmişti. Ve o namaz kıldığı zaman onun odasından dışarıya vuran mumun gölgesi standartlarında sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Ve gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçirmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir. Namaz bir zevktir. Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, içlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı, arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi en üstün olanlardı muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülfü sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır. Size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o
Zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey, hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanunudur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediğini, dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennemde dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz, ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz. Onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder.

hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah muhakkak ki dostların en dostudur. Hepinizi en çok sevendir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'la insan arasındaki ilişkilerin hep Allah'ın sevgisi kapsamında olduğunu görüyoruz. Sevgi daima baş faktördür. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgi. Allah eğer sizi sevmeseydi yaratmazdı. Yaratmış, çok seviyor. Bu sevginin muhtevası dostluğu otomatik olgunlaştıran, bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa dostluk vardır. Nefret varsa düşmanlık vardır. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Ve bu sevgisi sebebiyle de hep sizden yanılır. Yani sizin Allah katında yücelmenizi, yükselmenizi daha güzele daha güzele diye Allah'ın dizaynı içerisinde yol almanızı ve mutlu olmanızı ifade eder. Allah'ın sizi çok sevmesi dostların en büyüğü olmasını ifade eder. Ne zaman ona müracaat etseniz, Allah Teala konuya çözüm getirir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her güzelliği sizlere yaşatacak olan O'dur. Maddi güzellikler, manevi güzelliklerin hepsi O'na aittir. Sadece mutlu olmanızdan yola çıkar. Ve istediği şey hepinizin

ava hepinizin mutlu olmasıdır. O dostların en üst seviyede olanıdır. Hepinizin dostudur. Ne ister sizden? Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Belki bir takım insanlar diyecekler ki, nasıl olur? Allah Teala bizim namaz kılmamızı ister, oruç tutmamızı ister, zekat vermemizi ister, zikir yapmamızı ister, daha bir sürü ister. Evet. Ama istemesi sadece sizin onların güzelliklerini yaşamanıza dönüktür. Birçok insan için Allah'ın dizaynı onları rahatsız eden bir takım faktörler taşır. Namaz kılmak kişiye zor gelir. Oruç tutmak kişiye zor gelir. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın düşünce standartlarıyla insanların düşünce standartları birbirinden farklılık gösteriyor. Şeytan insanlara bütün güzellikleri çirkin göstermek için özel bir gayretin sahibidir. Birçok insan için oruç tutmak bir işkencedir. Allah'ın insanı açlıkla imtihan etmesi, insanın karnını doyurması varken, sigara içebilmesi varken, içki içebilmesi varken, bunların hepsinden feragat edip de oruç tutmak birçok insana büyük bir fedakarlık olarak görünür. Peki aynı insanlara biz desek ki, İyi ama Allah-u Teala ya size susamayı hissettirmeyecekse, ya size açlığı hissettirmeyecekse ve Allah'ın bir emrini yerine getirip oruç tutmanın o zamanki o büyük hazzını açlık ve susuzluk çekmeden yaşamayı Allah-u Teala size nasip edecekse, o zaman konunun zevkten ötede nesi kalır ki? Sevgili kardeşlerim, Erzurum Üniversitesi'ne gitmiştik. Orada bir konferans vermek üzere. Konferansı verdik. Konferanstan sonra talebelerle konuşuyoruz. Çocuklardan böyle bir iri yarı birisi diyor ki, bu Ramazan ne yaptık biliyor musunuz diyor. Öğlen yemeğini yemekte olanların üzerine lokantanın kapısını kırarak girdik. Onlara bir meydan dayağı çektik. Hadlerini bildirdik. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlattım. Eğer siz tasavvufu yaşıyor olsaydınız, oruç tutmanın bir işkence değil, bir zevk olduğunu yaşamış olsaydınız, o zaman belki lokantaya girecektiniz ama kapısını kırmadan girecektiniz. Belki o insanlarla konuşacaktınız ama onlara orucun insana sükunet veren, huzur veren ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktınız. Ve sonucu sorduk. Şimdi dedik, bu durumda o dayak attığınız insanların oruç tutmasını mı bekliyorsunuz? Bu insanlar, oruç tutan insanlar Allah'ın dostu iseler, Allah'ın dostları böyleyse, o zaman biz bu oruçtan nefret ederiz der insanlar. Allah'ı temsil eden insanların kendileri açlığı bir işkence diye görüyor.
noktasından hareketle insanları cezalandırmak üzere harekete geçmeleri, onlardan intikam almaları, biz aç kalıyorsak, bunun işkencesini yaşıyorsak siz de bunu yapmaya mecbursunuz demesi bir büyük hatadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün emirleri doyulmaz zevklerdir. O zevkleri yaşadığınız takdirde, o hüviyete ulaştığınız takdirde Allah'ın en büyük dost olduğunu anlayacaksınız. Çoğunuz anladınız. Tasavvufta olanların hepsi anladı. Sevgili kardeşlerim, içinizden öyle bir arzu gelir ki mutlaka tabi olmak iç dünyanızın temel hedefini teşkil eder. Bütün dünyadan vazgeçersiniz. İstediğiniz Allah ile hemhal olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın evliyası olmaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 10 tane ihsanla o mutlak olarak ulaşmak istediğiniz hedefe varırsınız. İrşat makamı. Tabi olduğunuz an günlerden çarşamba diyelim. Ertesi gün oruç tutacaksınız, perşembe. Ve eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, o perşembe günü tuttuğunuz oruçta ne açlık, ne sigara ihtiyacı, ne de eskiden olan alışkanlığınız varsa içki ihtiyacı duymayacaksınız. O zaman Allah'ın nasıl bir dost olduğunu anlayacaksınız. O zaman düşüneceksiniz, eğer oruç buysa, ben ömrüm boyunca oruç tutarım diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, şu yemek yeme müessesesi insanları nerelere götürüyor? Kocaman göbeklerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Oysa ki hepinize söylüyorum bunu, şu anda denemeye girebilirsiniz. Şu anda ne kadar yemek yiyorsanız onu hesaplayın ve yarın yarısını yiyin yediğinizin. Aç olacağınızı, aç kalacağınızı düşündürecek iblis size. Kendi düşünce sisteminiz de. Ama yemeğinizi bitirip kalktıktan sonra şöyle bir kendinizi yoklayacaksınız, aç olmadığınızı göreceksiniz. O zaman demek ki ben bu yediğimin yarısıyla da doyuyormuşum. Kesin neticesine varacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda midenizle beyniniz arasındaki ilişkide iç dünyanızdaki iletişim müessesesinin idrake vardığı nokta yemeğe başladığınız anda ki birkaç saniye değildir. En az 20 dakikalık bir zaman süresinin sonunda açlık veya tokluk hissinin gerçek hüviyetine varırsınız. Normal standartlarda yemek yiyorsanız. Ve eğer yemek boyunca o hissiyatınıza dayalı olarak doyuma kadar giderseniz ihtiyacınızın iki katı yemeği aldınız demektir. Bu yanlış bir şey. Yarın deneyin, her gün yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Yemek yediğiniz süre boyunca aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Ama yemeğiniz bittikten sonra, yani yarım porsiyonu yedikten sonra bakacaksınız ki hayır, doymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan hep açlıkla, fakirlikle, korkuyla tehdit eder. Bütün söyledikleri yalandır. Allah'sa sevgiyle, toklukla, tatmin olmayla sizleri
güzele davet eder. Unutmayın, Allah-u Teala sizden yana, sizinle beraber, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın daha üst seviye, çok daha üst seviye sevgilisi olursunuz. Ötekileri de sever, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri de, onlara olan sevgisi ne yazık ki hiçbir zaman onları kurtaracak olan bir hüviyet taşımaz. Çünkü Allah'ın sözü var. El-Adl esmasının gereği olan, adalet esmasının gereği olan sözü var. Kur'an'ı indirirken, bütün mukaddes kitapları indirirken, o büyük dost demiş ki, ben bana ulaşmanızı istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka benim cennetime girerler. Kim dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Şimdi Allah Teala bu anonsu yaptıktan sonra, bu açıklamanın ışığı altında, El-Hak esmasının sahibi olan, Hakk'a mutlaka riayet edecek olan Allah Teala, El-Adl esmasının sahibi olan, adalete mutlaka riayet edecek olan Allah ve Allah'ın katında söz değiştirilmez, Allah'ın sözünde hilaf yoktur diyen Allah Teala ne yapar? Ne yapacaktır? Ne yapması gerekir? Sözünü tutması gerekir. Bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyorsa, ikaz ediyorsa insanları ve diyorsa ki sadece bir tek dilekle ben sizi mutluluğa ulaştıracağım. Ben sizi dostlarımdan, ben size dostum, sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Yani bana dost olan olacaksınız. Benim dostum olacaksınız. Ben sizden razı olacağım. Siz de benden razı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'yı dost olmamakla kimse itham edemez. Bu dostluğun daha büyüğü olabilir mi? Şu dünyada ne kadar ömür yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama cehenneme gittiğiniz zaman sonsuz bir zaman, milyarlarca, trilyonlarca sene orada yaşayacaksınız. Yaşlanmayan bir hüviyette ama devamlı azaba duçar olarak. Ve şu dünyadaki hayatınızın sonuçlarına göre gideceğiniz yer ya cehennemdir ya da cennettir. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah sizi sonsuz bir cennet hayatında sonsuz bir mutluluğu yaşatmakla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Sadece bir dilek. Hayır, Allah'a ulaşmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı o büyük dost yapacak. O sizi bütün yarattığı diğer bütün mahlukatından fazla seven Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, arada denge var mı? Yapacağınız şey bir tane dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki bunun sonucu milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene sonsuz bir hayatı en mutlu standartlarda cennette yaşamak. Bir tek dilek ve karşılığı. Daha büyük bir dost olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Böyle bir dizaynda sizin talebiniz mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla noktalanacaktır. Önce irşat makamına ulaşmanızla noktalanacaktır. Mutlaka ulaşmak isteyeceksiniz. Tabiyetinizle
ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a mülaki olur. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bütün ilişkilerinizde o güzellik söz konusu. O sizi seven, çok seven büyük dost, sizi adeta bedavaya, adeta karşılıksız olarak sonsuz mutluluklara ulaştırmaya hazır. Şimdi soruyorum size, Allah Teala böyle demişse, bana ulaşmayı dileyeni ben mutlaka evliyamdan birisi yaparım. Velilerimden birisi yaparım. Onu kendime dost kılarım. Ben de onun dostu olurum. O benden razı olur, ben de ondan razı olurum. Sonsuz bir cennet hayatını ona yaşatırım. Bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Bir tek dilek, bana ulaşmayı dilemek. Eğer bir dileğin karşılığı sonsuz bir ömürse, cennette geçirilecek sonsuz bir ömürse, bu dileği yapmayanların cezası sonsuz bir cehennem hayatıysa, ne cennetten cehenneme, ne cehennemden cennete bir geçit yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerini layıkı ve çile değerlendirmemiz gerekmez mi? Allah Teala adaletin kainattaki temsilcisidir. Kainatı sünnetullahıyla her zerreyi kontrolü altında tutan o ilahi kompütür sistemiyle o kontrol eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O büyük dostu her safhada yakalayacaksınız. Hangi gözlüklerle bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz bu sözlerimden ders alan biriyseniz, Allah'ın ayetlerini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmişsiniz, tatbik ediyorsanız ki en önemli hüküm Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman Allah'ın size sonsuz lütuflarını göreceksiniz. Ama ya ötekiler? Allah-u Teala'nın bunu söylemesine rağmen, kör kör parmağım gözüne ifadesi gibi, bana ulaşmayı dilersen seni cennetime alırım, sonsuza kadar cennetimde barındırırım, evliyam yaparım. Ben sana dost olurum, sen de bana dost olursun. Daha doğrusu benim sana dostluğum artar, sen de bana dost olursun. İfadesi Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir hüviyetini göstermiyor mu? Bir hiçe karşı sonsuz bir mükafat. Sevgili kardeşlerim, hiç değil mi? Bir tek dileğe karşılık sonsuz bir dünya hayatı ve Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek. Ve bildirisini yapmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dilerseniz bu şerefe mutlaka erersiniz. Ama dilemeyenleri de mutlaka cehennemime atarım.
sevgili kardeşlerim, ya buna rağmen insanların çok çok büyük bir kısmı Allah bunu emretmesine, bunları söylemesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ki şu anda dünyanın durumu budur. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir talebin sahibi değiller. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir büyük yanlışlık yaptığımızı görebilecek miyiz? İnsanlar kör nefslerindeki o kibir sebebiyle Allah'ın emirlerine karşı geliyorlarsa, bütün diğer emirleri bıraktım. Çünkü hepsinin başında sadece bu emir var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın vasıta emirlerini hangi boyutta yerine getirirseniz getirin, yani namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin, bu İslam'ın 5 tane şartını hangi boyutlarda yaparsanız yapın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Allah ile olan dostluğunuz ilerlemez. Ve Allah verdiği sözü çiğnemeyeceği için mutlaka Allah'ın cehennemine girersiniz. Peki sormaz mıyız şimdi bu noktada? Şu cehenneme giren, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu kadar ikaza rağmen dilememekte ısrar eden o insanlar, kendilerine ilim verilenler, bu ilmi bırakıp faydasız ilimle meşgul olanlar ve Allah'ın bana ulaşmayı dileyin emrini yerine getirmeyenler, onların cehenneme gitmesi Allah'ın onlara bir zulmü müdür? Allah Teala dostluğunun en bariz göstergesini sunuyor. Bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatını vaat ediyor, mutlaka gerçekleştirecek. Ama bunu tahakkuk ettirmeyenlere de mukabilini, cezayı gerçekleştirmeye mecbur, söz vermiş. Adaletinin gereği olarak bunu yapmak mecburiyetinde. Kendi koyduğu kanun gereğince, Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için, Allah sözünden asla dönmeyeceği için, cezayı da mükafatı da mutlaka yerine getirmeye, indirdiği kitaplarla zaruret üzere kendisini vazifeli kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize aklı neden vermiş? Düşünelim ve doğruyu seçebilelim diye. Şimdi insanların %90'dan fazlası yanlışı seçmişlerse, bir dilekle kurtulabileceklerini öğrendikleri andan itibaren bunu seçmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekirken dilememekte direnmeleri yetmez. Din öğreten kesimin başkalarını da aynı şeyi yaptırmaları, onları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri Allah'a karşı bir isyan değil midir? Başka hiçbir şeyden bahsetmiyorum.
bir dileğe karşı sonsuz bir cennet hayatı, garanti ve sonuç hüsran. Kişi diyor ki, sen beni yarattın, beni serbest irademle yarattın. Ben serbest irademi senin iradenin tersine kullanacağım. Kullanabilir ama cezasına da katlanmak mecburiyetinde. O zaman Allah'ı zalim bir Allah olarak değerlendiremez. Buna kimsenin hakkı yoktur. Evet, Allah kullarını cehenneme atar. Aslında şöyle söylemek çok daha uygun diye düşünüyorum. Allah cehennemi hazırlar. Allah kanunlarını koyar. Bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir der. Peşin olarak hükmünü koyar. Allah'ın kanunları otomatik olarak işler. Allah kanunları, kullarını cehenneme atar sözüyle insanları Allah cehenneme atıyor, sonucuna sakın ulaşmayın. Allah'ın kanunları otomatik işler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah'ın vücuda getirdiği sistem onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların dilemeden evvelki, diğerlerinin dilemeden evvelki durumları onlar ölünceye kadar devam eder. Yani gözlerinde hep hicab-ı mestüre, gizli bir perde var olarak ölürler. Kulaklarında vakra var olarak ölürler. Kalplerinde ekinnet olarak ölürler. Göğüslerinden kalplerine yol açılmamış olarak ölürler. Kalplerinin nur kapısı şeytana dönük olarak ölürler. Kalplerinde küfür yazılı olarak ölürler. Bunların hepsi kalplerinin %100 afetle dolu olması halinde ölmeleri, bunların hepsi cehennemin birer elektronik işaretidir. Bu işaretlerin sahipleri sadece cehenneme gidebilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu saydıklarımın hepsi o kişide Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla değiştirilir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gene Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük lütuflarıyla karşı karşıya olduğumuzu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onun ne kadar büyük dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala herkesin dostudur. Kullarını cehenneme atmayı istemez. Ama kanunları o koymuştur. Ve herkesin hakkını ona teslim etmek bir zarurettir Allah için. Cenneti hak edeni mutlaka cennetini alacaktır. Cehennemi hak edeni mutlaka cehennemini alacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'ın bu büyük nimetini hiçe sayması, sen benim Allah'a ulaşmayı dilememi emrediyorsun, ben de bu emri yerine getirmiyorum diyor adam. Ben isyan ediyorum diyor. Yapabilir, serbest iradesiyle herkes dilediği hareket tarzını kendisine tayin edebilir. Ama bunun cezasına katlanmak mecburiyetindedir. Ve o insanın Allah ne diye beni cehenneme attı demeye hakkı yoktur. Çünkü kanunlarını koymuştur Allah Teala ve insanların lehine muhteşem bir dizayn oluşturmuştur.
sadece bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatı. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde ne yapılabilir ki? O insanlar şeytanın dostları, Allah Teala'nın daha ne yapmasını isteyebilirler ki? Eğer bir denge söz konusuysa, burada denge falan yok. Kişinin şu kadarcık bir talebi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiçbir aksiyonu olmasa bile, hiçbir ibadeti olmasa bile, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye mutlaka Allah Teala onu cennetine ulaştıracağını söz veriyor. Bir hiçin karşısında sonsuz bir cennet hayatını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiçin mükafatı bir dünya, bir kainat. Sıfırın biraz üzerindeki bir küçücük noktanın, bir talebin karşılığı, bir sonsuzluk. Allah'ın adaleti, üstün adaleti, normal adaletin sonsuz ötesinde bir güzelliği sergiliyor. Öyle ya, adalet nedir normal standartlarda? Normal standartlarda adaletin ölçüsü kısastır. Neyi yaparsanız karşılığında sadece o kadar bedel ödemek. Birine bir tokat attınız mı, o kişinin de size bir tokat atma hakkı olur. Nedir hakkı onun? Sizin ona yaptığınızın aynını tatbik edebilmektir. Daha ötesine hak verilmemiştir. Ama burada bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında Allah-u Teala'nın onu cennetine alıp sonsuza kadar orada barındırması, sonsuz bir mutlu hayatı ona vermesi, böyle bir dengeyi hiç mi hiç ifade etmiyor. Allah için yapılan bir hiç, Allah'ın o istediği yegane o küçücük şey için verdiği mükafat sonsuzluk. İşte Allah böylesine sizin lehinize, insanların lehine her şeyi dizayn edendir. Ve buna rağmen insanlar nankörlük ederlerse, Allah'a asi olurlarsa, sen kanlarını koy, ben senin kanlarına itaat etmiyorum derlerse, Allah-u Teala'nın bu kadar büyük nimetlerine, ihsanlarına sırt çevirirlerse, Allah da öyle yapanların cezasını koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e, adaletinin gereği olarak mutlaka onu uygulamak mecburiyetindeyse, adaletinin gereği olarak, hak esmasının gereği olarak, adil esmasının gereği olarak bunu yapması zorunluysa, o zaman insanlar nasıl Allah'ı adaletsiz bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Nasıl Allah'ı cezalandırıcı bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Bir tarafta küçücük bir talebin karşılığı sonsuz bir mutluluk, dengeyi hiçbir şekilde kuramazsınız arada. Birisi bir hiçtir, birisi sonsuzluktur. Ve sadece insanların lehine. Sevgili kardeşlerim, her alanda Allah sizinle beraber. Ve Allah-u Teala bir talebinizle cenneti ayaklarınızın altına sermiş. İşte diyor cennet. Dostluğunuzun ne kadar üst seviye olduğunu ispat sadedinde bunu söylüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala diyor ki, hayır diyor, ben sizden sadece cennet saadetini yaşamanızı isteyen bir Rab değilim. Dünyada da mutlu olmanızı isterim. Onun için diyor, bu Allah'a ulaşmayı dilemeniz var ya, onun mukabilinde size dünya saadetinin yarısını garanti ediyorum diyor.
nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını nefs tezkiyesi yoluyla Allah-u Teala yok etmeyi garanti ediyor. Ondan sonra siz bir gayretin içinde olacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Allah-u Teala da bunu kesbi olarak insanlara temin eder. Yani kişi kendisi kazanmak mecburiyetindedir. Kesbetmek mecburiyetindedir. O muhteva insanoğluna normal standartlarda vehbi olarak verilmez. Allah-u Teala hibe etmez, karşılıksız vermez. Neyi? Daimi zikri. Daimi zikir emek karşılığıdır. Kimlere kesbi olarak verir? Resullere ve devrin imamına vehbi olarak verir. Hibe eder, karşılıksız verir. Allah'ın bütün resulleri hangi çağda yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavmin resulü olurlarsa olsunlar, onlar Allah-u Teala'dan daimi zikri vehbi olarak almışlardır. Ama Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği irşada ulaşanlar da dahil olmak üzere herkes daimi zikri kesbi olarak elde eder. Kendi gayretinin sonunda kendi gayretiyle, çalışmasıyla, çabasıyla kesbeder, iktisap eder. Öyleyse burası yolun sonu. Hem dünya saadetinin %100'ü hem de 7. kat cennet. Ama cennet cennet dedikleri bir tek dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hiçe karşılık bir sonsuz mutluluk, cennet mutluluğu, işte o Allah'tır. En büyük dostunuz, en çok sevdiği insana en büyük miras bırakmıştır Allah'ın cenneti, bir dilek karşılığı. Ama istediği şey en asgari seviyede bir cenneti kazanmanız değil, o üçüncü kat cennetle dünya saadetinde %50'sini zaten garanti ediyor. %51'ini. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bunun manası ise nefsinin kalbindeki afetlerin %51 azalmasıdır. Bunun manası ise şeytanın hakimiyetinin %51 azalmasıdır. Bunun manası o kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğu noktaya ulaşmasıdır. Allah'ın kulu sayıldığı noktaya ulaşmasıdır. Kimin kalbinde afetler, yani heva %50'den fazla ise nefsinin kalbinde, o kişi ağırlığı şeytana kul olmak olan bir dizayn içindedir. Kimin nefsinin kalbindeki afetler, hevası %50'den aşağı düşmüşse, o kişi Allah'a kul olmanın ağırlık kazandığı noktadadır. Şeytana kul olmanın ağırlık kazandığı nokta %100 nefsinizin kalbinin afetlerle dolu olmasından başlar. %50'ye kadar devam eder. %50'ye kadar, aşağı ininceye kadar devam eder. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığında şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Ağırlığı Allah'ın kulu olmak hüviyetine girersiniz. İşte Allah'a ezelde verdiğiniz fizik vücudunuzun yemini, ahdi demek daha doğru ifade, ahd olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak.
Hadi gelin bakalım ayet-i kerimeye. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ezelde elesü bir rabbiküm günü ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diye tamamlamış ayeti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dostluğu görebiliyor musunuz? Onun bir hiç karşılığı size nasıl sonsuzu ikram ettiğini, onun ne kadar mükerrem olduğunu, kerim olduğunu, ikram edici olduğunu görmüyor musunuz? Ve her safhada onun rızası mutlaka devreye girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala sizi seçer. Bu onun rızasıdır. İkinci basamakta seçilirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemeseniz de dilemeniz için rızaya ulaşmışsınızdır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. 10. ihsanı rızasını belirten unsurdur. Sizin talebiniz üzerine, hacet namazını kılmanız üzerine size mürşidinizi gösterir. Bu Allah'ın rızasını ifade eder. Sonra Allah'ın yoluna girersiniz, nefs tezkiyesine başlarsınız, ruhunuz Allah'a doğru yolculuk eder ve 5. katta siz Allah'tan razı olursunuz. Ama ruhunuz 6. kata ulaştığı zaman Mardiye kademesinde Allah da sizden razı olur. Ruhunuz bir sonraki kademede, 7. kademede, 7. katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Bir evvelki kademede Allah gene sizden razı oldu. Her zaman sizden razı olmaya hazırdır. Ne zaman zahit olursanız, bu fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için Allah'ın rıza makamıdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz makam, hikmetin rızasını ifade eder. Daimi zikrin rızasıdır. Daimi zikir kişiyi mutlaka hikmet sahibi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra Allah Teala sizin günahlarınızı sevaba çevirecek ve başınızın üzerine salah nurunu ekleyecektir. O salah nuru da irşada ulaşmanız için Allah'ın rızasını ifade eder. Son aşamadır. İrşada ulaşmanızda iradenizi Allah'a teslim ederek hakkı tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmanızın rızasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her aşamada Allah'ın rızasını görüyorsunuz. Daha üst boyutta Allah'ın Resulleri vardır. Ve Resullerinden sadece bir tanesine
tasarruf rızası Allah-u Teala verir. Bütün Resuller için irşat makamına tayinleri bir rızadır. Risalet rızasıdır. Bütün Resuller arasından bir tanesinin tasarruf rızasına ulaşması Resuller kademesinde tahakkuk eder ve rıza olayı tamamlanır. O hep sizden razı olacaktır. Siz Allah'ın rızasını kazanacak bütün bu güzellikleri kendinize hedef ittihaz ettiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalplerimizi birleştirelim. Hepimiz aynı denizin içerisindeyiz. Allah'ın rahmet denizi. Ve hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Bütün insanlar irşat makamına tayin edilecekleri salah makamının 5. mertebesini gerçekleştirecek bir hüviyetle yaratılırlar. Bunların arasında sadece akli yetersizlik teklife kapalıdır. Onlara teklif yoktur. Allah Teala iki tane unsur koymuş. Akil olmak, normal aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bir temyiz kudretinin, temyiz yani doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. O kudretin sahibi olmak, ki bütün insanlar, normal insanların hepsi öyledir. Bir de Allah Teala buluğu öngörür. Kişinin buluğa ermesi teklif için temeldir. Akil ve bali olmak hüviyeti tamamlandığında herkes bir sorumluluk taşır. Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. İnsanlar bu hakikati bilmezler. Zannederler ki bu sorumluluk o kişinin namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, zekat vermesidir, hacca gitmesidir, kelime-i şehadet getirmesidir. Bunları yapmadı mı doğru cehenneme gider, yaptı mı mutlaka cennete gider. Yapmadığı zaman o kişinin gideceği yer elbette cehennemdir ama sebebi sadece onların yapmaması değildir. Asıl sebep Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında sonsuz bir cennet mutluluğunu ayaklarınıza sermeye hazır. O Allah. Biz ona hayranız. Biz onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça önce hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra da hayran olacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu dünyanın bu korkunç hüviyetine, hep insanların birbirini aldatmasına, her kötülüğü başka insanlara layık görmelerine baktıkça Allah'ı ne kadar az tanıdıklarını görüyorum. Kendilerine ne kadar çok yazık ettiklerini görüyorum. Bu söylediklerimiz henüz bizim sesimize ulaşamadıkları için mi sadece? Bir kısmı için gerçekten öyle. Bir kısmı söylediklerimizi
dinliyor, tahkik ediyor, doğru olduğunu görüyor ama etrafındaki insanlara karşı sesini çıkartamıyor. Bir kısmı direkt olarak karşı çıkıyor. Hiç inceleme gereğini duymadan öylesine emin ki okuduğu o emani bilgilerin doğru olduğundan diyor ki bunca alim binlerce kitap yazmışlar. O alimler bilmeyecek de o mu bilecek? Sevgili kardeşlerim, biz biliyoruz. Çünkü biz Allah-u Teala tarafından öğretiliyoruz. Acaba bunun bir manası var mı? Bize vahyolunuyor. Halep oradaysa, arşım burada, işte Kur'an-ı Kerim. Hadi bakalım. Bunca zamandır açıklamalarda bulunuruz. Bir tek yanlışımızı yakalayabildiniz mi? O kadar gayretinize rağmen. Öyleyse soruyorum sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Neden biz size dostuz da siz bize neden dost değilsiniz? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Bu fark bile yetmez mi? Sadece bu farkı idrak etmeniz bile yetmez mi kimliğimiz konusunda? Biz insanlara Allah'ın kurtuluşunu açıklıyoruz. Size de açıklıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileseniz, karşı çıkmasanız, insanları da ondan caydırmaya çalışmasanız, birazcık inceleseniz Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman ne yapacaksınız? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? O sizin en büyük dostunuz, sizin de bu güzellikleri yaşamanızı istemiyor mu zannediyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Ve gene zamanımız doldu. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle geçirdiğimiz bu bir saat çabucak sona erdi. Gönlümüz sizlerde kaldı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki konumuz din adamlarına öğütler. Sevgili kardeşlerim, din adamları dediğimiz zaman bu işi görevli olarak yapanlar, devletin kadrolarında bulunanlar, onların dışında cemaatler, tarikatler, bütün bir çevreye hitap etmek. Bu akşam bize inşallah nasip oluyor. Bu öğütleri öğüt olarak verebilecek bir hüviyette olduğumuz Allah Teala tarafından bildiriliyor. Evvela yaşımız 72 yaşındayız sevgili kardeşlerim. Devlet kadrolarında 65 yılın ötesinde kimse çalıştırılmaz. Öyleyse mevcutların hepsinden daha yaşlıyız. Diğer taraftan Allah'ın bize hidayet rehberliği görevini vermesi, bu konunun bir öğüt olmasını mutlak olarak gerektiriyor. Bütün bunların ötesinde Allah'ın kullandığı ifade bu. Din adamlarına öğüt. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler aynı bahçenin fidanlarıyız. Ve bu bahçe her ne kadar insanlar çeşitli kaynaklardan sulanacağını da söyleseler, realitede hepsinin birleştiği öz Kur'an'dır. Allah'ın yazdırdığı son nebinin, son peygamberin hayatta olduğu sırada kendisine 23 sene indirilen kainatın son peygamberlerinden, son peygamberine indirilen nebilerin mührüne indirilen, nebilerin sonuncusuna indirilen nebilerin hitabına indirilen Kur'an-ı Kerim. Sevgili din adamları, 28 senedir sizlere Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz her alanda sizlere ulaştı. Ama sevgili kardeşlerim, bütün üniversitelere

Oralarda konferanslar vermek istediğimizi bildirmemize rağmen sadece iki üniversite bizi kabul buyurdu. Birisi İzmir Üniversitesi, 2 saatlik bir veya 3 saatlik bir konferanstı. Sualler soruldu, cevaplar verildi ve hiçbir farklılık kalmadı aramızda. İnsanların gönüllerini yıkan tartışmalar oluşmadı. Elbette herkesin fikirleri vardı. Elbette itirazlar olabilirdi. Ve sualler soruldu. Cevaplar verilince itiraza sebep kalmadığı görüldü İzmir İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de bizi kabul eden üniversite Erzurum Üniversitesi'ydi. Orada çok farklı bir şey oldu. Konferans boyunca hep müdahaleler oldu. Anlaşamadığımız birçok konu oluştu. Biz de dedik ki o zaman bu konuyu bu gece konferansın ötesinde halledelim. Sabaha kadar oturalım beraberce. Hepsini tezekkür edelim. Kur'an'ı da alalım yanımıza. Öyle yaptık sevgili kardeşlerim. Ve sabahleyin biz Erzurum'dan Ankara'ya dönerken bütün itirazlar sona ermişti. Hepimiz aynı şeyleri aynı şekilde düşünüyorduk artık. Bir anlaşmazlık kalmamıştı. Neden? Çünkü art niyet yoktu arkada. O kardeşlerimizin art niyeti yoktu. Bizimle olan konuşmalarında öğrendikleri din anlayışının tabii neticesi olarak itirazlar oluştu. Ve konferans ortamında bu talep edilen hususların hepsine cevap vermek mümkün olamadı. Ama o gece sabaha kadar oturduğumuz zaman gördük ki akıl için yol birmiş. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükümleri unutulmuş. Diğer üniversiteler bizi kabul buyurmadılar. Bunun üzerine sevgili kardeşlerim, bütün üniversiteleri Denizli yakınında Pamukkale'deki bir otelde seminere davet ettik. Ücret almamak üzere 3 gün süreli bir seminerdi sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hiçbir üniversite bu konuda kimseyi göndermedi. Sevgili kardeşlerim, neden? İki üniversite, İzmir Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi bu konuda tatmin olduğu için başka göndermesi gerekmiyordu zaten. Onlardan hiçbir zaman bunu bir yanlışlık olarak değerlendirerek hesap sormak aklımıza bile gelmedi. Ve doğrusu da bu. Biz orada konferansı zaten verdik. Zaten anlaşmaya vardık. Halledemediğimiz hiçbir konu kalmadı aramızda. Öyleyse seminerde onların kendilerine fayda sağlayabilecek olan bir olay kalmamıştı. Tamam. Ama ya diğer üniversiteler, diğer ilahiyat fakülteleri davetimize icabet etmediler. Sonra fırsatları değerlendirmek istedik. Ve bir bayram
mesajında o zamanki Diyanet İşleri Başkanı demişti ki, şu tasavvuftaki insanlara özeniyorum. Gönlüm ne kadar isterdi Diyanet İşleri'nde de bu tarzdaki insanlar oluşsun, çok iyi ilişkiler kurulsun cemaatlerle. Bir bayram gazetesinde bu yazıyı gören bizler, bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik o zamanki Diyanet İşleri Başkanı'nı. Derhal hüsnü kabul gördük, Allah'a şükürler olsun. 3 saat süreyle o muhterem zatla konuştuk, Sayın Yazıcıoğlu. Kardeşi, diğer Yazıcıoğlu'nu da çok takdir ettiğimizi zaten kendisine söylemiştik. Yani kardeşine, Denizli valisiyken rahmetli olan, araba kazasında rahmetli olan vali, yine Yazıcıoğlu. Ve sevgili kardeşlerim, o bizi kabul buyurdu. Biz de ona 3 saat süreyle Allah'ın bize öğrettiklerini öğrettik. Sözümüze lütfen dikkat edin. Öğrendiklerimizi demiyoruz. Böyle bir yeteneğin sahibi görmüyoruz kendimizi. Ama öğreten Allah. O zaman Allah'ın öğrettiklerini ona anlattık. Allah bize ayetleri öğretti. Allah bize ayetlerin manasını açıkladı. Allah bize bütün o gök katlarını birer birer gösterdi. Hepsini kalp gözümüzle görerek yaşadık. 3 saatlik bir anlatımımızdan sonra o zamanki Diyanet İşleri Başkanı, o muhterem zat Yazıcıoğlu bize dedi ki, ben kelamcıyım. Aslında sizin söylediklerinizin hepsine benim itiraz etmem lazım. Ama siz bana tasavvuftakilerin söylediklerini söylemediniz. Siz bana Kur'an'ı anlattınız. Ve bu benim için bir ziyafet oldu dedi. Sevgili kardeşlerim, biz o zaman onunla bir anlaşmaya varmıştık. Demiştik ki, müftüler arasında bir öğretim dizaynı kuralım. 2 aylık bir sürede, bu bizim anlattıklarımızın, aslında size çok özet olarak anlattık. Biliyorsunuz özet olduğunu zaten. Bir kısmına 2 aylık sürede, bir kısmına 1-2 haftalık konferanslar vererek seminerler tertip edelim. Sualli cevaplı olsun. Kur'an menşeli bir öğreti olsun. O da bunu kabul etmişti. Ama sonra gördük ki Diyanet İşleri'nin başkanın arkasında başka bir hüviyeti var. O başka hüviyetin sahipleri bu seminerleri gerçekleştirmemize mani oldular sevgili kardeşlerim. Olmasalardı ne olacaktı? Olmasalardı Türkiye'de ve dünyada şu anda hidayet gerçek boyutuyla yaşanacaktı. Olmadı. Ama işte bakın, bu tarihi bir tarafa yazın. Size diyoruz ki, sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada hidayet yaşanacaktır. Ve bunun merkezinde de bizi göreceksiniz. Bunu bir kenara yazın. Gelecekte bize anlatırsınız. Hep öyle oldu şimdiye kadar. Allah'ın bize söyledikleri ve söylettirdikleri kardeşlerimiz tarafından kaleme alındı. Bir süre sonra gerçekleştiğinde onlar hep hatırlattılar bize.
Falan tarihte şunu söylemiştiniz, şu tarihte gerçekleşti. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında biz yokuz. Bizi sakın değerli bir şey zannetmeyin. Bizim sahibimiz değerli, o Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz sadece. Ve ne öğretmişse sadece onun öğrettiğini öğrendik. Başka bir ilim bizde hiç mevcut olmadı. Bu yüzden birbiriyle zıt faktörler bizde hiç oluşmadı. İşte sevgili kardeşlerim, eğer biz de siz din öğreticileri gibi üniversitelerde tahsil etseydik ve sizin asırlardan beri kitaplardan öğrendiğiniz şeyleri biz de öğrenseydik, biz de sizler gibi olacaktık. Bunu sakın sizi küçümsediğimiz istikametinde değerlendirmeyin sevgili kardeşlerim. Hayır, biz çok daha başka bir perspektiften bakıyoruz olaya. Eğer siz din adamları hidayeti öğrenemezseniz, o zaman öğretemezsiniz ki. O zaman bu insanların, 70 milyon insanın cehenneme doğru yolculuk yapması sizin sorumluluğunuz altında olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Sevgili din adamları, siz din adamısınız. Yani başka insanları cehennemden kurtarmakla, cennete ulaştırmakla vazifeli olanlarsınız. Öyle değil misiniz? Lütfen değilseniz bize ulaşın, söyleyin. Biz sizi böyle bir misyonun sahibi olarak görüyoruz. Göreviniz sadece kendinizi cennet için hazırlamak değil, din öğrettiğiniz insanları cehennemden kurtarmak. Ama sevgili kardeşlerim, birazcık size gönderdiğimiz ihtarları okuduysanız, o zaman gördünüz ki siz Allah'ın dinini bilmiyorsunuz. Allah'ın dini sizin diğer kaynaklardan öğrendiğiniz din değildir. Allah bize dinini onun gerçek kaynağından, Kur'an-ı Kerim'den öğretti. Hakkımızda biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söylediler. Sevgili kardeşlerim, bu kürsüden sizlere yüzlerce defa söyledik ki biz peygamber değiliz. Son peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söyleyen insanlar bunu Risalet Nurları isimli Allah'ın bize yazdırdığı kitaba dayanarak söylüyorlar. Ama o kitapta Allah Teala iki defa bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Ve şeytan o kitabı dinlerini bilmeyen insanların elinde bir vasıta olarak kullanmakta. İşte eğer bu peşin hükümle bu adam sahtekarın biridir, kendisini peygamber ilan etti diye bir hükmün sahibi olarak söylediklerimizi dinliyorsanız, bırakınız başka insanlara yazık ettiğinizi, ama önce kendinize yazık ediyorsunuz.
Sevgili kardeşlerim, ama o kendisini peygamber ilan etti. Sahtekarın biridir. Eğer böyle düşünürseniz, o zaman söylediklerimizi en çok hüzünlendiğimiz nokta burası, incelemek gereğini bile duymazsınız. He, o söylediklerimizi incelemek gereğini duymayan insanlar, kardeşlerimizle karşı karşıya gelince, kendilerine daha 15-20 tane ayet söylenince, aa öyle mi diyorlar? Biz onun tarafından böylesine bir neticeye ulaşacak olan ayetler söyleneceğine hiç mi hiç ihtimal vermiyorduk. Biz ona sadece bir sahtekar nazarıyla bakıyorduk. Sevgili kardeşlerim, hakkımızdaki kanaatiniz ne olursa olsun, siz din adamısınız. Öyleyse incelemek zorundasınız. Bizim kimliğimizi değil, şeytanın oyununa gelmeyin. İncelemeniz lazım gelen şey bizim söylediklerimiz de değil. Allah'ın bize söylettikleri. Eğer söylediklerimizi incelemeye başlarsanız, o bizdeki hüviyetin kesbi olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Şu muhtevaya bir beraberce bakalım. Sadece bir tek konu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Şu anda bizden başka hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmediği için, eğer siz sevgili din adamları bizi bir sahtekar olarak görüyor da sizlere gönderdiğimiz o on binlerce ihtarı okumuyorsanız, o zaman omuzlarınıza büyük vebal alıyorsunuz demektir. Bakınız, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilememek bir kişinin şirkte olduğunu ifade eder ve aynı kişinin takva sahibi olmadığını ifade eder. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'i okursunuz. O zaman lütfen bakın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın. Ve müşriklerden olmayın. Sonra da diyor ki Allah Teala Rum 32'de, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her hizip, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi diyor, müşriktir diyor. Bir, takva sahibi değildir diyor. Bunlardan sadece bir tanesi bile takva sahibi olmamak,
veya müşrik olmak, ikisi de ayrı ayrı insanları cehenneme götürmeyecek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. O nereden bilecek ki? Din öğreten herhangi bir yerden mezun değil. Zaten dil raporu da var. Mutlaka o üşütüktür. Size böyle düşündüren iblistir. Ancak söylediklerimizi incelerseniz, o zaman Allah'ın bize söylettiğini bunları kesin olarak idrak etmiş olacaksınız. Biz eğer size hakikatleri öğretebilirsek, Allah'ın bize öğrettiği hakikatleri, o zaman sadece sizleri kurtarmış olmayız. Sizlerin din öğreteceği bütün bir toplumu kurtarmış oluruz. Öyleyse bizi dinlemiyorsanız, bunca alim bilmiyor da o mu biliyor diyorsanız, o zaman ne diyeceksiniz bu ayet-i kerimeye? Bu durumda siz bunu öğrenip de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, bu durumda şirkte değil misiniz? Bu durumda takva sahibi değilsiniz. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, Allah'a ruhunu mülaki kılmayı, ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi o zaten delinin biridir. Üstelik de kendisini peygamber ilan etmiş. Yazdıkları da deli saçması olsa gerek diye düşünüyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, gelin bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine beraberce bakalım sizinle. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu iksibun diyor Allah Teala. Onlar kesinlikle bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize milaki olmayı dilemezler. Bize ruhlarını ölmeden evvel ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili din adamları, siz öğreticisiniz. Din öğretenlersiniz. Din öğretmekle vazifelisiniz. Göreviniz bu. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan sizler
Nasıl din öğreteceksiniz ki başkalarına? Kendinizi kurtaramıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer cehennem. Size bunları ben nasıl anlatacağım, nasıl öğreteceğim? Anlamıyorsunuz. Eğer biz bunları sizlere öğretemezsek, o zaman omuzlarınızdaki vebalin sorumlusu aynı zamanda biz olacağız. Bakınız ne diyor Ashab 67 ve 68'de Allah Teala, cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki ileri gelen kesime itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Şimdi bu insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı, Allah'a ulaşmayı bilmediğiniz cihetle onları öğretmeniz de hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öğretemiyorsanız, bunları bilmediğiniz için öğretemiyorsunuz. Ama iblis bizim bir sahtekar olduğumuzu söyleyerek, peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu söyleyerek, sizlerin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Anlamıyor musunuz oyunu? Eğer size mani olabilirse, siz hakikatleri öğrenemediğiniz için öğreteceğiniz büyük kitlenin de öğrenmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Son derece kurnaz, akıllı, milyonlarca senenin yaşantısı içinde olan bir iblis var karşımızda, şeytan. Milyonlarca senelik insan aldatma tecrübesinin ışığı altında sizleri aldatıyor. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, kesinlikle dilemeyen bir insanın Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu neticesine ulaştık. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olmamak, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bu gafil olanların gideceği yerde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden incelemiyorsunuz sizlere gönderdiğim o ihtarları? O ihtarlara cevap veremediğiniz zaman yüreğiniz sızlamıyor mu? Anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Siz bu hakikatleri bu ülkenin bu masum insanlarına öğretmediğiniz sürece bu ahlak bozukluğu artarak devam edecektir. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki reklamlardan bahsettiler bize ve de artık hastanelerimizde yoga seansları reklam ediliyormuş. Falanca hastanenin yoga seansı. Rabbani yollar bütünüyle kaldırılmış ve resmi bir hüviyet kazanmış. Yoga öğrenmek.
Budizm öğrenmek, şeytanla bir beraberliğin içine girmek. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Gördünüz mü? Daha sadece iki tane ayet-i kerime söyledim size. Allah'a milaki olmayı dilemeyen bir insanın dört tane faktörü çıktı ortaya. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki sevgili kardeşlerim, siz bizim söylediklerimizi bir öğüt olarak kabul etmezseniz, incelemek gereğini duymazsanız, bu 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlu olmayacak mısınız? Burada önemli olan sizin öğrenip kendinizi kurtarmanız değil. Biz sizlerin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesini, öğrendiğiniz hakikatleri başkasına ulaştırmanız açısından elzem buluyoruz, vazgeçilmez buluyoruz. Olmazsa olmaz şartı olarak düşünüyoruz dinin. Dininizi unutmuşsunuz sevgili kardeşlerim. İblis sizlere dininizi unutturmuş. Hayır, bunu siz hatalısınız diye söylemiyoruz. Size bunu öğrettiler. Şu anda üzerinde kendinizi bulduğunuz dini öğrettiler size. Din budur dediler. İslam'ın dediler beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve siz de bana diyeceksiniz ki şimdi işte biz şimdi İslam'ın bu beş şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz de Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartını yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde bir süre kaldıktan sonra mutlaka cennete girer demiş. Sevgili kardeşlerim, yanlış bu bilgiler. Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Ne olur inceleseniz de karşılaştırsanız, ölçü sizin elinizde. Arapça öğrenmişsiniz, bizden çok daha iyi Arapça biliyorsunuz. Öyleyse bakınız, size sadece iki tane ayet söyledik. Dört tane öyle bir faktörle karşılaştınız ki bir defa cehennemden kurtulmaz mümkün değil. Yetmez. Sevgili kardeşlerim, hurafelerle uğraşmayın lütfen. O hadise dayalı olarak bize diyeceksiniz ki işte kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde yandıktan sonra mutlaka cennete girer. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime, hemen bunları ispat edebiliriz size dilediğiniz an, cehenneme giren kişinin ebediyen orada kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de insanlar cezalarını çektikten sonra cennete girerler diye bir ayet mevcut değil. Hep oradaki bir konu insanlara başka türlü aktarılmaya çalışılıyor. Kıyamet günü bütün insanlar önce mutlaka cehenneme girecekler. Doğru. Cennete girecek olanlar da, yani sevapları günahlarından fazla olan, cennetlik olan insanlar da önce cehenneme girecek. İki grup insan var cehenneme girecek. Bir kısmı
cehennemi görüp Allah Teala'nın kendisine cehennemi göstereceği ama cehennemde azap edilecek olmayan aynı gün, kıyamet günü cehenneme girdikten sonra aynı gün orasını terk edip cennetin hangi bölümüne gidecekse oraya mutlaka ulaşan insanlar söz konusu. Cehennemde kalacak olanlar da aynı gün cehenneme girecek. Çıkanlar aynı gün çıkacaklar sevgili kardeşlerim. Ve cehennemde kalacak olanlar dizüstü beklerken ötekiler cehennemden ayrılacaklar. Daha cehenneme girenler orada sürüne cehenneme girecekleri için cehennemde ebediyen kalacaklar. Orada dizüstü çökmüş vaziyette beklerken diğerleri oradan çıkıp cehennemi gördükleri için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cennete girecekler. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi. İfadeye dikkatle bakın. Cehennemde kalacakların dizüstü çökmüş vaziyette orada kaldıklarını söylüyor Allah-u Teala. Çünkü onlar cehenneme girerken cehennem kapıları biraz kaldırılacak ve Kur'an hükümleri gereğince onlar burunları yere sürünerek cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sonuca ulaşıyoruz. Öğrenilen din ilmi o kadar büyük ölçüde yanlışlıklar taşıyor ki hiçbirinizin o din öğretisiyle, yani üniversitelerde öğrendiğiniz din öğretisiyle hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, bakınız daha iki ayet-i kerimede dört ayrı muhteva gördünüz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız o zaman dalalettesiniz. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesiyle şöyle söylüyor: Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir, Allah Teala onunla alakadar olmaz. Bırakır. Onu kendi haline dalalette bırakır. Ama diyor, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmiyorsunuz ve sizlere gönderdiğimiz o ihtarları da belki çoğunuz çöp sepetine attınız. Hadi kendinize yazık ediyorsunuz, ötesine geçelim. Bu 70 milyon insanın vebalini nasıl taşıyacaksınız omuzlarınızda, var mı? Öğrendiğiniz din ilminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram, insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, iyi dilemesi diye bir kavram var mı? Hanginiz böyle bir şey iddia edebilir? Ama görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Sadece dalalette olmak bir tarafa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın küfürde olduğunu söylüyor ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefini gerçekleştirdi, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani geri kalan 72 fırka tağuta, affedersiniz, şeytan kullanıyor Allah Teala ayet-i kerimede, şeytana kul oldular diyor. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a kul olanlar, bir de şeytana kul olanlar. Şimdi Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ne gördük? O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ama müşrik olmayanlar da var. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka. Geri kalan 72 fırka, onlar şirkli olarak vasıflandırılan insanlar. Burada da 72 fırka kafirler, bir fırka müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi kafirler, tağuta, şeytana kul olanlar diyor Allah Teala. Yani o bir tek fırka mümin olduğuna göre geri kalanların hiçbirinin mümin olmadığı, kafir olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki ağır vazifeyi idrak ediyoruz. Ama siz söylediklerimizi öğrenemezseniz, hele bazılarınızın yaptığı gibi bizim söylediklerimizi hiç okumadan, incelemeden, onun söylediklerinin hepsi külliyen yanlıştır, o zaten peygamberlik iddiasında bulunduğu, o bir sahtekardır tarzında açıklamalar yapsanız da yapmasanız da sevgili kardeşlerim, o insanların kurtuluşuna sebebiyet veremeyecekseniz ki mevcut öğretiniz öğrendiğinizin ifadesidir sadece, öğrendiklerinizin arasında bizim size söyleyeceğimiz şeyler yok. Kur'an'ı unutmuşsunuz. Kitaplardan din öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'i ise tecvidli okumayı ve onu müzikal bir hüviyetle okumayı usul haline getirdiniz. Nasıl okudunuz bizi çok alakadar etmiyor. Biz sizin kadar okuyamayız. Ama sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu Kur'an'ı Allah'tan öğrettik. Allah'tan öğrendik. Şimdi düşünün bir defa. Dünyadaki hiçbir üniversite bu ilimden haberdar değilse, sadece biz ve bizim kurduğumuz Allah'ın üniversitesi burada Amerika'da, hamdolsun ki resmi olarak Virginia makamlarının tasdikinden çıkmış bir üniversitemiz var, bilgisayar üniversitemiz. Ve bir Amerikan üniversitesi, Virginia'daki bütün üniversiteler hangi şekilde diploma veriyorlarsa aynı diplomayı biz de vermekle yetkili kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Burası Amerika ve Amerikan hükümeti bizim onlara verdiğimiz belgeler sebebiyle bizim üniversitemizi herhangi bir Amerikan üniversitesinden
ayırt etmiyor. Onların verdiği diplomanın aynını biz de verebilmek imkanının sahibi kılındık. Öyleyse bu dini bilmek veya bilmemek meselesi değil sevgili kardeşlerim. İnsanları kurtarmak meselesi. 70 milyon insan cehenneme doğru gidiyor. Ve bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Sevgili kardeşlerim, sadece size ait olan bir kesiti açtık. Yani Kur'an'ın hükmünde, Kur'an'ın denetiminde aldığınız notlar zayıf notlar olarak çıkacak karşınıza. Sizi cennete ulaştıracak olan notlarla karşılaşamayacaksınız. Gördünüz ki beş ayrı cepheden daha sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için din öğreten bir hüviyetin sahibi olmadığınızı gördünüz. Dalalette olan bir din adamı, küfürde olan bir din adamı, şirkte olan bir din adamı, takva sahibi olmayan bir din adamı. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediklerimiz de tartışılabilir şeyler değil. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Bunları elinizin tersiyle itip bizi alakadar etmez diyemezsiniz, dememelisiniz. Arkanızda milyonlarca insanın vebali var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah Teala senin görevin tebliğdir diyor. Hüküm bize aittir diyor. Biz de şu anda size mutlaka ulaştırmamız gereken tebliğ görevini yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Ve onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse sizler hadisler öğrendiniz. Sizler asırlardan beri yazılan kitapların size öğretileni öğrendiniz. Ve başkalarına bugüne kadar hep onları öğrettiniz. Ama sevgili kardeşlerim öğrettikleriniz sizler de dahil hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sorumlu değil misiniz sevgili kardeşlerim? Bu 70 milyon insanın cehenneme doğru yürümesinden vicdanınız sızlamıyor mu? Yüreğiniz titremiyor mu? Bunun sorumlusu sizlersiniz. Biz size hakikatleri aktarmakla görevliyiz. Orada görevimiz, tebliğ görevimiz sona eriyor. Hüküm sizin.
Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla ve onlardaki beyinelerle, ispat vasıtalarıyla insanlara açıklamamıza rağmen onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler diyor, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onları lanet eder diyor Allah Teala. Peki biz size bunca tebliğle, bunca ihtarla, yüzlerce ayetle, şimdi size anlattığımızın 100 katını, belki 200 katını sizlere ulaştırmamıza rağmen eğer siz bunları dikkate almazsanız, bunları öğrenip de o masum insanlara öğretmezseniz, onların hepsinin cehenneme gitmesinden sizler sorumlu olmayacak mısınız? Biz 10 binlerce ihtar göndermekle vazifemizi kısmen yaptık. Çünkü daha başka neler yapacağını Allah Teala, neler yapılacağını Allah Teala gösterecek. Onları da tatbik mevkine inşallah ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Lütfen söylediklerimizi dikkatle dinleyin. Lütfen elinize ulaşan ihtarlara dikkatle bakın. Onları da yanlış arayın. Keşke yanlış bulsanız da bize o yanlışı ulaştırmak üzere ulaşsanız. Ne kadar mutlu olurduk biliyor musunuz? Çünkü siz o zaman hakikatleri öğrenmiş olarak bize gelecektiniz. Falanca yanlışımızı göstermek üzere büyük mutluluk duyarız. Sevgili kardeşlerim, burada bitmiyor. Tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Size söyleyecek daha çok sözümüz var. Ama bunlardan birincisi, bu birinci açıklamanın muhtevası sizlerin kendinize düşen, sizlere düşen vazifeleri yapmıyor olmanız, omuzlarınıza vebal almanız. 70 milyon insan, onların vebali sizde sevgili din öğreticileri, din adamları. Allah-u Teala'nın huzurunda sizlerden biraz anlayış bekleyerek o insanların vebalini omuzlarınızda hissetmenizi dileyerek ve Allah-u Teala'dan hepinize af ve mağfiret dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Hanif dini. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç var olmamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki, ne demek istiyorsun yani? Biz İslam değil miyiz? İslamsınız. Peki, nereden çıktı şimdi bu Hanif dini? Hanif dini Kur'an'dan çıktı. Hanif, İslam olmak demek. Hanif dini, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiren 7 safa 4 teslimden oluşan İslam dininin ta kendisidir. Başka bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Din deyince sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Adem Aleyhisselam'ın dinidir. O din Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. O din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ne yani? Bütün dinler aynı din midir? Bunu mu demek istiyorsun? Diyecek olanlar vardır içinizde. Onlara sesleniyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Onu demek istiyoruz. Sadece bir tek din. İkinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Oysa ki bugün yapılan incelemeler 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit etmiş durumda. İnsanlar 72 fırkaya bölünmüşler bile. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, gerçekten böyle mi olacak?" "Evet, böyle. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç öteki bütün fırkalar şeytana kul olacaklar." Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama araştırmalara baktığımız zaman 72 rakamıyla karşı karşıyayız. 73. fırka işte o 72 tane inanç çeşidinin içinde ki bunların birisi İslam'dır, birisi Hristiyanlıktır, birisi Yahudiliktir, birisi Budizm'dir, birisi Konfüçyüs'dür, Budizm'dir. Bir sürü inanç biçimleri. Ama aslında bırakınız bu 72 tane inanç biçimini, 2 tane bile din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini. İşte o dinin adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça lisanıyla İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte Allah Teala'nın Hazreti Adem'den
Hazreti Nuh'a kadar gelen

kesiminde sadece bir teknenin mevcudiyetini görüyoruz. Ve Hazreti Nuh'tan itibaren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar yine bir teknenin varlığını görüyoruz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye size de din olarak bildirdik diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle sizi de din olarak seçtik. Ve sizin dininizde aynı dindir diyor. Aslı Allah Teala indirdiği şeriatı diyor. Din kelimesini kullanmamış, şeriat kelimesini kullanmış. Daha da önemli. Çünkü şeriat dinin muhtevalarını gösteren bir dizayndır. İnsanlara sorarsanız eğer, İslam şeriatı başkadır, Hristiyan şeriatı başkadır, Yahudilerin şeriatı başkadır. Oysa ki başka olmadığını söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği şeriat, Allah'ın ulaştırdığı şeriat hep aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak. Yani insanlara dini aşılamak, Allah sevgisini aşılamak ve fırkalara ayrılmamak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada olmak. Ayet-i Kerim'in devamında Allah Teala diyor ki müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi. Yani kim o müşrikler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. Şimdi biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye müşrik mi olduk diyenler varsa şu anda bizi dinleyenler içinde de yeni müşrik olmadınız. Zaten öyleydiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, müşrik olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünü hatırlatmak istiyoruz. Benim müntesiplerim için, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam statüsü içinde olup da puta tapacak bir insan olamaz. Böyle bir şey benim ümmetimde olmaz diyor. Kesinlikle böyle bu mümkün değildir. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Bizim sevgili Yaşar Nuri Öztürk'e sorarsanız gizli şirk mürşide tabi olmaktır diyor. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Hem de mürşidin Allah'tan istenmesini de farz kılmış. Ve bizim Hazret çıkıp diyor ki mürşide tabi olmak şirktir. Bunlar yedek ilahlardır diyor mürşitler için. Benim zavallı profesörüm. Allah sana acısın. Sevgili kardeşlerim, bu şirk müessesesini açmak için şimdi beraberce iki ayete bakacağız. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin.
Allah'a yöner, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani eğer ruhunu Allah'laştırmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Namazda takva sahibi olmanın 7 muhtevasından bir tanesi. O müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz söylediği 73 fırkanın 72'si. Dinlerinde insanlar fırkalara ayrılmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 tane fırka oluşturmuş. Bu 72 fırkanın ötesinde bir de 73. fırka var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve şirkten kurtulanlar. 72 fırkanın içindekilerin hepsi şirkteler. Bunun adı gizli şirk. Aynı zamanda bu insanlar takva sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirk de değildir, gizli şirk de değildir. Ve gizli şirkte olmayanlar, onlar müminlerdir. Nereden biliyoruz? Şimdi tekrar buraya gelmemizi ifade eden Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neydi konumuz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi takva sahibidir. O kişi şirkte değildir. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi şirktedir. Onlar gizli şirkin içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. O 72 fırkanın her birinin içinde 73. fırkanın mensupları yaşıyor. Her biri bir toplumun içerisinde ama Allah'ın hanif dinini yaşıyorlar. Ne demek istiyoruz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsettik ve bir yere vardık. Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın diyor Allah Teala ve şirkten kurtulasın. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkaya dağılan şirkte olanların insanların dışında kalan şirkte olmayanlar ve takva sahipleri. İşte onlar hanif olanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre onlar mümin olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar, mümin olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, kafirler. Öyleyse bizde insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Allah'a inanıyoruz diyorlar, öyleyse biz müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız. Sadece sizler Allah'a inananlarsınız. Ve bu inancınız sizi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz, şirkten de kurtaramaz. Biz bu hakikatleri Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve görüyorsunuz ki
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. O inanç itibariyle Allah'a inanmaktadır. Ama bu onu kafir olmaktan kurtarmıyor. Hem mümin hem kafir nasıl olabilir bir insan diyorsunuz? İnanç açısından Allah'a inanıyor, mümin. Ama cennete gitme vasıfları itibariyle mümin olmak vasfını Allah'a ulaşmayı dilemediği için henüz kazanmamış birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bir hakikatler yumağıdır. Bu hakikatleri Allah Teala bize öğretmeseydi biz de karanlık dehlizde yolunu kaybedenlerden biri olacaktık. Sevgili kardeşlerim, yolun en karanlığında olan birisi sesleniyor size. Çünkü biz vaktiyle solun uçlarındaydık. Öyle Allah'la falan hiçbir en ufak bir ilişkimiz mevcut değildi. O yıllarda bizi tanıyanlar ne ölçüde solcu olduğumuzu iyi bilirler. Eğer Allah Teala bizi seçmeseydi, bu hakikatleri bizim gibi din konusunda bilgisi sıfır olan, evet açık ve kesin olarak söylüyorum, sıfır. Hiçbir bilgimiz yoktu. Şimdi bu dünya üzerinde Allah'ın dini en üst seviyede öğrettiği kişiyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin dizaynına iyi bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde biz hepiniz için bir örnekiz. Allah dilediği zaman bataklığın en dibinde olan bir insanı oradan çıkarıyor, dinini öğretiyor ona. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir öğretiyor ki onun vasıtasıyla başka insanların dinlerini öğrenmesini sağlıyor. İşte o kişi biziz. Biz bunları size açıklayana kadar bu istikamette hiç kimse hiçbir bilginin sahibi değildi. Şimdi sahibi oluyorlar, sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, dilemediği için 72 fırkanın içerisinde. Şirkte. Takva sahibi değil. Ve kafir. Allah'a inandığı için mümin ama cennete götürecek olan bir hüviyeti olmayan bir mümin. Allah'a ulaşmayı dilemediği için küfürde. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ve ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde dikkat edin, Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hadi gelin beraberce bakalım Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'innü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını yani dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından memnunlardır, razıdırlar. Onları dünya hayatı mutmain kılar diyor, doyuma ulaştırır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Tüm
Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamlarına ithaf olunur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Ve ayet-i kerimenin sonuna gelelim. Başka ne olacaktı? Başka cehennemden kurtulacaklardı. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda şöyle diyor Allah Teala: "Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Yeksibûn, onların gidecekleri yer, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor, ateştir diyor. Cehennem ateşidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size son derece önemli bir konuyu söylüyorum. Hani şu din konusunda ahkam kesen, şu televizyonları parsellemiş olan insanlar, söyledikleriyle ve öğrettikleri ilimle ne kendileri ne onların ilim öğrettikleri Allah'ın cennetine giremezler. Cenneti hak edemezler. Çünkü öğreti Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını almıyor. Almazsa ondan sonraki kesimlerin, mesela mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi, hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi o kişinin bütün amelleri boşa gider. Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye. Dilemeyen kişi, bugünkü konumuz hanif olmak, hanif değildir. Dilemeyen kişi, hanif dininin, kainatın yegane dininin sahibi değildir. Ne demek istiyoruz? Hanif dini eşittir İslam dinidir. Bakınız ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Habibim, hanif olarak veçhini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. O fizik vücudunla dini hayatta tutmaya çalış. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif olarak yarattık. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Hanif olarak veçhini dine ikame et. Fizik vücudunu dine ikame et. Sen hanifsin diyor. Ve diyor ki, o hanif dini ki, işte o kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi dindir. O hanif fıtratı ki, sen hanifsin diyor Allah Teala. O hanif fıtratı ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek özellikle. Hiçbir insan hanif dininin dışında başka bir din olsaydı o dini yaşatabilecek, o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış. Herkes hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratı ki sadece hanif dinini yaşayabilir insanlar onunla. İşte kayyum olan din bu dindir diyor Allah Teala. Ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, işte bu dindir diyor. Ve sen hanifsin diyor. Sen hanif fıtratıyla yaratıldığın gibi bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldı ve hiç kimse hanif dininin dışında başka bir dini yaşamak için yaratılmadı diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkes sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz.
hani fıtratıyla yaratılan insanlar, hani fıtratıyla yaratılan ve hanif olan, hanif dinini yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Allah'ın tekliği vahdettir. Allah vahittir, tektir. Tek bir Allah vardır. Allah Teala ne diyor? Göklerde başka bir ilah olsaydı bizden başka, o ilahlar mutlaka birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Bizden başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. Başka bir ilah yok. Sadece illa Allah, sadece Allah var diyor Allah Teala. İşte başka bir ilahın olmadığı, sadece tek bir Allah'ın olduğu bir kainat dizaynı, Allah kainatı yaratmış. Ve insan adı verilen mahlukunu yaratmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olsun diye. Ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. İşte onun kıldığı halife Adem Aleyhisselam ve yeryüzünün en üstün yaratığı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hanif dininin birinci özelliği vahdet, tek Allah. Tek bir Allah var. Başka bir Tanrı mevcut değil. El ilah kelimesi, el harfi tarif, ilah kelimesi de ilah, Allah, el ilah. Bu kelime tam olarak Allah kelimesidir. Allah ve biz Türkçe'de Allah diyoruz. El ilah, Allah yani Allah kelimesi. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dini ikinci esas olarak tevhide alır. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumdan olmak. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. Dikkat edin, Allah'a inananların oluşturduğu bir tek toplum değil. Allah'a ulaşmaya inanıp da bu inananlardan Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerin oluşturduğu toplum. Eğer bir insan Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o hanif dininin mensupları arasında mevcut değildir. Böyle olan insanlara kafirler diyor Allah Teala. İşte öyle olduğunu bir defa daha ispat eden bir ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyaumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, o dileyen müminlerin dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Şimdi bu standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler de müminleri oluşturuyor. Peki böyle bir durumda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman küfürden
mutlaka mümin olmaya gidecek. Kimin kulu olacak? Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olacak. Şeytanın Allah'ın dostuyken, şeytanın kuluyken ve şeytanın dostuyken Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olacak. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِهِ diyor Allah-u Teala. Onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar ya da şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlar benim kullarım oldu, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? İfade açık. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman kafirlerken Allah'a ulaşmayı dileyince müminler oldular. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dinin mensubuymuş? Hanif dininin mensubuymuş. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir. Hazreti İsa'dan da evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haydi evveldir. Ve Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamışlardır. Başka bir din hiç olmamıştır insanlık tarihi boyunca. İşte başlangıçta söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini şimdi burada bu bilgilerin ışığı altında bir defa daha ortaya koyalım, şerh etmek üzere. Ne diyor Allah-u Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. O zaman şeriat aynıysa konulan hükümler birbirinden farklı hüviyet taşımıyorsa dinler vardır diyebilir miyiz? Hepsi Hanif dininin tek kainatın, tek dininin, tek şeriatının sahibi olmuşlar. Ve bu dinin hedeflerini gösteriyor Allah Teala aynı ayette Şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın. Ve dini ayakta tutun. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun ifadesi muhtevası itibariyle Rum 30'un aynı. Hanif olarak veçini dine doğrult, dine ikame et. Sen Hanif'sin, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din bu Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Din hep Hanif dini olarak yaratıldı, Hanif dini olarak kalacaktır. İnsanlar da diyor Allah Teala hep Hanif fıtratı olarak Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Bir tek din, başka bir din hiç olmamış olması da mümkün değil. Ve bütün insanlar sadece o tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış, sadece o dini yaşayabilecek olan hüviyeti var insanoğlunun.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın bize söylediği çok açık ve kesin bir hüküm var. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Ne demek istiyor? Çünkü sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, bir evvelki ayette Rum 30'da açıklandığı gibi, hem takva sahibidir hem de şirkte değildir. İnsanların gizli şirkten kurtulmaları da, takva sahibi olmaları da, cehennemden kurtulmaları da hep Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani Hanif dinini seçmelerine bağlıdır. Öyleyse şimdi tekrar Şura 13'e dönelim. Müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi diyor. Ne demiş müşriklere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ey demiş müşrikler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemedikçe gizli şirkten kurtulamazsınız. Hep şirkte kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Takva sahibi olamazsınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmakta devam edersiniz. Şeytanın kolu olmakta devam edersiniz. Amelleriniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi konunun sonucuna bakalım. Allah Teala Şura 13'te şöyle bir final bitirme noktası koymuş ortaya. Diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah Teala dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırmayı dilemekle kalmıyor. Onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hanif dininin temel özelliği budur. Bu ruhun Allah'a ulaşması, böylece teslim olmasıdır. Peki, teslimler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde sadece %51 nur birikimi var. Karanlıklara nurların galip geldiği noktada ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Burası o makamdır ki, fena makamıdır ki, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamıdır ki, ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur, ifna olmuştur. Fena fillah olmuştur kişi, Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği şey budur. Bana mülaki olmayı dileyin, bana ulaşmayı dileyin. Bir defa şirkten, küfürden, cehennemden kurtulun. Ve de eğer bana ulaşmayı dilerseniz zaten ben sizi kendime ulaştıracağım. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim? Bu seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala.
Allah onları kendisine ulaştırır. Kim bu insanlar? Özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kaç özellikleri var? 4. 1. Allah'a inanıyorlar. 2. Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyorlar. Birçok insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz, öldükten sonra ulaşabilir diyor. Bu insanlar, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. 3. Bunun üzerlerine farz olduğuna da inanıyorlar. 4. Eğer Allah'a ulaşmayı denerlerse, Allah-u Teala'nın kendilerini mutlaka Allah'a ulaştıracağına da inanıyorlar. Öyleyse bu 4 inancın sahibi olan kişi haniftir. İşte hanif dininin sahibi odur ki kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bu 4 vasfın sahibi olduğu için Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ne ifade eder? Hanif dininin birinci hedefine ulaşmış olmayı ifade eder. Kişi burada ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta huşu sahibi olur nefsinin kalbinde. %2 rahmet birikimi oluşur ve bu kişi bu istikamette bir hedefe yönelik olur. Allah'a ruhunu ulaştırmak ve de Allah'a yönelen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırması için bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. 14. basamakta ruhu o zaman vücudundan ayrılacaktır. Ana dergâha ulaşacaktır. Orada diğer seyri sülükte olan insan ruhlarıyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kişinin ruhu neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu Allah Teala garanti ediyor. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve kişi Allah'ın zatına ulaştığı zaman 21. basamakta bunu gerçekleştirir. Allah'a ruhu ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an veli olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Burada artık ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir evliyadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Böyle olan evliyaya ermiş denir. Ruhu Allah'a ermiş. İşte hani fıtratının muhtevası burada biter mi diye sorarsanız hayır bitmez. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşecektir. 26. basamakta daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ve kişi bu noktada Allah ile tezekküre başlayacaktır. Allah ile konuşmaya başlayacaktır. Ehli tezekkür olacaktır. Ehli zikir olacaktır. Sonra muhlis olacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacak irşat makamının sahibi olarak görev alacaktır Allah-u Teala'dan. İrşada memur ve mezun kılınarak. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dini üçüncü açıdan teslimleri içerir.
Bir defa daha söyleyelim. Birinci hüviyeti dinin vahdettir, Allah'ın tekliğidir. İkinci hüviyeti tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın içinde bulunabilenler haniftir. Bu tevhid akidesine riayet edenler. Üçüncüsü teslimdir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuz teslim olur. 26. basamakta nefsimiz teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Ve Hanif dininin bütün özelliklerini kişi böylece yaşamış ve gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi can kulağıyla dinlediğiniz için, Hanif olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin temel özelliklerini dinlemek ve öğrenmek lütfunda bulunduğunuz için. Bunlar zamanımızda unutulmuş olan kavramlar, anlatımlar. Ama biz insanlardan öğrenmedik bu dini. Allah'tan öğrendik. Öyleyse o bize öğretir. Sizlere öğretebilmemiz için biz de sizlere öğretiriz. Niçin? Hepinizin hidayete ermeniz için. Birinci hidayetiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi, mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Tabiiyet. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü hidayet. Fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü hidayet. Nefsinizin teslimi, beşinci hidayet. İhlas makamına ulaşmanız, altıncı hidayet. Ve iradenizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmeniz, yedinci hidayet. Hidayet, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelini teşkil eder. Hazreti İbrahim'den evvelki dinin adı da Hanif diye miydi? Evet, Hanif'ti. Hazreti Adem'in dini de Hanif'ti. Hazreti Nuh'un dini de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dinleri sadece o tek dindi. Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir sohbetimizi daha burada tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi ama çok sevdiğimizi belirterek, bir defa daha söyleyerek, gönülden söyleyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril makdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irfan. İrfan kelimesi ve urf kelimesi aynı kökten gelmektedir. Arif kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Hadi bir atalar sözü vardır, arif olan anlar diye. Aslında tabii asli unsurlarından çok çıkarılmış bir ifade bu. Arif olan anlamaz. Arif olan Allah'tan sorar ve manaya ulaşır. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek arif olmak, irfan sahibi olmak? Evvela şu nokta aydınlatılmalıdır ki, irfan ilmin ötesidir. Allah'ın yoluna giren kişi ilim sahibi olur. Allah'ı öğrenir, sırat-ı müstakimi öğrenir, cennetleri öğrenir, cehennemleri öğrenir, zikri öğrenir, dinimize giren birçok yanlışlığı öğrenir. Bunlar öğrenmedir. Kişi ilim sahibi oluyor. Ama daimi zikrin ötesine geçen kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması sebebiyle o kişinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere nurlarla doludur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. İşte insanın kalbini %100 nurlarla doldurduğu nokta o kişinin ulu'l-elbab olduğu noktadır. Ulu'l-elbab, lüplerin sahipleri demek. Elbab, lüpler. Lüp, bilinenin ötesinde bir anlama standardına ulaşmak, gözle görülenin ve düşünce sisteminin ötesinde. Düşünce sistemi dediğimiz zaman, kişinin ömür boyu edindiği bilgileri, bu bilgilerin oluşturduğu bir düşünce alanını kastediyoruz. Bu alanın ötesine ait olan ilim, ilmin ötesidir. Gözleriniz var, görüyorsunuz. Ama bu alemi görebilirsiniz sadece. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Bu alemdeki sesleri işitebilirsiniz. Kalbinizde de bu alemdeki olayların arkasından yaşadığınız duyguları hissedebilirsiniz. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız,
Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinizde başka bir göz açacaktır. Fiziğin ötesini ve bir gün Allah'ın zatını sadece o kalbinizdeki gözle görebilirsiniz. Bir gün Allah-u Teala kalbinizde bir kulak açacaktır. Aynı zamana rastlar. Allah'ın söylediklerini işitebileceksiniz. İşte böyle olduğunuz zaman Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. Böyle olan insanlara ehli tezekkür denir. Allah'la her konuyu müzakere eden, konuşan kişi demektir ehli tezekkür. Tezekkür kelimesi aslında zikir kelimesiyle aynı köktendir. Ama müzakere etmek, aynı ismi tekrar etmek değildir. Müzakere etmek karşılıklı konuşmaktır. Bizim çocukluğumuzda sözlü imtihanın adı müzakereydi. Yani öğretmenin sorduğu suallere sözlü olarak cevap vermek sözlü imtihan. O zaman adı müzakereydi, müzakereye kalkardık. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah ile konuşabilen kişidir. Allah Teala bu hususu bilmiyorsanız ehle zikre sorun diye ifade etmiş. Zikir ehline sorun. Ne demek bu? Şu demek. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. Ne olur o zaman? Onlar Allah'tan aldığı cevabı onlara ilettiği zaman kişinin derdine Allah derman olur. İşte bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, zikir ehli. İfadesi zikir ehlinin Allah ile devamlı konuşabilme imkanının sahibi olduğunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek vardır ki, sizlerle karşılıklı bir söyleşiyi her zaman gerçekleştirmek imkanının sahibiyiz. Biz dünyanın bir ucunda olsak, siz dünyanın öbür ucunda, netice değişmez. Şu anda beni bilgisayarı izleyen herkes izleyebiliyor. Öyleyse Allah bizi söyletir, sizler de bizi dinlersiniz. Uzaklıklar artık yakın olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde bunlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey bu kademede iki ayrı vasfın daha sahibi olmaktır. Birisi ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için
sadece açıklamasını yapalım. Bir kişi hakim veya hakem olarak vazifelendirildiği zaman mutlaka adaletle hükmetmesi gerekir. Hakem de olsa, hakim de olsa.

Hikmet olması da söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri de baktığı zaman bu seviyede bir insan, o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkarabilir. Eğer o ayet 28 basamakla ilgili bir ayetse, yoksa sadece bir lafızsa, herhangi bir konudan bahsediyorsa, onun için ehli hikmet olmak gerekmiyor. Ama kim ehli hikmetse, o kişi ayete baktığı zaman bir evvelki veya bir sonraki ayet veya onunla alakalı başka bir ayet incelediği zaman, gördüğü zaman mutlaka bir yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Allah Teala bizlere nasip kılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, birbirimizle her an karşı karşıyayız. İşte Nur TV sizlere sesleniyor. Nur TV deyince bizi Nur camiasından zannedenler oluyormuş. Nur camiasından değiliz. Allah'ın camiasındanız. Said-i Nursi Hazretlerine büyük hürmetimiz vardır. Bizden demek ki devrin imamıdır. Kendisi en az iki mürşide tabi olmuştur. Ve gerçek anlamda Mehdi Aleyhisselam'dan evvel geleceğini, onun kendisinden sonra geleceğini açık bir şekilde ifadeye buyurmuştur. Her sözü bir hikmettir. Ama o mürşide tabi olduğu halde iman intisaptır dediği halde bugün Nur camiasındaki kardeşlerimiz artık mürşide tabi olmak diye bir olayı ortadan kaldırmış görünüyorlar. En azından büyük kısmı. Tabii bu bizi birinci derecede alakadar eden bir konu değildir. Ama tabi olsalar hikmet sahibi olacaklar. Bir husus hiç unutulmasın sevgili kardeşlerim, tabiyetsiz hikmet sahibi olunmaz. Hiç kimsenin Allah-u Teala kalp gözünü o kişi daimi zikre ulaşmadan önce mürşide tabiyet asıl, daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama tabiyeti ruhun teslimi takip eder. Onu fizik vücudun teslimi takip eder. Onu nefsin teslimi takip eder. Bir kişi daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim etmedikçe bu hedeflerin hiçbirisine, yani ne kalp gözünün açılmasına ya da şöyle söyleyelim, hikmetin sahibi olması mümkün olmaz. Peki Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü daha evvel açabilir mi? Açabilir. Kalp kulağını daha evvel açabilir mi? Açabilir.

Öyleyse hikmet sahibi olmak kalp gözünün, kalp kulağının Allah Teala tarafından açılmasını ve Allah ile direkt konuşmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse İrfan müessesesine baktığımız zaman arif olmak daimi zikirden evvel de gerçekleşebilen bir olay olabilir. Ama tek taraflı, bir cepheli bir olaydır. Ya Allah Teala kişinin kalp gözünü açar, ya kalp kulağını açar. Ama kişi daimi zikre ulaşmadan ehli zikir olamaz. İrfanın, arif olmanın, Allah'a göre arif olmanın ya da hakiki arif olmanın vasıflarında daimi zikir mutlaka yer alır. Ondan evvel de kişi kalp gözü açılır. Allah Teala açabilir dilerse o kişi arif olmuş mudur? Olmuştur. Kalp gözü açısından arif olmuştur. Ama kalp kulağı bir bağlantıyı sağlayamıyor. Onun da sağladığını kabul etsek, kişi gene yeterli ilmin sahibi olmadığı için ehli hikmet olamaz. Bu seviye, daimi zikre ulaşmadan evvelki seviye kişiyi ehli hikmet noktasına ulaştıramaz. Kişi arif olur ama örfün sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir münkerden nehyetmenin ve marufla emretmenin içine girdiği bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına baktığımız zaman burada sadece kalp gözü veya sadece kalp kulağı hüküm ferma değildir. Onun ötesinde Allah'ın o kişiye mutlaka başka insanları münkerden nehyetme yetkisini, başka insanlara irfanla, marufla emretme yetkisini vermiş olması gerekir. Öyleyse şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, içinizde münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun." Yine aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeye: "Siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz." diyor. Oluşsun dediği olay tamamlanmış. Sahabe dışarıdakileri, sahabenin dışında kalanları münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyetin sahibi.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yetkinin sahibi olmayanların münkerden nehyetmesi, sahip olmaları, sahip olmadıkları bir ilmin sahibiymiş gibi davranmalarını ifade eder. Bir kişinin münkerden Allah'ın emriyle nehyedebilmesi ve Allah'ın emri ve öğrettikleriyle marufu yani irfanı emredebilmesi lazım. İrfanla ilim kelimesi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman şunu görürüz ki irfan ilmin ötesidir. İrfan sahibi tahkiki imanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah ona zatını göstermiştir. Tahkiki iman iki kesimden oluşur. Birincisi cezbedir. Kişi kendi dışındaki bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını hisseder. Bunu bir yaşar, iki yaşar, çok sayıda yaşar, binlerce defa ve Rabbine hamd eder, şükreder ki onu cezbeli kılmış. Cezbesiz olan kardeşlerimiz sakın bu konuda bir üzüntüye kapılmasınlar. Çünkü bütün sahabenin münkerden nehyettiği ve emir bir maruf olduğu kesin bir hükümdür. Hepsine tabi olunmuş. Ama hepsi cezbeli değildi. Büyük kısmı cezbeliydi ama hepsi cezbeli değildi. Hatırlayın Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye söylediklerini. Ey sahabe diyor mescitte size ne oldu ki? Ben bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını biliyorum. Size ne oldu ki cezbelerinizde bu kadar büyük azalma oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devri tartışma konusu yapmamamızı istiyor. Talimatı böyle. O zaman bizler taraflardan birini tutmuş oluruz. Sevgili kardeşlerim, iki tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiydi. Nasıl o kadar büyük bir düşmanlık oluştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğu bunun arkasındaki temel gerçektir. O olsaydı elbette böyle bir olayın olması mümkün olmayacaktı. Halifelerin hep başkalarının öldürmesiyle ölmüş olması da önemli bir etken. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Bu vasıfların sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hikmet sahibi olmuşlar mı? Ve hayır sahibi olmuşlar mı? Bir vasfı daha var. Emri bil marufun, daimi zikrin sahibi olmak. Ulu'l-Elbab makamının sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Zikir,
yapıldığı sürece kişiye her an derecat kazandırır. Hayır, derecat kazanmaktır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kaybettiren her olay şerdir. Böylece hayrı oluşturan olay, zikir derecat kazandıran bir olaysa, kişi de devamlı zikrediyorsa, o zaman bu kişinin devamlı derecat kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde derecat kazandıkları için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi zikir sahiplerine marufla emredip münkerden nehyedenlere alimler diyor, bu ifadeyi kullanıyor. İşte onun alim tarifine baktığımız zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden kişiyi tarif ettiğini görüyoruz. Alimler uykudayken bile diyor, alim olmayanların diğerlerinin kazandığı dereceden mutlaka daha fazla kazanır. Yani onun her saniyesi diğerinden daha hayırlıdır diyor. Hayır derecat kazanmak olduğu cihetle bakıyoruz olaya. O uyuyan kişi uykuda da zikreden birisi. Üstelik de uykuda daimi zikrin sahibi olduğuna göre 1'e 10 falan değil. 1'e 700 kazanıyor. Her saniye zikirde olduğu için 700 derecat kazanıyor o. Diğeri hangi ibadeti yaparsa yapsın 10 katını kazanacaktır. Öyleyse 1'e 700 kazananla 1'e 10 kazananın kazançları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi kazançtan bahsediyor, birbirine eşit olamaz tabii. O uyurken de zikrettiği cihetle her saniye 700 derecatı kazanandır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala o kadar güzel bir Kur'an koymuş ki ortaya. Eğer onun künhüne varabilirseniz, hepinizin o noktaya ulaşmasını can gönülden diliyorum Allah-u Teala'dan sevgili kardeşlerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'i incelemenin, ıstılahlara, kavramlara girmenin bir sonsuz zevk olduğunu yaşayacaksınız. Bütün sahabe ehli hikmet olmuşlardı. İrşad makamına tayin edilmişlerdi. Münkerden nehyeden, marufla emredenler olmuşlardı. Peki nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet kelimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Peki sonraki sabikunlar kimler sevgili kardeşlerim? İşte o sonraki sabikunlar sizlersiniz. Daimi zikre aranızdan ulaşan herkes mutlaka
sabikunel ahirindir. Sizin sayınız onların sayısından daha az olacak. Allah Teala zamanın dışında olduğu için, zamandan münezzeh olduğu için zamanın getirileri veya götürdüğü şeyler onu pek alakadar etmiyor. Zaman, sevgili kardeşlerim, bir boyuttur. Yükseklik, genişlik, derinlik, yükseklik, genişlik, bir de derinlik. İnsanların üç boyutudur. Ama beş boyutlusunuz. Hız ve zaman dördüncü ve beşinci boyutlardır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan da mekandan da münezzehtir. Zaman o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi için hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için geçmişle gelecek birbirinden farklı değildir. Onun için Kur'an'ın Arapça kelimelerine baktığınız zaman Allah Teala'nın kıyametten bahsederken hep geçmiş zaman kullandığını göreceksiniz. Diyor ki mesela şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Gerçekleştirdi diyor. Ve insanların fırkalara ayrılanlarının hepsinin şeytanın kulu olduklarını, yani kafir olduklarını söylüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın da bunun dışında kaldığını ifade ediyor. Ve ifadesi çok açık onlara müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah'ın kalp gözünü açmadığı kişiler kolay kolay anlayamaz. Anlayamadıkları için onları kınamayın. Kapasiteleri Allah'ın onlara ulaştırdığı nokta o kadar. Şunu çok iyi bilelim sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala neye layıksak onu verir. Allah'ın katında Allah'ın ölçülerine göre liyakat sahibi olmayanlar Allah'tan pek bir şey alamazlar. Aslında liyakati oluşturan da Allah'tır. Ama hep bir baz üzerine teşekkür eder olaylar dizisi. Kişinin iştiyaki arkasından mürşidin Allah'tan o kişiye bir şeyler vermesini istemesi, yani mürşidin himmeti, bu liyakati arttıran bir faktördür, hizmeti arttıran bir faktördür. Ve arkadan da Allah'ın nüsreti. Gayret, himmet ve nüsret birbirinin arkasından gelen zincirin üç halkasıdır. Bu halkaları yerli yerine oturtmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, herkes çıkıp Kur'an'ın bir ayetinden bahseder, iki ayetinden bahseder. Ama bir de bakarsınız ki Kur'an'ın bütününü ele aldığınız zaman bahislerinde o bahsi ifade etmek için kullandığı muhteva Kur'an'a ters düşmektedir. O zaman yola çıkışı
doğrudur ama yolda yüklediği bilgiler eksik ve yanlış olduğu için gerçek sonuca ulaşamaz. İşte zamanımızda din ilmi bu hüviyettedir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri konuların bütününden kâma almamışlar. Oradaki en üst seviye alimler neleri ele almışlarsa o konularda derin bilgilere sahip olmuşlar. Ama onun dışındaki konularda bilgi sahibi değiller. Şimdi burada önemli bir sonuç çıkıyor ortaya şu açıdan. Çünkü onların ortaya koyduğu konular dinin temel esaslarını ihtiva etmiyor. Temel esasları deyince neyi kastediyoruz? İnsanları hidayete erdirecek olan, insanları kemal derecelerinde yüceltecek olan, kemalatı arttıracak olan, afetlerle dolu olan bir nefsi faziletlerle dolu hale getiren, kişiyi fazilet sahibi kılan bir hüviyete insanları ulaştırabilecek bütün muhteva yok edilmiş. Ve bizde üniversiteleri kuranlar, ilahiyat fakültesini kuranlar, bu ilmin sahiplerini esas aldıkları için üniversitelerimizde okunması lazım gelen, öğrenilmesi lazım gelen temel ilim mevcut değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da bir tekke kültürü vardır. Bir de insanlara ilim öğreten muhteva. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman sevgili kardeşlerim, tekke kültürüyle ilim öğreten kültür, tekkede ilme ilaveten irfan da öğretildiği için farklı sonuçlar doğurmuş. İlim irfanı ihtiva edemez. Çünkü ilme insanı arif yapan standartlar eklenememiş. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, mektep ve tekke aynı şey değildir. Tekkeler irfanı temsil eder. Ve de Cumhuriyet devrinde alınan bir kararla bütün tekkeler, bütün zaviyeler kapatılmıştır. Ve insanların dinin zahiri olanını öğrenmenin ötesinde bir hüviyetleri adım adım onu yok etmeye çalışarak bugünlere gelinmiştir. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin büyük kısmı erenlerden, evliyalardan oluşuyordu. Ama 4 yıl tamamlanıp da ikinci bir seçime girildiği zaman onların hiçbirisi bir daha aday gösterilmedi. Ve olay orada tamamlandı. Bugün dünyadaki en çok hırsızlık yapılan 2-3 ülkeden biriyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı, Osmanlı olduğu sürece gerileme de devri de dahil, duraklama devri de dahil hep dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korumuştur.
suçları işleyenler de hiçbir zaman tekke kültürüne sahip olanlar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte irfan dediğimiz zaman bu irfan bütünü kaplayan bir müessesedir. Sahabe irfan sahibiydi. Nereden biliyoruz? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor, Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece ona, ama aynı zamanda gönderdiği, her tarafa gönderdiği elçiler vasıtasıyla o elçilere tabiyetle devam etmiştir. O elçiler de o olgunluk seviyesinin sahipleriydi. Yani kendilerine tabi olunacak bir hüviyet. Aslında gerçek tabiyet vücuda getirebilecek olan insanlar, İrfan sahibi olan, marufla emreden ve münkerden nehyeden kişilerdir. Bunlarsa mutlaka daimi zikrin sahipleridir. Tövbe yüzde ister Ensar olsun ister Muhacirin her iki gruba da tabi olunduğunu biliyoruz. Sonra mı? Sonra da tabiine tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabiin denmiş. Şimdi biz soruyoruz, sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize zamanımızın ilim adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler vardı. Şeytana tapanlar vardı. Putlara tapanlar bu konunun içindeydi. Herkes görmüş. Ama Allah Teala sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Biz soruyoruz. Tabiin kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Peki affedersin, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Tabiin kimdir? Sahabeyi hayattayken görenler. Tebe-i tabi'in kimdir? Tabi'ini hayattayken görenler. Peki diyoruz, tabi'in kelimesi, tabi olmak müessesesi değil mi? Tabi'in, tabi olan demek değil mi? O zaman görenler olmadığını, tabi olanlar olduğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu bir sırmış gibi saklıyorlar sevgili kardeşlerim. Yani tabiiyet müessesesini bir ilim grubu yok etmeye çalışıyor. Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Mürşidi Allah'tan sormamızı emrediyor. Ama bir grup ve çoğunluğu onlar oluşturuyor bugünkü din alimleri. Tabiiyetin mevcut olmadığını sanki ispata çalışıyorlar. İfade son derece açık. Kim tabiine adı üstünde tabi olanlar iken sahabeyi görenlerdir diyorsa, kim sahabeye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır değil de onu görenlerdir diyorsa, burada bariz bir gözden kaçırma gayreti seziliyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kurtuluş burada. Kurtuluş hidayette, münkerden nehide. Münker, insanların inkar ettikleri şeyler. İşte bir tanesi de tabiiyet. İnkar ediliyor.
İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Buna mutlaka zikri ilave edeceksiniz. Buna mutlaka ondan da daha önemli başka bir konu var. Cennetin olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu da ilave edeceksiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar yani. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde irfan bahsini sizlerle birlikte tezekkür etmek mümkün oldu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir zikir sohbetinde bu akşamki konumuz 12 ihsan, 7 nimet. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki dini hayat, Allah'a yaklaşma sadece bir tek kapıdan geçilerek başlayan bir hayattır. O kapı Allah'a ulaşmayı dileme kapısıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ne 12 tane ihsanı, ne 7 tane nimeti alması mümkün değildir. Tabii bu nimetlerin arkasından da Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Davetedeki veçin nefsin ve iradenin teslimlerinde kişinin gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse nereden başlıyor hikayemiz? Kur'an 28 basamakla bir bütün dizaynı göz önüne sermiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamakta diler. Üçüncü basamağa ulaşır. Yoksa hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Birinci ve ikinci basamaklarda kalır ve gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşır. 12 tane ihsan alarak 14. basamağa ulaşır. Ve 14. basamakta 7 tane nimet alır Allah Teala'dan. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak teslim eder. 27. basamakta nefsini aynı hüviyete ulaştırarak Allah'a teslim eder. Yani nefs de bütün afetlerden arınmış olur. 14 mertebe afetlerden arındıktan sonra da müzeyyen olma gerçekleşmiş olur. Ve nefs Allah'a teslim olur. Basamak. Dördüncü kademede o kişinin irşada ulaşmasını kaplar. Beşinci kademede de iradenin Allah'a teslimini oluşturur. Böylece 28 basamaklık bir Allah'a yaklaşım müessesesi, Allah'ın kulluğunun en üst mertebesinde sona erer. Allah'a kul olma konusunda Allah'a yaklaşım söz konusudur. Bunun neticesi ise bütün bu standartları aşarak Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktaki bir olgudur. Evvela bütün insanlara bakıyoruz. Herkes olayları yaşar. İnsanlar olayları yaşıyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizi sevindirir. Ama o sizin için bir şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Ama o sizin için bir hayırdır. Siz bilmezsiniz.
Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şerre ve hayra bakıyoruz. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şer. Birisi bir başkasının arabasını çalıyor. Çalan hırsız memnun. Halbuki hırsızlık yapmış, şer işlemiş, derecat kaybetmiş. Arabası çalınan mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, üzülüyor. Ama hayra üzülüyor çünkü hırsızın kaybettiği dereceler onun kazançhanesine yazılıyor. Kişi hayra ulaşıyor. Yani biliyorsunuz amel defterimizde sağ taraf kazandığımız derecelerin, sol taraf kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Her iki tarafta kümülatif olarak devam eder. Her iki tarafta da son rakam mutlak olarak bellidir. Kimin sağ taraftaki sevap rakamları kıyamet günü sol taraftaki günah rakamlarından, kazandığı rakamlar, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cehennemidir. İşte hayat hikayemiz ve sonucu. Böyle bir dizaynda birinci basamakta kişi olayları yaşıyor ama genellikle yanlış değerlendiriyor. İkinci basamakta bu değerlendirmenin tatbikata girişi var. Kişinin olaylar karşısındaki davranış biçimleri. Allah-u Teala her sene insanları 2-3 defa imtihan ediyor. Onların üzerine problemler vererek imtihan ediyor. Ve bu imtihanlarda kişilerin davranış biçimleri esas teşkil ediyor. İşte bu davranış biçimlerine dayalı olarak Allah-u Teala insanların büyük kısmını seçiyor. Seçmedikleri kişinin davranış biçimlerine dayalı. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bu kendisine yetmeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan çevirme konusunda bir gayretin sahibi ise böyle bir insan Allah-u Teala tarafından seçilmez. Bu kişi kalbinde maraz olan kişidir. Bu kişi zevk, kalbinde zevk olan kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar eden kişidir. Bu kişi Allah'ın bu konudaki ayetlerini inkar eden kişidir, yalanlayan kişidir ve gizleyen kişidir. Onlar seçilmezler. Seçilenler bugünkü konumuzun kahramanlarıdır. Yani 12 tane ihsanı ve 7 tane nimeti yaşayacak olanlar Allah-u Teala tarafından seçilenlerden oluşacaktır. Bu seçilenler insanların %90'dan fazlasını teşkil ettiği halde seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daha aşağıda bir rakamı ifade eder. Kurtulabilen sadece bir tek fırka olacaktır. O da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenlerdir. Şirke düşmeyenlerdir onlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlardır. Ayetlerini öğrenenlerdir ve tatbik edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamağa geçer. Birinci ve ikinci basamak olayları yaşamak ve olayları değerlendirmek, olaylara karşı aksiyonel göstermeyi muhtevasını alır. O olaylara karşı acaba aksiyonumuz ne? Ne tepki gösteriyoruz? Allah-u Teala'nın bize verdiği etrafımızda oluşan olaylarda acaba tepkimiz ne?
davranışımız ne, neyi hedef almışız, bu Allah için önemli. İnsanların %90'dan fazlası bu iki basamağı işgal eder, birinci ve ikinci basamaklar. Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Geri kalan %10'dan daha az kesimse Allah'ın cennetine girecek olan üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları paylaşanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Üçüncü basamak demek, yedinci basamak demektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun üzerinde hemen faaliyete başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu anında görür, işitir ve bilir. Ve görmekle, işitmekle, bilmekle kalmaz, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. Affedersiniz, Yusuf suresinin. Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizde acaba ne var? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa dilemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek sevgili kardeşlerim. İşte dilemeyen hiç kimse de Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. O kişi ebediyen ikinci basamakta kalır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bundan sonraki bütün gelişmeler rahim esmasıyla tecellinin birer sonucudur. Bu tecelli evvela ne yapar? Burada hem uzuvları hem hastaları gözden geçirmek durumundayız. Evvela insanlar mutlaka davete muhatap olurlar. Yani herkese mutlaka tebliğ yapılır. Zamanımızda artık haberleşme araçları çok geniş bir spektrumdadır. Ve bu geniş spektrum üzerinden mutlaka bütün insanlara davet iletilir. Davete muhatap olmayan hiç kimse kalmaz. Nereden biliyoruz? Çünkü kıyamet günü insanlar sadece iki yere gidebilirler. Bir kısmı cennete gidecektir. Davete muhatap olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir uyarısına muhatap olmuşlardır. Onu yerine getirmişlerdir ki Allah'ın cennetindedirler. Öyleyse hepsi buna muhatap olmanın hedeflerini oluşturmuşlardır. Geri kalan kesim %90'dan fazlası insanların ise cehenneme gidecek. Her birinin cehenneme girdiği noktada onlara, cehennem bekçileri diyecek ki size Allah'ın Resulleri, sizden olan Resuller gelip de, yani sizin kavminizdeki Resul, sizin zamanınızda yaşayan Resul, o kavimde her devrede yaşayan başka bir Resul var olacağı için Resuller kullanılıyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size Allah'ın ayetlerini okuyarak söylemediler mi? Onlara da ve size Resuller gelmedi mi? Cehenneme girenlerin hepsi aynı cevap veriyor. Evet, geldi. Ama azap bizim üzerimize hak olunuyorlar.
Kim cehenneme gidecekse insanların %90'dan fazlası mutlaka cehennem kapısında bu suale muhatap. Allah Teala'nın resullerini gönderme dizaynına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Biz resullerimizi amen olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Biz resullerimizi amenü olanları müjdelesinler diye ve amenü olmayanları uyarsınlar diye göndeririz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdelenmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın dizaynı neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kurtuluşa ulaşabileceğini, dilemeyenlerin asla kurtuluşa ulaşamayacağını. Ve herkes davete muhatap oluyor. Bu davete gösterilen tepki iki şekilde tecelli ediyor. Ya insanlar davete evet diyorlar, o zaman Allah Teala onların hastaları üzerindeki ve uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Veya hayır diyorlar, o zaman Allah Teala onların uzuvlarını engelliyor. Gözlerine hicab-ı mestur koyuyor kişinin. Kulaklarına vakra koyuyor. Kalbine ekinet koyuyor. Kimlerin? Allah'ın davetine icabet etmemekle kalmayıp itiraz edenlerin, karşı çıkanların, bunları söyleyenden nefret eden insanların gözleri, kulakları ve kalpleri bağlanıyor. Bunların hepsi Allah Teala'nın da bu noktada olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri bağlananlar, Allah'ın ayetlerine şiddetle itiraz edenler, hayvanlardan daha aşağı derecede dalalette olanlar. İşte Ali İmran suresinin

Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, onlarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, onlarla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlardan, onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın birinci etapta bahsettiği insanlar, karşı çıkanlar, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek hitap ettiğin zaman ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestur adlı bir perde koyarız. Bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kalplerine seni anlamamaları için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bu vakranın, ekinnetin, hicab-ı mestürenin uzuvlar üzerine konmasının arkasında itiraz var, nefret var irşat makamından. Çünkü sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. İster böyle olsun, önce bunu vücuda getirsin Allah Teala, hemen arkasından mutlaka o kişinin hastaları üzerindeki işlemini de tamamlar. Onların gözlerindeki, onların görme hastalığının üzerine gışabet çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların

O zaman Allah Teala onları uzuvlar açısından değil, hastalar açısından evvela cezalandırıyor. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun?" Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri görüyor musun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarıyla Allah'a şirk koşanlar. Şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte diyor Allah Teala, onların görme hastalarının üzerine onları ilimleri üzere delalette bırakırız diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Biz onların ilimleri üzerine delalette bırakırız. Bu delalette bırakan insanların özellikleri, onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz diyor. İşitme hastalarını mühürleriz. İdrak hastalarını da mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü bütün fırkaları oluşturdukları için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler. Kendi hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Bunun arkasından zaten Allah Teala uzuvları da kilitleyecektir. Bu iki faktör birbirinin arkasından geliyor. Başlangıcı olayın bu grupta direkt olarak itiraz etmeyip de hayır demeyip de ama tatbikata sokmayanlar için önce hastalar kapatılıyor ve kişi küfürde kalıyor. Kişinin küfürde kaldığı da Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde anlatılıyor. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Ve biz onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz. İşitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Kim bu insanlar? Küfürdeki insanlar. Sebep ne? Allah'ın davetine hayır demişler. Muhatap olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hiç etkilenmemişler. Pozitif istikamette bir atılımları yok. İşte böylece bütün insanların mutlaka davete muhatap olması ve davetin arkasından da mutlaka bu mühürlere sahip olmaları söz konusu. Ne zaman bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman Allah Teala Furkan suresinin, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onlara 7 tane Furkan veriyor. Ve böylece kişi 4. basamakta Allah Teala'nın Rahim esması tecelliye başlamasıyla kişi pozitif etkilenmeye başlıyor. 5. basamakta Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor ve görme hastasının üzerindeki kışaveti alıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor ve

Semi isimli işitme hassasının üzerindeki mührü açıyor. Ve kişinin üçüncü safa, yedinci basamak, kalbinin mührünü açıyor ve kalbindeki ikneti dışarı alıyor. Ve kalbinin içine imanı, kalbinin içine ihbat koyuyor. İşte bu nokta kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin özelliklerini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'ın Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa farz kıldığını biliyor. Allah'a inanıyor bir, Allah'ın insan ruhunun ölmeden mülaki olmasına inanıyor. İki, bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bunun üzerine Allah Teala Enfal Suresi'nin 25. ayet 29. ayet kelimesinde diyor ki: "Kim böyle olursa Allah'a ulaşmayı dilerse biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz." diyor. Bu 7 tane furkanın her birisinde o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar o kişiye derecat kazandırıyor Allah Teala ve böylece günahları tamamen örtülüyor 7 tane furkanla. Görmeyen, işitmeyen bu kişi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete geliyor. Burası 7. basamak. Ve kişi Allah Teala'dan bu noktada 7 tane furkan almıştır. Bunlardan görmeyle işitmeyi, görmeyle ilişkili olan iki konu, gözler ve görme hassası 12 tane insandan birincisini ifade eder. Kulaklar ve işitme hassası ikinci ihsanı ifade eder. Sonra Allah-u Teala'nın kalbe tesiriyle vücuda getirdiği olgu, kalbin mührünü açması, kalpteki ikneti alması, yerine ihbatı koyması, üçüncü muhtevayı ifade ediyor. Öyleyse 5. 6. 7. basamakta 3 basamak geliniyor. Ama tam Allah'tan 7 tane ihsan alınıyor. Bunlar Allah'ın başlangıçtaki 7 ihsanı. Allah'a ulaşmayı dileme safhasındayız. Yani Allah'a mülaki olmaya, yevmül ahire inanmak ve Allah'a ulaşmayı dilemekle vücuda gelen ilk 7 basamak, 7 tane ihsanla burada tamamlanıyor. Bu 7 tane ihsanın sonucu 5-6 dakikanın içinde gerçekleşir. O kişinin hastalarının ve uzuvlarının üzerindeki engellerin alınmasının süreci 5-6 dakikadır. Ve bu 5-6 dakika içinde o kişinin bütün günahları örtülür. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi için Allah'a inanması gerekiyor. Bir, Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanması gerekiyor. İki, işte bu. İkincisi, ahirete inanmaktır. Ahiret gününe inanmaktır. Yevmül ahire inanmaktır.
Üçüncüsü de bu kişi, yevmil ahire inanan bu kişi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının üzerine on iki defa farz olduğuna inanıyor.

İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire inanan bir kişidir. Ve bu seviyede Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Bu kişi neye icabet etmiştir? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Allah'a ulaşma davetine değil, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği zaman da 7 tane Furkan almıştır ve Allah-u Teala'nın bütün günahlarını örttüğü için mevcut sevapları günahlarının ötesinde olduğu cihetle o kişinin cennete girme hakkı doğmuştur. 7 tane Furkan'la 7. basamakta. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah'ın kalbe ulaşması ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi birbirinin ardından iki basamak ifade eder. Sekizinci ve dokuzuncu basamaklar. Femen yümin billahi yehdi kalbehu diyor Allah-u Teala. Bu sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbine hidayet ediyor. Ondan sonra da Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbe Allah'ın hidayet etmesi, ulaşması, kalbe hidayet koymasını ifade ediyor. Bu hidayet o kişinin nefsinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişi 9. basamakta. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı göğsünden kalbine açtığı, göğsünü yararak açtığı nur yolunu Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a teslimi açar. Femen yuridullahi yehdi kalbehu yeşrah sadrehu lil İslami.

onun göğsünü şerh eder diyor. Yeşra sadrahu ve İslam'ı açar. Lil İslam'ı teslime açar. Burada kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması var. Bundan sonra kişinin kalbine kişi zikir yapıyor. Allah kişinin göğsünden kalbine yol açtığı için Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Bu giriş %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse kişinin huşu sahibi olduğu yerden sonra bir hakkı doğuyor. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Allah Teala sadece huşu sahiplerinin Allah'tan sorması halinde Allah'ın cevap vereceğini söylüyor. Mürşidini Allah'a sorarsa huşu sahibi bir kişi, Allah Teala'nın ona mutlaka mürşidini göstereceğini söylüyor. Böylece ilk 7 basamağa kadar kişi 7 tane ihsan aldı. Ondan sonra da Allah'ın kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi, nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolunun açılması 10 oldu. Kalbe Allah'ın nurlarının girerek kişiyi %2 nurla huşuya ulaştırması 11. Furkan ve o kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın ona mürşidini göstermesi 12. Furkan. Bu 12 Furkan'da kişi 13. basamağa ulaşıyor. Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. 12 tane bu noktaya kadar kişi Allah'tan ihsan almıştır. Ve daha Allah'laşmayı diler dilemez birkaç dakikanın içinde Allah Teala onu cennete ehil kılmıştır. Günahlarını sevaplarından aşağı düşürerek, günahlarını tamamen örterek o kişiyi cennete ehil kılmıştır. Ve kişi burada Allah'laşmayı dilediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Yetmez, Allah Teala bu kişiye imanı sevdirecektir. Allah Teala bu kişiye namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri sevdirecektir. Kişi bütün ibadetlerini bir zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Ve mürşidine bu kişi ulaşmıştır. 14. basamakta, 13. basamakta Allah'tan mürşidini soran kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman 14. basamağa ulaşmıştır. Kimdir bu insan? Bu insan huşu sahibi olan bir insandır. Huşu sahibi olmak 12. basamaktaki olgudur. 11. Allah Teala'nın 11. ihsanı. Diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi %2 nurla huşu sahibi oluyor. 12. basamakta kişi ve huşu sahibi olunca Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Sorduğu zaman 13. basamakta hacet namazını kılması lazım. Ne gereğince?
Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince. Öyleyse bu noktaya kadar 12 tane ihsan oldu. 12 tane ihsanla kişi 13. basamağa geldi. 13. basamakta Allah'ın mürşidini gösterecek. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihaneyi Allah'tan isteyin. Bu kebiretin iştir, büyük bir iştir diyor. Namazda kime müracaat edilir? Allah'a. Zaten Allah Teala alallahu kassu sevili diyor. Sevillerin tayini, müşterilerin tayini Allah'a aittir diyor. Ve mutlaka Allah'tan mürşidinizi istemeniz üzerinize farz kılınıyor. Maide 35'le. Ya eyyüellezine amenu amirtekullahi, ey amen olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan iptiga edin diyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi iptiga edin, isteyin diyor. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ifadesi isteyin de Allah'tan olacağının açık ifadesi. Zaten namazla soracaksınız deyince, namazla sadece Allah'tan sorulur. Bu namazına da hacet namazıdır. Ama kimdir bu kişi? Onlar için, herkes için diyor Allah Teala, kebir etin bir iştir. Zor bir iştir bu. Yani sorarlar bize ama cevap alamazlar diyor Allah Teala. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdi huşu sahipleri? Kalplerine %2 oranında Allah'ın nuru yerleşmiş olanlar, huşu sahipleri. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. Burada da huşu sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. İnanç cephesinden huşu sahiplerini değerlendirmiş. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ve ennehum ileyhi raciun, ve onlar gene kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ruhlarını ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin huşu sahibi olduğunu görüyoruz. Huşu sahiplerinin hacet namazı hakkı duyuyor. Kişi Allah'tan soruyor, farz olan vecibesini yerine getiriyor, mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki, arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendilerine sorulanlar konuşurlar diyor. Sadece konuşabilen iki kişi var. Ve sevap söyler diyor Allah-u Teala. Devrin imamı, arş-ı tutan melekler orada. Ve devrin imamı, eğer o kişi bu 12 tane ihsanla gelmişse, ondaki olayı biliyor. Ve o kişinin günahlarının sevaba çevirmesi konusunda talepte bulunuyor Allah Teala tarafından. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor Allah Teala. Derler ki diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşatmış durumdasın.
Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, bir başka ifadeyle ihsanla tabi olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından korun. İşte burada sevap söyler müessesesi, sevap derecat kazandırıcı olaylardır. Orada kişinin derecat kazanması söz konusu. Nasıl söz konusu? Bir, Allah-u Teala orada Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi girince o kişiye mağfiret edecek. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Aynı olay anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor. Onların günahlarının ve eziyetlerinin arttırılacağından bahsediyor. Furkan 70'te ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Bu mağfiret müessesesidir. Sebe suresinin 29. 38. ayet-i kerimesindeki sevap söylemeyi konusu bunu anlatıyor. O kişinin derecatının artışını ifade ediyor. Çünkü mağfiret olayı Allah-u Teala'nın devrin imamı tarafından yapılan günahlarının affı ve sevaba çevrilmesi talebini ifade eder. Bu o kişiye, o kişinin günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi işlemidir. Allah'ın indinde, Allah'la o kul arasındaki ilişkide buna mağfiret diyor Allah-u Teala. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Ve bu noktada şefaat gerçekleşir. Allah-u Teala neden sevap söyler diyor? Bir sebep daha var. O kişi o güne kadar 1'e 10 kazanıyordu. Ama tabiyetten sonra 1'e 100 kazanmaya başlar. Daha ruhu vücudundan yeni ayrılacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 kazanacaktır kişi. Ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda iken 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kazanmaya başlayacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala burada onun sevap söyler diyor. Yani onlara onun sevaplarının artışına açık bir zemin hazırlanmış oluyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbine iman yazılması. Evvela kişinin başının üzerine devrin imamı gelip yerleşiyor. Ve o kişinin muhtevasında o kişinin kalbine imanın yazılması ikinci faktör. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelişi. İkinci nimet o kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Bu noktada o kişi imanı artan bir mümin oluyor. Ve üçüncü nimet o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, yani devrin imamının o kişiye sevap söylemesi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşıp o kişinin ruhuna yevmül talakın geldiğini ve vücuda terk etmesi emrini vermesi ifade ediliyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor Allah-u Teala bu ayette, hem arşı tutan meleklerin orada olduğunu ifade ediyor, hem de dereceleri yükselttiğini, yani sevap söylenmesinin muhtevasını anlatıyor. Hem 1'e 100 vererek 1'e 700'e kadar çıkaracak, hem de
o kişinin günahlarını sevaba çevirerek Allah Teala dereceleri artıran Allah diyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna yevmü't talakın geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, o kişiyi uyarması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Birinci nimet, ikinci nimet kalbine iman yazılıyor. Üçüncü nimet, o kişinin ruhu bu emri alarak vücuttan ayrılıyor. Devrin kime tabi olmuşsa kişi, o kişinin bulunduğu dergaha ruh ulaşıyor. Burası sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Kişinin buradaki üç nimeti söz konusu. Devrin imamının ruhu başının üzerine geldi, kalbine iman yazıldı, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırıldı. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi ve ona bire yüz vermeye başlaması. Beşincisi, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesi burada başlar. Allah'tan gelen kişinin zikri ile Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin içine iman yazıldığı için kalbe giren nurlardan fazıllar, iman kelimesiyle karşıt unsurlar olduğu için, karşıt kutupları temsil ettikleri için gelen bütün fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlar. Böylece o kalpte fazıl birikimi başlamıştır. Bu, bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmaya başlamıştır. Ruh vücuttan ayrılmış, sırat-ı müstakim ulaşmıştır. Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ve fizik vücut, nefsin tezkiyesi sebebiyle nefsin afetlerine karşı daha dayanıklı bir hale gelecektir. Öbür taraftan irade de karşısındaki düşman devamlı olarak azaldığı için nefsin afetleri devamlı olarak kapı dışarı ediliyor, geri dönemiyorlar. Çünkü fazıllar kalbe yerleşmiştir ve nefsin kalbindeki nurlar devamlı olarak artıyor fazıllar. Bu nefsin kalbindeki nurların artışı da Allah-u Teala'nın nimetlerinden bir tanesi ve iradenin güçlenmesi de Allah'ın nimetlerinden bir tanesi ve böylece tam 7 tane nimet oluşuyor. Bir defa daha sayalım. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, kalbine, kişinin kalbinin içine imanın yazılması, ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi ve derecelerin bire yüzden bire, bire ondan bire yüze ve 700'e kadar çıkması, ruhun, fizik vücudun ve nefsin iradenin güçlenmesini buraya katıyoruz. Ruhun, fizik vücudun ve nefsin nefs tezkiyesiyle paralel olarak ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olması, fizik vücudun da düşmanlarına karşı güçlenmesi, bu iradenin de güçlenmesini ifade ediyor. Böylece kişi 7 tane de ihsan almış oluyor, nimet almış oluyor Allah-u Teala'dan. 12 tane ihsan, 7 tane nimetle Allah'a doğru yola çıkan ruh, her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademede 7 tane gök katını aşıyor ruh, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 14. basamakta başlayan yolculuk, 7 tane gök katını aşarak 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve
neticede 22. basamakta da Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması söz konusudur. Bütün bunlar bir bütünü oluşturur, hidayetin ruh açısından tamamlandığını gösterir. Bu olayda 12 tane ihsan ve 7 tane nimetle gerçekleşmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi Allah'ın cennetlerine ve dünya saadetlerine ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha'tır.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz vahiy. Allah Teala'nın bir insanla konuşması. Bir karşılıklı konuşma. Tezekkür etme. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ehli zikre tezekkür etmek imkanını vermiş. Kim daimi zikrin sahibi olursa, sahip olduğu andan itibaren Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki feselu ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Buradaki zikir ehlinin kim olduğuna bakıyoruz. Zikir ehli, daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan bir insan, bilindiği gibi 7 tane vasfın sahibi olur. Ulu'l-elbab olan kişi, daimi zikrin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Afetler bütünüyle yok olduğu zaman kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Hiçbir karanlık, afet nefsin kalbinde artık kalmamıştır. Bu kişi bu iki özelliğin dışında, yani daimi zikrin sahibi olmak ve bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasının ötesinde Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını da açmıştır. O kişi bu sebeple ulul erbaptır, lüplerin sahipleridir. Yani beş duyuyla bir insanın ulaşamadığı bir statünün sahibidir. Allah Teala senden önce de diyor insanlara hep erkekler gönderdik ve bir de diyor onlara dedik ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli, ehl-i zikir. Daimi zikrin sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ulul erbabın tarifini şöyle yapıyor. Ali İmran 190 ve 191. Li ulul elbab yezkurullaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, o ulul elbab var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ne olur hep Allah'ı zikrederse, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olur. Afetlerin tamamen yok olduğu bir nefs, Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Burası ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamına gelen herkes ehli tezekkürdür.
Allah ile devamlı her konuyu konuşmak imkanının sahibidir. Yani Allah Teala o kişiye devamlı vahyeder. Karşılıklı konuşurlar. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerinin zikir ehline sorulması Allah Teala'nın temel emri olduğuna göre bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi zikir ehlinin Allah Teala'dan kesin şekilde vahiy aldığını ifade eder. Demek ki vahiy alma müessesesi bir insan için daimi zikre ulaştığı an başlar. Ve bu sebeple tezekkür konular hakkında hüküm çıkarabilmek iki cephesi var tezekkürün. Bir, Allah ile konuları müzakere etmek, karşılıklı konuşmak. İkincisi, o konu hakkında Allah'tan bilgiyi alarak hüküm vermek. İşte o konu hakkında Allah'tan aldığı bilgiyi açıklamak. Bir başka özelliği ulul elbabın hüküm sahibi olmak. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer bu ayet İslam'ın 28 basamağından bir tanesine aitse o basamak hakkında kişi kesin bir hükmün sahibi olur. Allah ile tezekkür eder ve hükmü sabitleşir. O kişi ehli tezekkürdür ve ehli hükümdür, aynı zamanda ehli hikmettir. Herhangi bir ayet hakkında o kişi o ayetin arkasındaki hikmeti anlatıyorsa o ehli hikmet hüviyetinin gereğidir. Ehli hüküm orada o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kesin bir hükümle tespit etmeyi ifade eder. Bu kişi eğer hakimse veya hakemse her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için ehli hükümdür aynı zamanda. Birincisinde ehli hikmettir. Hikmet ehli bir insan ancak bir ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkartabiliyorsa o kişi ehli hikmettir. Ama bu kişi hükümlerinde Allah'tan emir alarak hükümleri beyan ediyorsa aynı zamanda ehli hükümdür. İşte ister hakemlik yapsın bu kişi, taraflar onu hakem tayin etsinler, o kararını mutlaka Allah-u Teala'ya sorarak verir. Bir başka konu mahkemede hakim olmuş, o zaman da kararında bir adaletsizlik olmasın diye her seferinde Allah'a sorar. Allah'ın emrettiğini yapar. Burada da Allah'tan sorarak yaptığı için ehli hüküm ifadesi söz konusudur. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle söylüyor. Senin Rabbin Ümmül Kitab'ı indirdi. O Ümmül Kitab'ın içerisinde Kur'an'ı indirdi. Kur'an'ın içerisinde muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar onu kendilerine göre yoruma tabi tutarlar ve müteşabih ayetleri kendi yorumlarına göre dizayn ederek insanların zararına olarak kullanırlar. İnsanların fıska düşmesine, insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. Kesin ilim sahiplerine gelince onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler
Allah'ın katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. O müteşabih ayetleri ancak ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Niçin ulul elbab tezekkür edebilir? Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Çünkü ulul elbab o tezekkürü Allah ile yapıyor ve de Allah'a o ayet-i kerimenin gerçek anlamını, Allah katındaki manasını soruyor ve Allah Teala ona açıklama yapıyor. Rüsuf sahipleri, yani kökleşmiş bir dini ilmin sahipleri onu tezekkür etmek imkanının yetkisine sahip değiller. İşte şimdi daimi zikre ulaşmamış olan ne kadar din adamı varsa bu insanların hiçbirisi ehli zikir değildir. Bu insanların hiçbirisi ulul elbab değildir. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı daimi zikrin sahibi olanlardır. Daimi zikir farz mıdır? Nisa 103'te Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Üçünde de Allah-u Teala'yı devamlı zikreden bir kişi, işte o ulul elbaptır. Çünkü demin söylediğimiz gibi Ali İmran 190 ve 191'de Allah-u Teala ulul elbabı, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'dan vahiy almak, bu müesseseyi açıklayan ayet-i kerimeye bakalım. Şura 51. Allah Teala şöyle diyor: Ve ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahile. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. Daimi zikirdedirler ve onlarla vahiy ile konuşur diyor Allah Teala. Onlara vahiy ederek konuşur diyor. Öyleyse burada bir insanla Allah Teala'nın konuşması, karşılıklı konuşma ise, tezekkürse, Allah Teala'nın neden bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesini kullandığını orada görüyoruz. Zikir ehli ulul elbab makamından başlar. 26. basamak. 27. basamakta kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamının sahibi olduğu zaman ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. Kişi 7 kademe, 7 kat yerler kendisine gösterildiği için 7 kademe yerlerin melekûtuyla vasıf kazanmıştır. Kalbi 7 kademe müzeyyen olmuştur. Ve bir nötr kademeye gidiyoruz. Ona 7 tane yer katını, 7 kat cehennemleri gösteren Allah Teala zemin kattaki ana dergahın sırlarını da gösterir ulul elbab makamında. Ne zaman bu kişiye birinci gök katı gösterilirse artık o kişi ulul elbab makamını aşmıştır, ihlas makamının sahibidir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları hepsini Allah-u Teala birer birer gösterir. Bunlar unutulmaz. O kişinin iç dünyasına adeta nakşedilir. Allah-u Teala bütün oradaki hareketleri, neler olup bittiğini ve yukarı doğru çıkanların her katta, 7 katta neler yaptıklarını, nerede secde ettiklerini, nerede su varıldıklarını, nerede Allah'ın boyasıyla boyandıklarını, sıfkatullah olduklarını birer birer gösterir. O kişi 7. gök katını da görür,
ne zaman yedinci katın yedinci alemine indi ilahiye ulaşırsa, indi ilahinin en yüksek noktası, varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Müntaha'daki en sondaki, en yüksek noktadaki yapraklarının rengi muhteşem olan bir ağaç sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde o kadar güzel renkli yapraklara sahip bir ağaç bulmak mümkün değildir. İşte ne olmuştur kişi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında o kişinin nefsinin kalbi yedi defa daha müzeyyen olmuştur. Ve kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlardı. Deyin ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim onlara de ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama bizler, yani benim sahabem ve ben Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin diyor Allah Teala. Burası ihlas makamıdır. Ulu'l-Elbab makamının yedinci kademede bıraktığı yerlerin melekûtu konusunu göklerin melekûtuyla tamamlar. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar burada görülür. Ondan sonra kişi salah makamına geçer. Onun birinci kademesinde kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde günahları sevaba çevrilir. Affedersiniz, birinci kademeyi atladık. Birinci kademe Sidretül Müntaha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yani en yüksek kattaki, yedinci kattaki en yüksek noktadaki ağaç göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamının başladığını gösterir. Salah makamının muhtevasına baktığımız zaman orada birinci kademenin tövbe-i nasuh olduğunu görürüz. İkinci kademenin günahların örtülmesi olduğunu görürüz. Kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Üçüncü kademe Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesidir. Başının üzerinde. Dördüncü kademe ise o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Burada o kişinin nefsinin kalbi 14 mertebeye 5 tane daha ekleyerek 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve 19. mertebede kişinin iradesi Allah'a teslim olur. Burası 5. kademesidir. Salah makamının 5. kademesidir. Ve bu 5. kademede irade Allah'a teslim edilir ve kişi Allah'ın kendisine söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bütün bunlardan bir haber olan bizim din adamlarımız acaba bu anlattıklarımıza ne diyorlar? Aynı yollardan geçerseniz siz de aynı noktalara ulaşırsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Sevgili kardeşlerim, konumuz vahiydi. Bu noktada Allah-u Teala'dan zaten vahiy almakta olan bu kişi son bulmacanın çözüldüğü bir noktaya ulaştırılır. İrşada memur ve mezun kılındığı, kendisine tebliğ edildiği zaman. İfade aynen şöyledir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. O kişi Allah'ı görür. Allah görülmez diyen saflara söylüyorum.
Allah Teala görülür. Ama Allah Teala fizik vücudunuzun bu baş gözleriyle görülmez. Kalp gözüyle görülür, nefsinizin kalbindeki gözle görülür. Kalp aynasında görülür ve o zaman görülür. Nefsinin sadece tasfiye olması yetmez. Tam 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi ehli tezekkür olmuştur daha ulul elbab makamında. Allah Teala ile tezekkür bu noktada başlar. Şimdi peygamberlerden sonra kimse vahiy alamaz Allah Teala'dan diyen kişilere sesleniyorum. Ne zaman öğreneceksiniz Kur'an-ı Kerim'i? Ne zaman öğreneceksiniz dininizi? Ne zaman öğreneceksiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gideceğinizi ve o kadar insanın vebalini omuzlarınıza yüklenerek gideceğinizi? Neden korkuyorsunuz? Bu Kur'an hakikatlerini biz size anlatıyoruz. Tahkik edin. Hatamız varsa hemen yüzümüze çarpın. Ama söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu görüyorsunuz. Ve korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz hepiniz. Neden? Biz adam yemeyiz. Sizin omuzlarınızdaki o büyük vebali sizden almak, sizi kurtarmakla vazifeliyiz. Ama kendi elinizle size gelen nimeti itiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Ve kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o ehli tezekkürdür.

Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ehli hüküm, ehli hikmet aynı hüviyette kullanılıyor ve ehli tezekkürdür. Allah'tan vahiy almak yetkisinin sahibidir. Şimdi Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyenler, Zümer Şura suresinin 51. ayet-i kerimesini bir defa da tekrar edelim. Ve mâ kâne li beşerin en yükelli mehullâhu illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmaz. İlla vahyine, sadece vahiyle konuşur diyor. Karşılıklı tezekkürün adı vahiydir. Ve ulul elbab olan kul buna erişmiştir. O ehli tezekkürdür. O mütezekkirdir. O mütefekkir olmayı ehli tezekkür olduğu zaman aşmıştır. O rasihun değildir. O ulul elbaptır. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez diyenler. Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakalım Allah Teala peygamberlerden başkalarına vahyediyor mu yoksa vahyetmiyor mu? Birinci konumuz Allah Teala havarilere vahyettiğinden bahsediyor. Maide suresi 111. ayet-i kerime. Diyor ki: "Ve iz evhaytu ilel havariyyune en aminu bi ve bi resuli. Kalu amennâ veşhed bi ennenâ müslimûn." Havarilere bana ve resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Hazreti İsa'nın havarilerine bahsediyor, vahyediyor Allah Teala. Şimdi sormaz mıyız bizim bu din adamlarına? Yoksa Hazreti İsa'nın havarileri de peygamber miydi? Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilmemekte de mazur görüyoruz sizi sevgili kardeşlerim. Bilmiyorsunuz çünkü size öğretmediler. Gayet tabii, gayet normal. Peki neden korkuyorsunuz? Öğrenmediğiniz bir şeyi neden öğrenmediniz diye size kim haddinizi bildirecektir? Kim size sizinle kavga edecektir? Kim size serzenişte bulunacaktır? Öğrenmediğiniz bir şeyi bilemezsiniz. Öğrenmediğinizi de kesinlikle biliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim en az 10 asırdan beri incelenmiyor. Okullarda öğretilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu öğretilmiyor. Nasıl müzikal bir şekilde okunabileceği, tecvidli Kur'an-ı Kerim okunması öğretiliyor. Öğretilmediğine göre sizin öğrenmemeniz kadar tabii bir şey olamaz. Biz sizi kınamıyoruz ki. Bilmemeniz ayıp değil. Bilmemeniz sizin suçunuz değil. Sizi hiçbir zaman suçlamıyoruz. Ama bizim üzüldüğümüz şey başka. Eğer siz Kur'an'ı öğrenemezseniz, biz size Kur'an'daki bu hakikatleri öğretemezsek, o zaman siz bu cehenneme doğru giden bu ülkenin halkını kurtaramazsınız. Ve omuzlarında bu dünyadaki en büyük vebal oluşur. Şu anda vebaldesiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hep söylediğiniz şeyler sizlere ağababalarınızın öğrettiği Kur'an'a ters düşen sözler. Diyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Amenna sadnakna. Gerçekten son peygamber, yani nebilerin mührü, nebilerin hatemi, hatemin nebiyin odur. Peygamberlik müessesesi nübüvvet onun da sona ermiştir. Tamam. Bir hakkın doğru bir söz. Peki vahiy onunla kesilmiş midir? Diyorsunuz ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Yalan bu. Yanlış. Size bir takım Kur'an'ı bilmeyen insanlar ilim öğretmişler akılları sıra, ama öğrettikleri ilim yanlış. Hala inanmıyorsunuz değil mi? Bizim bu ilmi Allah-u Teala'dan

inandığımıza hala inanmıyorsunuz değil mi? Öyleyse nereden biliyoruz bunları? O sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini nereden biliyoruz? Siz diyorsunuz ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez. İşte size kaç tane ayetle şimdi bir defa daha ispat edeceğiz. Allah'ın peygamberlerden başkasına da vahyettiğini. Hanginiz bana havarilerin peygamber olduğunu iddia edebilir? Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere vahyettiğimiz zaman ve iz evhaytu. O zamanki biz vahyettik diyor Allah Teala. İlel havariyine havarilere o zamanki biz vahyettik. Havarilere vahyettiğimiz zaman diye de ifade edilebilir. Öyleyse demek ki havariler peygamber değil ve Allah Teala havarilere vahyediyor. Bu kadar yetmez mi? İnsan olana, aklı başında olana, körü körüne insanları suçlamaya yönelmeyene yetmez mi bu kadarı? Hayır. Dahasını da söylemek mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Allah Teala yere, göklere ve dağlara hükmediyor. Allah Teala Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Ve enne rabbeke ehvaleha." Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah Teala. Ayrıca Allah Teala biz göklere, yere ve dağlara vahyettik ki emaneti yüklenin diye onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar diyor Allah Teala. Ve emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor. Bu Zilzal 5'te sadece yere vahyettiğini söylüyor. Ama diğer ayette yere, dağlara ve göklere vahyettiğini söylüyor. Peki arıya vahyetmiş mi? Evet, arıya da vahyetmiş. Şimdi bize bir sürü masal anlatacaksınız. Arıya vahiy edebilir ama peygamberlerden başkasına vahyetmez diyeceksiniz. Demin söylediklerimizi duymamazlık edemezsiniz. Bunlar hep kasete alınıyor. Bilgisayarın hafızasında birikiyor. Yalan söylemeye çalışmayın lütfen. Kendi kendinizi çok mahcup bir duruma düşürürsünüz. Yalancı hüviyetine girersiniz. Bizim yapmadığımız şeyleri bize mal etmeye kalkmayın lütfen. Allah'ın katında çok şeyler kaybedersiniz. Allah Teala araya vahyetmiş mi? Nahl suresi 68. ayet-i kerime. Ve evha rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma yarışun. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler yani kovanlar edinmelerini vahyetti diyor. Hayvana vahyedebilir ama insana vahyedemez mi diyorsunuz? Vahyetmez mi diyorsunuz? Gerçekten bu kadar ilimden uzak mısınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ilmini biz sizden öğrenmedik. Sizin okuduğunuz kitapları biz okumadık. Bunları bize Allah öğretti. Hala bizim bir sahtekar olduğumuzu zannediyorsunuz öyle değil mi? Peki nasıl oluyor da İzmir İlahiyat Fakültesi bütün söylediklerimizin cevabını evet olarak veriyor? Erzurum İlahiyat Fakültesi de öyle. Yalnız sizler mi kaldınız geriye? Her söylediğimizi inkar edecek olan. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Şu anda siz insanları cehenneme götürecek olan bir trenin üzerinde onlarla beraber gidiyorsunuz. Onları cennete götürmekle vazifeli olan siz din öğreticiler, ilahiyatçılar. Allah Teala
Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Yoksa Hazreti Musa'nın annesi peygamber miydi? Böyle bir iddianın sahibi olan var mı içinizde? Bakınız ne diyor Allah Teala? Taha 38 ve 39. İz efhayna ila ummike ma yuha. Enik zifihi fit tabuti bak zifihi fil yemmi el yurkihil yemmu bis sahili yehushu aduvun li ve aduvun lehu ve el kaytu aleyke mehabeten minni ve li tusna ala ayni. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, yani Nil nehrine bırakmasını, yani vahyetmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. İz evhayna ila ümmike, senin ümmine, senin annene evhayna, biz vahyettik diyor Allah Teala, iz geldiği için etmiştik oluyor. Ma şeyi yuha, vahyedilecek olan. Vahyi vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra denize yani Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın, benim ve onun düşmanı onu alsın. Yani Firavun Allah'ın da düşmanı, Hazreti Musa'nın da düşmanı. Ve gözümün önünde, yani koruma altında yetiştirilmesi için sana kendimden muhabbet verdim, sevgi verdim diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Sadece arıya, sadece göklere, dağlara değil, İnsanlardan havarilere vahyetmiş, açık ve kesin. Zaten bu kadarını söylediğimiz zaman sizin susmanız ve düşünmeniz lazım. Demek ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyediyormuş. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyetmiş mi? Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini bir başka ayette daha söylüyor Allah Teala. Evvela onu tamamlayalım, sonra Hazreti Meryem'e geçelim. Kasas 7. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesine şöyle vahyettik diyor Allah Teala. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını, yani nehre bırakmasını ve sen korkma, masum olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz ve onu mürselinlerden, yani resullerden kılacağız. Hazreti Musa bir nebi resuldü, peygamber resul. Tabii size göre o yanlış bilgileriniz sebebiyle bütün resuller nebidir, öyle değil mi? Ama öyle değil. Bütün nebiler resuldür. Akaidin o beş tane ayağından bir tanesi oturuyor yerine. Bütün nebiler gerçekten resuldür. Ama sizler diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır, bütün resuller nebi değildir. Veli resuller vardır. Bir de nebi resuller vardır. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın resulleri var olur. Hazreti Musa'nın annesine bu Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şekilde vahyettiğini söylüyor. Ve Allah'ın Hazreti Meryem'e vahyetmesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 47'de Kâlet Rabbi enna yekunu li veledun ve lem yesensi yemsesni beşer. Kâle kezalikullahu yahluku ma yeşâhu. İza kada emren fe innema yekulu lehu kun feyekun. Hazreti Meryem dedi ki Rabbim
Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur ki? Allah'a diyor ki, ya Rabbi bana bir erkek dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur ki? Allah da ona öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emrin yerine getirilmesini istediği zaman ona ol der, o da olur. Gördü diyor ki Hazreti Meryem Allah'la konuşuyor. Rabbi diyor, Rabbim diyor. Ve ondan cevap alıyor. Bana bir insan dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur diyor. Allah da ona diyor ki öyledir diyor. Kezalike işte öyledir. Kezalike Allah'ı, kezalike Allah'ı. Allah dedi ki öyledir. Ama Allah kezalike evet ama Allah'ı yahluku men yeşâ. Allah dilediği şeyi halk eder, yaratır diyor. Meryem suresinin 22, 23, 24, 25, 26. ayetleri Allah Teala ile Hazreti Meryem arasındaki vahyi anlatıyor. Meryem 22 ve hamelethu entebezet bihi mekanen kasiyya. Böylece ona hamile kaldı. Yani Hazreti İsa'ya. Aslında bir erkekle teması yok. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, uzak bir yere çekildi. Meryem 23 ve Eca ehel mehadu ila cizin nahlet. Nahleh. Kalet ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine mecbur etti. Yani sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. Yani herkesin onun hiçbir suçu olmadığı halde bir çocuk doğuracağı için onu kötü kadın olmakla suçlayacağından korkuyordu. Ve Meryem 24 fe nedaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbuki tehteki seriyya. O zaman onun yani Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma diye bir nida geldi. Rabbin senin alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve Meryem 25 ve huzzi ileyki bi cizin nahleti tusakit aleyki rutuben ceniyya ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, toplansın. Meryem 26 ve kulli veşrebi ve karri ayna. Fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lirrahmani savmen felen ukallimel yevme insiyya. Artık ya hiç gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala diyor bunu. Meryem 26'da Hazreti Meryem'e diyor. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Peki Allah Teala'nın peygamberlerden sonra hiç kimseye vahiy etmemesi söz konusu diyorsunuz. Ya Hazreti Zekeriya'nın cami halkına vahiy etmesine ne diyorsunuz? Hazreti Zekeriya Allah Teala'nın kendisine 3 gün konuşmama konusunda bir işaret vermesi üzerine gene çıktı kürsüye, minbere ve onlara vahyetti konuşmasını. Diliyle söylemedi ama hepsi Hazreti Zekeriya'nın söylediğini anladılar. Öyleyse
Allah Teala dilerse bütün insanlara bir insanı bile vahyettiriyor. Bir insanın bile bütün insanlara vahyetmesi söz konusu. Ama bizim hazretler diyorlar ki hayır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Gerçekten bir hakkın doğru bir söz. Nebilerin sonuncusu, mührü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Allah Teala asla ve kat'a kimseye vahyetmez. Allah Teala da hiç öyle söylemiyor. Peygamberlere vahyederim, peygamberlerden başkasına vahyetmem demiyor. Hatta bir insana, Hazreti Zekeriya'ya başka insanlara vahyetmek yetkisini veriyor ve vahyettiriyor. O kendisine vahyedilenlerin hiçbirisi Resul veya Nebi değildi. Öyleyse bu ilim gururundan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili din adamları? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Dikkat edin. Yalnız siz olsanız çok önemli bir konu olmaz bizim için. Bir kısmınız inanır bize, bir kısmınız inanmaz. Ama bizi en çok üzen şey, siz bizi incelemek gereğini görmeden mahkum etmişsiniz. Bu büyük vebal yazar sizin omuzlarınızın üzerine. Eğer bizi suçlayacaksanız, evvela sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun. Bakalım onca ihtarda bir tek hata bulabilecek misiniz? O zaman onları bize Allah'ın yazdırdığını öğreneceksiniz. Siz buna da gerek görmüyorsunuz. Yazdıklarımızı incelemek gereği bile duymuyorsunuz. Ve sadece bir tek şeye aklınızı takmışsınız. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Öyleyse buna da vahyetmez. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez mi? Aranızdan bir erkeğe vahyederim diyor Allah Teala. Ne diyorsunuz? Allah Teala'dan başka şeytan da vahyediyor. Şeytan da insanlara vahyediyor. Yahu benim aziz kardeşim, şeytan insanlara vahyeder de Allah vahyetmez mi? Nasıl bu kadar büyük bir hatanın içine düşebiliyorsunuz? Hiç mi incelemek aklınıza gelmiyor Kur'an-ı Kerim'i? O Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o kitabı benim kendimin yazdığını söylüyorsunuz. Her söylediğiniz yanlış. Bu sizi Allah'ın katında töhmet altında bırakır. Yakın gelecekte siz incelemeyeceksiniz belki o ilim gururunuzla ama 100 kişiden 90'dan fazlası inceleyecek din adamlarının. Hepiniz bizim doğru söylediğimizi teslim edeceksiniz. O günler uzakta değil. Bu Allah'ın bize verdiği bir vazifedir. Ve siz ne yaparsanız yapın, bu olay tahakkuk edecektir. Dünyayı hidayete ulaştıracağız. Siz Allah'ın nurunu söndürmeye çalışsanız da ulaştıracağız. Çalışmasanız da ulaştıracağız. Bir şey daha söyleyelim. Siz bize bir şey yapamazsınız. Bize bir fenalık edebileceğinizi zannediyorsanız deneyin. Bunu başaramayacağınızı göreceksiniz. Ha benim zavallı kardeşlerim. Hala anlamıyor musunuz beni? Omuzlarınızda vebal var. Bu 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve sizin onlara verdiğiniz yanlış din öğretisi sebebiyle. Kur'an'ı çoktan unutmuşsunuz. İşte söylediklerinizin hepsinin yanlış olduğunu ispat etmedik mi şimdi size? Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Allah havarilere vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Meryem'e vahyetmemiş mi? Peygamber miydi bunlar? Şimdi herhangi birine vahyetmesine giriyoruz Allah-u Teala'nın. Araf 63. Eve acıptım. Evvela Yunus 2'yi söyleyelim daha güzel. Buradan oraya atlamak daha kolay olur. Yunus 2. Ekâne linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirin nase ve beşirillezine aminu.
enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Bir adam, herhangi bir adama Allah Teala vahyediyorum diyor. Bugün de bir adama, o adam biziz. Bugünkü adam biziz. Bize Allah Teala vahyediyor. Size garip mi geliyor Allah Teala'nın bize vahyetmesi? Acayip mi geliyor? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Hiç indi ilahi gördünüz mü? Görmediniz tabii. Ama biz gördük. Allah Teala bize gösterdi. İnanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz şeydir. Ama başka insanların vebalini omuzlarınıza alıyorsunuz. Bizim sizden istediğimiz şey, inceleyin, sonra bizi mahkum edin. Bakalım mahkum edebilecek misiniz? İncelediğiniz zaman ilminizin ne kadar cüce kaldığını, güdük kaldığını göreceksiniz. Ve ilimsizliğiniz sebebiyle cidden üzüleceksiniz. İlmi alabileceğiniz yani kapının da başka bir kapı olmadığını, sadece bu kapı olduğunu göreceksiniz. Yakın gelecekte bu söylediklerimizin hepsi gerçekleşecek. Nasıl şimdiye kadar söylediğimiz her şey gerçekleştiyse, bu da gerçekleşecek. Öyleyse, onlardan bir adama vahyetmemiz diyor Allah Teala. İşte bu vahyetmenin bir benzerini Allah Teala almış Araf 63'te. Eve acibtum en caikum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve lalekum turhamun. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için aranızdan bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? İşte bu zikir Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap. Ve böylece rahmet olunursunuz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Eğer ona inanırsanız, ona ait olduğu yere oturtursanız, o zaman anlayacaksınız ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Şimdi sizin büyük çoğunluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne kadar cahilce sözler sarf edenler var aranızda biliyor musunuz? Adam kalkmış, profesör olmuş, diyor ki kim namaz kılıyorsa o zaten mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyordur. Hadi bakalım buyurun şimdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Acaba bu sayın profesör de Allah'a ulaşmış mı? Süre 6 ay. 6 ay hiçbir zaman geçmedi şimdiye kadar. İnsanlık tarihi boyunca. Bu sayın profesörün adı Avnullah. Soyadını hatırlayamadık. Ama hatırlayacağız. Bu zavallı, özellikle profesör payesi almış olan zavallılara acıyorum. Nasıl olur bu sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa kaldırıp rafa kaldırıp insanların asırlarca yazdığı Kur'an'a ters düşen bilgileri gerçek anlamda bilgi zannedip onunla hüküm veren bu zavallı insanlar. Neymiş? Namaz kılan insanlar, onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle diyor Hazret. Acaba kendisi Allah'a ulaştılar mı dersiniz? 6 aylık sürenin kim bilir kaç yılı geçti ama hiçbir değişikliğe uğramadı bu insanların. Acaba hangi gök katını gösterdi Allah Teala ona?
İnsanlar gerçekten kendilerine zulmediyorlar sevgili kardeşlerim. Böylece rahmet olunursunuzdan Allah-u Teala'nın muradı, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu önce mürşidine ulaştırır. Kesin. Acaba hangi mürşidine ulaştı? Hangi mürşide ulaştı bu zat? Ondan sonra, ancak mürşidine ulaştıktan sonra ruhu ayrılır vücudundan ve Allah'a ulaşır. Ve de fenafillah makamının sahibi olur. Allah'ın zatında ruhu yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu profesörün adı araştırmacı, düşünür, yazar diyor. Profesör olduğunu da iddia ediyor ama burada profesör olduğuna dair bir içerik, bir işaret göremedik. Bu zat söylüyor bunu. Bu zavallı insanlar kendilerini gerçekten alim zannediyorlar sevgili kardeşlerim. İlim Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ı siz elinizin tersiyle iterseniz, başka dünyadaki ne kadar kitap varsa hepsini okusanız, hiçbir zaman Kur'an'ın sizin için öngördüğü bu temel faktörlere sahip olamazsınız. Öyleyse demek ki Allah-u Teala her kavimde insanların arasından birilerine vahyediyor. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنْ وَاللّٰهِ اَوْ تَت۪ينَ آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Gerçeği bilmeyenler dedi ki Allah bizimle konuşsa ya veya bize de bir ayet gelse ya, bunlar gibi bundan öncekiler de dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri de ne kadar birbirine benzer. Ayetlerimiz yakine ulaşan bir kavim için ayetlerimizi beyan etmişizdir diyor Allah-u Teala. Yakine ulaşanlar için ayetlerimizi beyan ederiz diyor. Şimdi peygamberlerden başkasına Allah-u Teala ayet indirir mi sualinin birinci cevabı bu Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesi. Ama daha kesin bir ayet-i kerime var. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَيَ الَّذ۪ي اَتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا فَنْسَلَهَا مِنْهُ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَو۪ينَ Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat, ayetlerimizi verdiğimiz kişi diyor. Sonra o ondan ayetlerden yani ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan gavin oldu diyor Allah-u Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları? Allah-u Teala ayetlerini kendisine ihanet edeceğini bildiği halde o ihanet eden kişiye dahi veriyor. Acaba bir Resulüne vermez mi? Ne diyorsunuz sevgili din adamları? Ne zaman aklınızı başınıza toplayacaksınız? Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Sanki vahyetmeye yetkili değilmiş gibi. Şeytanın da insanlara vahyettiğinden bahsediyor Allah Teala. Şeytan bütün insanlara vahyedecek de Allah vahyetmeyecek, öyle mi? Enam suresi 121. ayet-i kerime. Ve la tekulü mimma
lem yüzker ismullahi aleyhi ve innehu le fısk ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim li yücadilukum ve in etatumuhum innekum le müşrikun. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına, yani dostları olan insanlara vahyederler. Büyücülere, güdam yapanlara, şeytanın dostu olan herkese. Kimdir şeytanın dostu? Herkes. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Sakın bizim profesör gibi siz de, affedersiniz, profesör değilmiş. Herhalde yazardı burada, araştırmacı, düşünür, yazarmış bu Öz Mansur Efendi. Ve de hakkımızda aman neler yazmış neler, sevsinler. Ve Allah Teala diyor ki, ve onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Dikkat edin. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor Allah Teala. Kimdir şeytanın dostları? Gelin bakalım Bakara suresi hangi ayeti kerime? Allah Teala Bakara suresinin 257. ayeti kerimesinde şöyle söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenu. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure. Onları zulmetten nure çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlık kalplerken nefslerinin kalbi nur içinde bırakır. Vellezine keferu. Onlar ki kafirlerdir. Yani Türkçemizde onu kafirlere gelince diye söyleriz. Evliyahümü tagute. Onlar da diyor Allah Teala tağutun dostlarıdır. Yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Ve o tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Neymiş bu insanlar? Tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıymış. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bizim Öz Mansur gibi daha kendileri gibi cahil olanlara ilim satan ve sözlerinde inandıran insanlar bunlar. Halbuki yazdıkların hepsi yanlış. Dayalı olduğu yer Kur'an değil sevgili kardeşlerim. Ve her noktada bu insanlar Kur'an ilmine ters düşüyorlar. Lütfen bu ve bunun gibi olanlar bizim konferanslarımıza teşrif etsinler de orada karşılıklı konuşalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir konuşmamızı daha inşallah burada tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun, insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın ...6,5 milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah'a ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip olursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip olursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki o cennet dedikleri şey

unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için, insanlara unutturduğu için, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor: ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz.

onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ihvaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde, hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit
insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için, o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır ard arda. Ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar
bizim konuşmalarımızı normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı?
Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safa, sonra onu seveceksiniz. İkinci safa, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri
sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır, ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. 14. basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

0: Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir hazdır. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizik mi sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinizde vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarınızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini ver, onlar bana iyi davransalardı, ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini ver, onlar bana iyi davransaydı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği şeydir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
0: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
2: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişiye nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
2: Ezbe sıfırına yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz. Ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler, cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kafidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı Vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habaiz, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk.
Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere

derece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın. Her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece

önce alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaat olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun şeytanın üzerine yazıldı ki kim ona şeytana dönerse o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beas edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın yedi safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan taptıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o, gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye kesilme zamanına kadar menfaatler sütünde, yönünde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramalığı sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşad makamının, veli Resul'ün, nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kâfirlerin ondan şüphesi zâil olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki ondan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah, kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin. Neredeyse
ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbetinde, Allah'ın zikir sohbetinde. Devrimizdeki en önemli konulardan birisi atom. Biz size kitaplarda yazılı olan atomu anlatmayacağız. Allah bize atom konusunda neyi öğrettiyse onları anlatacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, atom bir parçacıktır. Atomu vücuda getiren protonlar, nötronlar da birer parçacıktır. Protonları ve nötronları vücuda getiren elektronlar ve karşıt elektronlar da birer parçacıktır. Ve dünyanın henüz bilmediği birçok sır bu atomun içinde gizli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, genel kanunlar. Allah Teala diyor ki: "Ve la uksimu bil hunnes el cevarul kunnes." O hünnese, merkezi çekim gücüne kasem ederim diyor Allah Teala. Bir de onun çevresinde cevelan eden, hareket halinde olan, dönen künnese diyor. İşte bu atomun işareti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de atomu net bir şekilde ifade etmiş. Bu Allah Teala'nın bu açıklaması sadece mikro alemi değil, makro alemi de muhtevasını alıyor. Mikro alem de, makro alem de aynı muhtevanın içinde. Mikro alemi vücuda getiren kudret eli, makro alemi de vücuda getirmiş. Orada kalıyor mu? Hayır. Allah Teala daha küçük parçacıkları da anlatıyor. Nötrinoları, elektronları. Diyor ki Allah Teala, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilir. Bu bir nötrino tarifidir. Allah'ın katından gelen enerji partikülleri. Ne yapıyor bu nötrinolar? Allah Teala'nın ifadesi nötrinoların yaptıklarını en açık bir şekilde ifade eden dizayn şöyle: kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın, ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu atomlar konusunda araştırma yapan bütün laboratuvarlarda bir gerçek ortaya çıkmıştır. Elektronlar ses çıkartıyor. Kendi lisanlarıyla
Allah'ın ismini tesbih ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre tesbih ile zikir arasında büyük bir farklılık var. Zikir, Allah'ın ismini tekrar etmektir. İradi yapıyla, iradenin tesiri altında bunu gerçekleştirmektir. Kim Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederse, Allah'ın ismini tekrar ederse, bunun adı zikirdir. O kişi kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'ın ismini tekrar ediyor. İster sesli zikir olsun, ister sessiz zikir olsun, isterse kalp zikri olsun, her üçü de iradidir. Ama ne zaman sizin iradeniz Allah'ın iradesine bağlanır, yani iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, o zaman iradi yapının dışındasınız. İşte o zaman tesbihe geçersiniz. Yani sünnetullah artık sizin zikretmenizi devre dışı bırakmıştır. Sizin kendi iradenizle kendinize verdiğiniz komutlar sona ermiştir. Allah'ın iradesi sizi kontrolü altına almıştır. Tabiatıyla sünnetullah da. Allah'ın bu sünnetullahı sizin iradi olarak iç dünyanızda ulaştığınız daimi zikri, iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için irade dışı olarak kontrolü altına almıştır. Kesintisiz olarak ömrünüz boyunca Allah'ın zikrini iç dünyanız kalbinizin atışına paralel bir sesle, Allah kelimesiyle tekrar edecektir. Ama bu sizin kontrolünüzde olmayacaktır artık. Kendi iradenizle Allah'ın adını zikretmenize Allah Teala zikir diyor. Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle emret. Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek zikret diyor. Yani zikrin Allah'ın ismini tekrar etmek olduğunu anlatıyor. Sonra çok zikret diyor. Sonra daimi olarak zikret diyor. Hepsi sizin iradenizle vücuda getireceğiniz olaylardır. Allah'ın yardımı olacaktır. Ama sizin iradeniz asıldır. Bu bir zikirdir. Allah'tan emir alıyorsanız, sizin iradeniz bu emri yerine getiriyorsa, bunun adına zikir diyor Kur'an-ı Kerim. Ama ne zaman ki iradeniz Allah'ın iradesine bağlanıyor ve sizin iradenizin dışında içinizdeki ses, kalbinizdeki ses, kalbinizin her çift atışında Allah'ın ismini söylemeye devam ediyor, İşte o zikir değildir. Onun adı tesbihtir. Peki elektronlar nasıl, ne mene şeylerdir? Elektronlar sonsuz olarak dönerler. Bu dönerken bu dönüş onlarda bir titreşim oluşturur. Bu titreşim hep devam eder. Yani hiçbir elektron yoktur ki dönmesin. Elektronlar ikiye ayrılıyor. Sağ spinli elektronlar, sol spinli elektronlar. Bunları zamanımız fiziği, nükleer fiziği, zamanımız nükleer kimyası bu isimlerle kullandığı için, herkesin anlayabileceği isimler olduğu için biz aynı ismi kullanıyoruz. Elektronlar, karşıt elektronlar. Allah Teala bunlara zerreler diyor. Öyleyse varlıklar aleminin en küçük parçaları elektronlar ve karşıt elektronlar. Allah'ın yarattığı sistemler.
her bir elektron parçalanabiliyor, iki parçaya ayrılabiliyor. 1 ve 2 numaralı enerji küreleriyle 3 ve 4 numaralı enerji küreleri birbirinden ayrılıyor. Yani 1 ile 2 bir tarafta, 3 ve 4 diğer tarafta olmak üzere. Öyleyse elektronlar Allah'ı nasıl zikrediyor? Zikretmiyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyor. Neden? Çünkü başka bir iradi güç elektronu hareket ettiriyor. Nasıl bir düdük? Siz onu üfürdüğünüz zaman kim üfürürse üfürsün, oradan geçen havanın vücuda getirdiği türbülans dolayısıyla bir ses çıkartıyorsa, kim üfürürse üfürsün, düdük o sesi mutlaka çıkartıyorsa, ona göre programlanmışsa, Allah-u Teala da elektronları öylesine programlamış ki, o hızla döndükleri zaman mutlaka Allah kelimesini tekrar edecekler. Bütün laboratuvarlarda yapılan incelemeler göstermiştir ki, bütün elektronlar mutlaka ses çıkartıyor. Bütün elektronlar mutlaka aynı sesi çıkartıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde elektronlar dönmüyorlar, döndürülüyorlar. Kainattaki en küçük parça olan, ama o da kendisi de dört enerji küresinden oluşan, dört küreden oluşan bir nesne. Bu nesneye, kainatı oluşturan sonsuz sayıdaki bu elektronların her birine ard arda sonsuz sayıda nötrino gelir. Nötrino nedir? Enerji partikülü, enerji parçacığı. Peki elektron nedir? Elektron maddenin parçacığı. Birbirleri arasında ilişki var mı? Kesin. Şunu kesin olarak buyuruyor ki Allah Teala, madde enerjiden oluşmuştur. Evvela elektronların nasıl döndüğünü ortaya koyalım. Sonsuz sayıda nötrino ard arda gelmektedir. Birincisi geliyor elektrona, dönerek geliyor. Dönüş enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıyor. Elektronun durmasına imkan vermeden, elektron durmasına imkan kalmadan yeniden enerji alıyor. Yeniden dönmeye başlıyor. Ard arda gelen nötrinolar ard arda elektronun enerjisini yeniliyorlar. Bir elektron çevredeki eliptik yörüngesinde iki defa enerji alıyor, iki defa da enerjiyi gönderiyor. Bir, çevrede dönen elektronlar var. Bir de atomun iç yapısında mevcut olan elektronlar var. Hepsi Allah'ın katından devamlı enerji alıyorlar. Nötrinolar hepsine ayrı ayrı ulaşıyor. Hiç engel tanımıyor nötrinolar. Her elektronun ayrı bir nasibi var. Ve her elektrona
kendi dönüş sistemine göre nötrona gelir. Sağ spinli bir elektrona, onun sağ spinini devam ettirecek olan bir nötrino ulaşacaktır. Sol spinli bir nötrinoya, onun dönüş sistemini devam ettiren sol spinli bir nötrino ulaşacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'ın katından dönerek gelen, spinle gelen nötrino elektronuna ulaşır. Ona devir hızını naklederek tekrar geriye döner Allah'ın katına. Arkasından onun arkasındaki nötrinoya gelir. O da enerjisini verir. O da gider. Onun arkasındaki nötrinoya gelir. Enerjisini verir. Gider. Böylece elektron kesintisiz bir şekilde sonsuza kadar beslenir. Maxwell soruyordu. Acaba nasıl oluyor da bu elektronların devir hızları düşmüyor? Devamlı vibration, devamlı dönüş, titreme devam ediyor sualinin cevabını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Allah'ın ismini nötrinonun kendisini döndürmesi üzerine Allah'ın ismini her dönüşünde tekrar eden bir dizayn söz konusu. Öyleyse sonsuz hızlı bir dönüş, sonsuz hızla Allah'ın isminin tekrarı. Ve kendisi dönmediği için elektron, nötrinolar tarafından döndürüldüğü için onların Allah'ın ismini söylemelerine Allah-u Teala zikir demiyor. Tesbih diyor. Başka bir iradi yapı, başka bir güç elektronu döndürüyor. Kendi iradi yapısıyla değil, kendisine dikte edilen enerjiyle döndüğü için de nasıl bir düdük ona her üfürdüğünüz zaman aynı sesi çıkartırsa, elektronlar da ona göre programlanmışlar. Her dönüşlerinde Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda nötrinolar demek ki enerji taşıyıcılar ve elektrona hareket veren sistemler. Öyleyse elektron dört enerji küresinden oluşuyor. Eğer sağ spinli, sağ dönüşlü bir nötrinodan, biz bir elektrondan bahsediyorsak, birinci küre sağa dönüyor, ikinci küre onun yarısı kadar devir hızıyla sola dönüyor, üçüncü küre ikinci küreyle eşdeğer bir hızla ve ikinci küreyle aynı istikamette dönüyor. Dördüncü küre üçüncü kürenin tersi istikamette dönüyor. Yani birinci küre sağ spinli ise ikinci sol, üçüncü gene sol, dördüncü sağ. Birinci ve dördüncü küre aynı istikamette, ikinci ve üçüncü küre ters istikamette. İşte elektronu elektron yapan husus budur. Elektronun bir numaralı dominant küresiyle üç numaralı dominant küresi ters istikametlerde dönüyor. Ters istikametlerde dönerse ne olur? Aynı istikamette dönerse ne olur? Ters istikamette dönerse hız ışık hızının altındadır. Aynı istikamette dönerlerse hız ışık hızının üstündedir. Enerjinin hızı ışık hızının üstündedir. Elektronun hızı ışık hızının altındadır. Öyleyse hadi beraberce bir nötrinonun, bir enerjinin yapısına bakalım.
sağ spinli bir nötrino'yu inceliyoruz. Birinci küre sağa dönüyor. Dominant, hakim unsur. İkinci küre ona bağımlı unsur sola dönüyor. Üçüncü dominant küre o da sağa dönüyor. Birinci dominant gibi üçüncü dominant da sağa dönüyor. Ve dördüncü bağımlı unsur o da ikinci gibi ikinci bağımlı gibi dördüncü bağımlı da sola dönüyor. Yani hakim unsurların ikisi de aynı istikamette dönüyor. İşte bu nötrino'ya sonsuz hızını veren faktördür. Bütün nötrinolar bütün alemlerde sonsuz hızla hareket ederler. Çünkü hiçbir aleme ait değillerdir. Ama ne zaman ki elektronları oluşturacaklar, evet, elektronları enerji partikülleri olan, enerji parçacıkları olan nötrinolar oluşturur. Böyle bir dizaynda nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini Allah Teala ayırır. 1 ve 2 numaralı küreden 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırır. Neden çoğul kullanıyoruz? Çünkü nötrinolar çift yaratılmıştır. Bir sağ spinli nötrino ile bir sol spinli nötrino aynı anda Allah Teala tarafından yaratılır. Ve bu iki nötrino eğer maddeyi vücuda getireceklerse maddenin yapı taşı elektronlardır. Sağ ve sol spinli iki tane nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini Allah'ın sünnetullahı ayırır, eş değiştirir. Eş değiştirirse bu bir çift nötrino, bir çift elektrona dönüşmüştür. Bir defa lineer olan istikamet açısal istikamete dönmüştür. İkincisi, ışık hızının üstünde olan hız, ışık hızının altına dönmüştür. Neden nötrinonun hızı ışık hızının üzerindedir? İki dominant kürede aynı istikamette hareket ettiği için. Sevgili kardeşlerim, bir kayığı düşünün. Kürek çekiyorsunuz. Her iki küreyi de aynı istikamete girecek şekilde çekiyorsanız kayığın istikameti lineerdir, doğrusaldır. Ama şimdi onu durdurun ve bir küreyi kayığı ileriye götürecek istikamette çekerken ikincisini geriye götürecek istikamette çekin. Mutlaka kuvvetli ve zayıf dengesi oluşur. Zayıf taraf merkez teşkil eder. Kuvvetli taraf götürücü unsur olarak devreye girer ve kayık bir daire çizmeye başlar. İstikamet artık lineer değildir. Küreklerden birisi ileriye, birisi geriye dönüyorsa. Tıpkı bunun gibi elektron vücuda geldiği zaman nötrinolardan artık elektron bir yörünge etrafında veya kendi etrafında dönen bir nesnedir. Hızı birinci dominant küreyle, bir numaralı dominant küreyle, hakim küreyle, üç numaralı dominant küre, hakim küre ters istikamette döndüğü için lineer olan momentum açısal momentuma dönüşmüştür. Hız da ışık hızının altına düşmüştür. Bu elektron dizaynı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler maddenin esasını bu teşkil ediyor. Allah Teala kainatı yaratırken diyor ki Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde evvelce göklerle yer
bitişik de birdi. Sonra biz onu fethettik. Mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. Bir tek noktada toplanmış olan bir kainat düşünün. Onun patlatılması ve mekanlarından kopması ve Allah'ın yarattığı enerjinin kainatı oluşturmak üzere hareket

hayatı yaratmak üzere bütün alemlere doğru yola çıkardığı nötrinolar, nötrino özelliğini, enerji özelliğini korudukları için sonsuz hızla hareket haline geçiyorlar. Ve saniyenin belki binde biri kadar, belki milyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde vücuda getirecekleri gezegenlere enerji olarak ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ikinci fasıl başlıyor. Allah-u Teala gönderdiği bütün nötronları bir sağ bir sol spin olarak dizayn etmiş. Eğer böyle bir dizaynda gidecekleri yere ulaşan bütün nötronlar derhal ayrılıyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler eş değiştiriyorlar ve elektron hüviyetine geliyorlar. 1 numaralı küre ile 3 numaralı küre artık ters istikamette çalışıyor ve maddenin esasını teşkil ediyor. Artık o bir maddedir. Böylece Allah-u Teala gezegenleri madde haline getirdikten sonra o gezegenlerin her birine bir kinetik enerji dağıtımı yapıyor. Ve bütün gezegenler yaratıldıkları andan itibaren birbirinden ayrılmaya başlıyorlar. Bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainat hala aynı özelliğini, aynı görüntüsünü, insan görüntüsünü devam ettirerek büyüyor. Kainat büyüyecek. Ne zamana kadar büyüyecek? Kinetik enerjisi, Allah'ın ona verdiği itiş enerjisi bitene kadar. Eğer Allah Teala sizi Adem'e geçirseydi, yani yokluğa, varlıklar aleminin sonuna kalp gözünüzü ulaştırsaydı ve oradan kainata baktırsaydı, kainatın tam bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını görecektiniz. Allah Teala'nın insanı neden o kadar çok sevdiğinin de manasına varacaktınız. Bir cin gibi, bir melek gibi değil, bir insan gibi yaratmış Allah Teala kainatı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala böylece kainatı kurmuş. Şimdi sadece elektron, nötronlardan ve elektronlardan bahsettik. Her aleme göre nötronlar değişik enerji kürelerinden teşekkür ediyor. Zahiri alemde birinci küre, yani bu dünya adı verdiğimiz gezegen, bütün güneş sistemimiz, bütün bu gözlerle algılayabildiğimiz kainat, bu duygularla algılayıp fizik vücudumuzun duygularıyla algılayabildiğimiz kainat zahiri alemi oluşturur. Görünen, gözlenebilen alem. Oradaki bütün elektronlar birinci enerji küresi, birinci küresi zahiri aleme ait, ikinci küresi zahiri aleme ait olan berzah aleminin. Zahiri alemin tam karşıtı olan bir berzah alemi var. Nefslerimizin biz öldükten sonra bizden ayrılarak kıyamete kadar yaşantılarını devam ettirecekleri alem. O aleme hepiniz gittiniz. Rüyanızda çevre şartlarını madde olarak görüyorsanız, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı elinize alabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Nefslerle berabersiniz. Sizin

de nefsiniz oraya gitmiş durumda, vücudunuzdan ayrılmış ve orada nefsinizi fizik olarak görürsünüz. Çünkü zaten nefsinizin gözlerinden bakıyorsunuz. İşte zahiri alemin bir karşıtı var, berzah alemi. İkinci küre berzah alemine ait. Üçüncü küre cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemine ait. Bütün alemler zahiri aleme göre gaybtır. Ama üçüncü aleme emr alemi dediğimiz için, ikinci alemi isimlendirmek için gayb kelimesini kullandık. Yoksa hepsi gayb ama cinlerin yaşamakta olduğu alemi o isimle anıyoruz. Gayb alemi. Üçüncü küre gayb alemine ait. Dördüncü küre onun berzah alemine ait. Dört enerji küresinden elektron oluşuyor. Birinci dominantla ikinci dominant küre, yani üç numaralı küre aynı istikameti, ters istikametlerde dönüyor. İkinci küre ile dördüncü kürede bu dizayn içerisinde. Yani birinci küre sağa dönüyorsa ikinci küre sola dönüyor. Üçüncü küre de sola dönüyor. Dördüncü küre sağa dönüyor. İşte bu bir elektrondur. Birinci ve üçüncü küreler ters istikamette dönüyor. Zahiri alemin elektronu. Şimdi anlattığımız zahiri alemin elektronu. Gayb aleminin elektronu birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait. Peki berzah aleminin enerji küreleri, bu aleme ait, zahiri aleme ait olan berzah aleminin enerji küreleri elektronlarında birinci küre berzah alemine ait, ikinci küre zahiri aleme ait, üçüncü küre cinlerin berzah alemine ait, dördüncü küre cinlerin gayb alemine ait. Ne oldu? Zahiri alemle bu alemle berzah alemine ait olan kürelerin tarifini tamamladık. Gayb aleminin de zahiri olanını, gayb alemine ait olanını verdik. Onun berzah alemi kaldı. Oradaki dizaynda şöyle, bir numaralı küre gaybın zahiri, gaybın berzah alemine ait. İki numaralı küre gayb alemine ait. Üç numaralı küre zahiri alemin berzahına ait. Dört numaralı küre zahiri aleme ait. İşte iki asıl, iki zıt alemde elektronlar. Ama madde sadece bu aleme ait olan elektronlardan oluşmuyor. Maddeyi oluşturan dizayna baktığımız zaman elektron sayısı kadar karşıt elektron da görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala nötrinoları yaratmış, onlardan elektronları yaratmış. Başka ne yapmış? Karşıt nötrinoları yaratmış. Onlardan da karşıt elektronları oluşturmuş. Demin anlattığımız dizaynın aynı karşıt elektronlar için de geçerli. Karşıt nötrino, bir çift karşıt nötrinodan bir çift karşıt elektron vücuda getiriyor Allah-u Teala. Ve elektronlarla karşıt elektronları bir araya getirerek bu aleme ait olan maddeyi oluşturuyor Allah-u Teala. Bu aleme ait olan maddenin temelini elektronlar ve karşıt elektronlar, kendileri de dört küreden oluşan en küçük parçalar olarak vücuda getirirler. Bu elektronlar ve karşıt elektronlardan protonlarla nötronlar oluşur. Nötronlar ve protonlarla çevrede dönen elektronlardan da madde oluşur. Öyleyse yapıya biraz daha girelim. Allah-u Teala ne diyordu? وَلَا اُقْسِمُ
bil hünnes el cevarul künnes. O merkezi çekim gücüne ve çevrede dönene, merkez kaç kuvvetiyle çevrede dönene kasem ederim diyor Allah Teala. Öyleyse protonların, nötronların ve çevre elektronlarının oluşturduğu bir sistemde ne görüyoruz? Atomları görüyoruz. Öyleyse kainattaki en basit olan atom, hidrojen atomu ve bütün elementlerin temeli. Hidrojen atomlarını Allah-u Teala yan yana getirerek, bir araya getirerek diğer elementleri oluşturuyor. Ne kadar element varsa bütün elementler hidrojen atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Öyleyse gelin biz beraberce bir hidrojen atomunun yapısını araştıralım. Ne görüyoruz hidrojen atomunun yapısında? Bir proton görüyoruz. Merkezde nükleus bir protondan oluşuyor. Nükleusu çekirdeği teşkil eden şey, merkezi çekirdek, sadece bir proton. Peki çevrede dönen, eliptik bir yörüngede dönense bir tek elektron. Bir proton, bir elektron, en basit yapı, bir hidrojen atomu. Şimdi hidrojen atomundaki dengeye bakalım beraberce. Muhteşem bir denge göreceksiniz. Öyleyse protonu açıkladığım zaman bir dengesizlikle karşı karşıyasınız. Bir proton 3675 tane elektrondan ve ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektrondan oluşur. O zaman denge bozuldu diyeceksiniz. Hayır, bozulmadı. 3676. elektron çevrede eliptik bir yörüngede hareket halinde. Ne oldu? Bir hidrojen atomu eşittir 3676 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron. Öyleyse bu yapı temeldir. Diğer elementler bunun ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı ilavelerine göre tayin eder. Eğer yapı çifti temsil etmezse o zaman ışınma söz konusudur, bozulma söz konusudur. Yapı teşekkül edemez. Sistemin parçaları eşit zaman aralarında eşit aktiviteyi sağlayamazsa sonuç mutlaka ışınmadır, bozunmadır. Yani zamanımız ifadesiyle radyasyondur. Öyleyse merkezi tek teşkil eden demek ki proton 3675 tane elektrondan oluşuyor. 3676 tane de karşıt elektrondan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, elektron ve karşıt elektronlar, birisi elektronlar bu aleme aittir, karşıt elektronlar bu aleme ait değildir. Öyleyse bu farklı yapı bir sırrı da beraberinde getiriyor. Hani bir iddia var ya, madde ile antimadde bir araya gelseymiş patlarmışmış. Halbuki maddenin esasını teşkil eden elektronlarla karşıt maddenin esasını teşkil eden karşıt elektronlar bir arada gül gibi geçinip gidiyorlar. Aynı sayıda elektronla aynı sayıda karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Şimdi gelelim sırra. Elektronların devir sayısı karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Ve
Karşıt elektronların ağırlığı bu sebeple elektron ağırlığının yarısı kadar. Allah Teala buna yarım ağırlıklar kanunu diyor. Yarım ağırlıklar kanunu. Sevgili kardeşlerim, hiç böyle bir şey işittiniz mi? İşitmediniz. Biz de işitmemiştik. Ve daha ciddi bir konu, karşıt elektronların ağırlığı elektron ağırlığının yarısı kadar. Devir sayısı ve ağırlık birbirine paralel bir eşitlik gösterir. Elektron devir sayısı, karşıt elektronun devir sayısının iki katı olduğu için ağırlığı da iki kattır. Ama karşıt elektronların ağırlığı bu aleme ait olmadıkları cihetle negatiftir. Öyleyse aslında 180 bir insan, 80 kiloluk bir insan düşünün. Bunun sadece elektronlarını ölçebilseydiniz 160 kiloluk bir ölçüye sahip olacaktınız. Ama karşıt elektronları da otomatik olarak ağırlık sisteminin içine giriyor. Yarısını düşün. 80 kiloluk bir insanla karşı karşıyasınız. Bizim ölçülerimiz, dünyadaki ölçüler onu 80 kilo olarak tartarlar. Sevgili kardeşlerim, buraya geldiğiniz zaman orada durun. Çünkü bizim dünyamızdaki alimlerin buna itiraz ettiğini göreceksiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, o zamanki belki bundan 10 sene evvelki yetkililerle konuştuğumuz zaman negatif ağırlıkları asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Biz de onlara dedik ki, eğer El Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri sokmasaydı, ilme kabul ettirmeseydi, bugün matematik ilmi de sizin fizik ilminiz gibi, kimya ilminiz gibi müsbet ilim olmayacaktı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala protonları vücuda getirmiş. Peki nötron ne? Karşıt elektronlar eksi elektrik yükünün sahibi ve negatif ağırlık taşıyor. Affedersiniz, tam tersini söyledim. Karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibi ve ağırlıkları negatif. Tamamen ters sistemler birbirine. Elektronlarsa eksi elektrik yükünün sahibi, ağırlıkları ise pozitif. Şimdi böyle bir dizaynda bir protonun ağırlığını hesaplamaya kalkarsanız 3676 tane elektron, affedersiniz, karşıt elektron onun yarısı olan 1838 elektron ağırlığındadır. 3676 tane karşıt elektron onun yarısı olan 1838 elektron ağırlığındadır. Bu ağırlık negatiftir. 3675 elektrondan 1838'i çıkarırsanız 1837 elektron ağırlığını bulursunuz. Bir protonun ağırlığı tam o kadardır. 1837 elektron kadar. Şimdi gelelim nötrona. Nötron nedir? Protona bir elektron daha ilave edin. Merkezindeki nükleosta bir proton olsun bir sistemin. Ona bir tane elektron ilave edin. Bu proton bir elektron daha ilavesiyle nötron olmuştur. Neden nötron olmuştur?
1836 tane, 3600 affedersiniz, 76 tane karşıt elektronla 3676 tane elektron bir araya gelmiştir. Ve sayı eşdeğer olduğu için negatif güçlerle pozitif güçler birbirini nötralize etmiştir. Ağırlıkların değişik olması nötralizasyonu bozmuyor. Elektrik yükü nötr olmuştur. Bir protonda 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron dengededir, nötrdür. Ama 3676. karşıt elektron sebebiyle bir protonun elektrik yükü pozitiftir. Ama 3676. elektronu ilave ettiğiniz zaman 3676 elektronla 3676 karşıt elektron bir araya geldiği için aynı sayıdaki elektron ve karşıt elektronun artı ve eksi değerleri sayısal değer olarak eşit oluyor ve birbirini nötralize ediyor, yok ediyor ve zannediyorlar ki nötronlar yüksüzdür. Yüksüz değildir sevgili kardeşlerim. Daha dünya bunu bilmiyor. Karşıt elektronları bilmedikleri için, karşıt elektronların negatif ağırlığa sahip olduklarını bilmedikleri için, karşıt elektronların muhtevasını bilmedikleri için. Pozitron dedikleri bir şeylerden bahsediyorlar. Onların karşıt elektron olduklarından haberleri yok. İşte böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir nötron görüyoruz. Elektron ve karşıt elektronları dengeye gelmiş bir Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiş parçacık. Peki nasıl oluşuyor nötron? Biz sadece protonla elektrondan oluşan bir hidrojen atomundan bahsettik. Ve bütün elementlerin de bu hidrojen atomuyla oluştuğunu söyledik. O zaman bünyesinde elektronun bir hidrojen atomunun bünyesinde proton var ama nötron yok. O zaman nötron nasıl oluşuyor? Şimdi iki tane hidrojen atomunun bir araya geldiğini düşünelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne geliyor aklınıza? Şu geliyor. İki tane merkezde proton var. Çevrede de iki tane elektron dönüyor. Öyle değil mi? Eğer birinci hidrojen atomu merkezinde bir proton, çevresinde bir elektron taşıyorsa, ikinci de aynı özelliklerin sahibi ise, öyleyse bunlar birleştiği zaman merkezinde iki tane proton oluşacak, çevrede de iki tane elektron dönecek. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, öyle olmuyor. Öyle olmuyor, böyle oluyor. Şimdi anlatacağım gibi. O iki tane çevre elektronunun bir tanesi merkezde kalıyor. Ve merkezde iki protona eş uzaklıkta bir yerde bulunuyor. Kuvvetler dengesi onu oraya getiriyor. Şimdi Allah-u Teala'dan devamlı nötronolar geliyordu, hatırlayacaksınız. O nötronolar ne yapıyordu? Bütün elektronlara enerji veriyordu. İşte burada çok enteresan bir olay var. Enerji partikülleri, nötronolar soldaki elektrona geldiğinde merkez elektronuna da geliyor ve soldaki nötrononun bir fazla olan karşıt elektronu sebebiyle yükü pozitif, böyle bir manyetik alanın sahibi elektron da
yükü negatif olan bir vanyeti kalanın sahibi ve ikisine aynı anda enerji geliyor ama sağdaki protona enerji gelmiyor. Çekim soldaki protonla merkez elektronu arasında tahakkuk ediyor ve proton merkez elektronunu kendisine çekiyor. Ne oluyor? Nötron oluyor. 3675 tane elektrona bir yeni elektron ilave ediliyor. 3676. elektron. Karşıt elektron ne kadardı? O da 3676 taneydi. Ne oldu? 3676 tane elektronu mukabil 3676 tane karşıt elektron var. Aynı sayıdaki ayrı kuvvetler elektrik yükü açısından dengeye giriyor, birbirini nötralize ediyor ve bir nötron çıkıyor karşımıza. Hiçbir nötron kalıcı değildir. Hiçbir proton da. Eğer hidrojen atomu değilse, hidrojen atomunun dışındaki bütün atomlarda devamlı bir alışveriş vardır. Protonların nötrona dönüşümü, nötronların protona dönüşümü. Ama dünya ilmi henüz bunun farkında değil. Bakalım ne zaman öğrenecekler. Beraberce izleyelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan çok meraklı kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bir kısmınızın da belki bu karmaşık şeyler hoşuna gitmeyebilir. Ama ilim adına ben bunları söylemeyi ve konunun meraklısı olan kardeşlerimize mutlaka öğretmeyi sağlamak mecburiyetindeyim. Çünkü buna ait olan emir aldım. Öyleyse beni zevkle dinleyenler var aranızda biliyorum. Öyleyse onlara hitap ediyorum her şeyden evvel. Önemli olan konudan zevk almak ve dünyanın henüz bilmediği bilgileri üstlenebilmek, götürebilmek. İkinci, protona ne zaman enerji gelecek? Merkez elektronuna Allah-u Teala'nın enerji gönderen sistemi hem soldaki protona enerji geldiği zaman veriyor, hem de sağdaki protona enerji geldiği zaman veriyor. Ama sağdaki protona enerji geldiği zaman soldakine gelmiyor, soldakine geldiği zaman sağdakine gelmiyor. Allah'ın gönderdiği nötrino sisteminde daima bir boş, bir doludur. Ard arda gelenler kesintisiz bir şekilde gelmez. Bir dolu, bir boş sistemi. Bir faz, bir boş. Şimdi ikinci defa enerji geldiğini düşünelim merkeze. Çevredeki elektron tek elektron mütemadiyen dönüyor. Çevre elektronu da merkez elektronunda geldiği gibi elektronlar tekse tek olan elektronlara Allah-u Teala ard arda veriyor enerjiyi. Ve şimdi ikinci faz enerji geliyor. Bu sefer sağdaki protona geliyor. Fakat soldaki protona enerji gelmiyor. Enerji gelmediği için soldaki protonun çekim gücü sıfıra düşüyor. Sağdaki proton enerjili olduğu için soldaki protondaki fazla olan elektronu, merkez elektronunu ona da enerji geldiği için o elektrona da enerji geldiği için enerjili olan sağdaki proton enerjili olan elektronunu, merkez elektronunu kendisine çekiyor. Ne oluyor? Bir protonken bir elektron ilavesiyle nötron oluyor. Nötron haline dönüşmüş olan birinci olayda nötron haline dönüşmüş olan soldaki proton ise proton olma vasfını
kaybetmişti. Ne olmuştu? Yeni bir elektron ilavesiyle nötron olmuştu. Sağdaki elektrona, sağdaki protona enerji gelene kadar hüviyeti buydu. Ama şimdi kendisinden merkez elektronu eksildi. Eksilince ne oldu? Tekrar protona dönüştü. Bu sefer sağdaki proton, proton hüviyetinden nötron hüviyetine dönüştü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir hidrojen atomunda aslında nötron mevcut olmamasına rağmen kainatta nötronların oluşumu bu standart üzeredir. Devamlı bir protonların nötrona dönüşümü, nötronların protona dönüşümü söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dersimizin zamanı burada tamamlanıyor. Gelecek dersimiz de devam etmek üzere inşallah bu dersi tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizleri, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

ve kelimeler ve ya'budune ve kulluk ediyorlar, tapıyorlar. Min dunillahi Allah'tan başka ma şeye. Ma yemliku malik değil, gücü yetmez. Lehum onlara, onlar için rızkan bir rızık.

ve yabudun ve yabudune ve kulluk ediyorlar, tapıyorlar. Min dunillahi Allah'tan başka maşeye la yemliku malik değil, gücü yetmez. Lehum onlara, onlar için rızkan bir rızık mine semavati semalardan ve el ardı ve yerden yeryüzünden şeyen bir şey ve la yestetiun ve güçleri yetmez, yapamazlar, muktedir değillerdir. Ve yabudune ma dunillahi ve onlar müşrikler Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar, putlara kul oluyorlar. Ma la yemliku lehum rizkan, onlara rızık olarak vermeye, bir şey vermeye malik değiller. Mine semavati vel ardı,

Onlar umutlar ki bu cümlecinin içinde yok. Onlar umutlar ki, onun için parantezine yazıyoruz. Semalardan ve yeryüzünden bir şeye. Ve la yestetiun ve muktedir değildirler. Yani hiçbir şeye. Muktedir değildirler. Yani güçleri yetmez. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere putlara tapıyorlar. Ve onlar, yani o putlar ki,

ve muktedir değillerdir. Kimler? Ve onlar, yani onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler. Muktedir değillerdir. Güçleri yetmez. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların elleriyle yaptıkları bir taş parçası, bir ağaç parçası ve hangi akılda bunu yaparlar?

Hiç anlaşılamamıştır bu. Ama asırlardan beri de iblis insanları putları tapmaya meylettirmiştir. Ve Nahl Suresi 74. ayet-i kerime. Aslında ayet-i kerimede putların hiçbir şeye güç yetiremedikleri açık bir şekilde ifade buyurulmaktadır. Putlar, hiçbir şeye güç yetiremeyen zavallı varlıklar. Zavallı insanlar tarafından yapılan cansız, Allah-u Teala'nın kendilerine can da vermediği alelade cansız şeyler. Ve 74. ayete geliyoruz inşallah. Nahl Suresi ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tadribu lillahil emsal. İnnallâhe ya'lemu ve entum la ta'lemun. Ve la tadribu, artık misal getirmeyin, yapmayın, uygulamayın. Li Allah'a, Allah'ı, Allah için Allah'a, el emsale, benzer misal.

İnne Allah'e muhakkak ki, muhakkak Allah ya'lemu bilir. Ve entüm ve siz la ta'lemun, bilmezsiniz.

وَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ cümlecikler. Artık onları, putları Allah'ın emsali eşiti tutmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ muhakkak ki Allah bilir ve entüm la talemu ve siz bilmezsiniz buyuruyor Allah Teala. Burada putperestlere Allah Teala'nın hitabı var. Onları Allah'ın eşidi gibi tutmayın buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala Allah bilir ve siz bilmezsiniz.

Burada Allah-u Teala putlarla, cansız varlıklarla Allah'ı, kainatı yaratan, bizleri yaratan, yegane yaratıcı olan Allah'ı eşit tutmayın diyor Allah-u Teala, bir tutmayın diyor. İnsanların elleriyle yaptığı cansız taş parçalarının Allah ile eşdeğer tutulması gerçekten büyük bir problem. İnsanları Allah'ın huzurunda, böyle olan insanları Allah'ın huzurunda sıfırlayan bir husus. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 75. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Daraballahu meselen abden memluken la yakdiru ala şeyin ve men rezaknahu mimma minna rezaknahu minna rızkan hasenen fe huve yunfiku minhu sırren ve cehra hel yestevun elhamdülillahi bel ekseruhum la ya'lemun.

اكثرهم لا يعلمون. Kelimeler darabe Allahu, darabe Allah misal verdi. Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Abden bir kul, memlüken sahip olunan, köle olan memlük. La yakdiru, muktedir değil, kadir olmayan, gücü yetmeyen ala şeyin, bir şeye, bir şey üzerine. Ve men, ve kimse, kim, razak nahu, biz, onu biz rızıklandırdık, minha, minna, bizden. Rızkan, bir rızık, hasenen, güzel, temiz, helal. Ve hüve, böylece o, yunfiku, infak eder, verir, minhu, ondan. Sırren, gizli sır olarak, ve cehren, ve açık olarak. El yestevune, eşit müsavi midir? Elhamdü lillahi, hamd Allah'a aittir. Allah içindir. Bel, hayır, ekserihum, onların çoğu, la yalimun, bilmezler, bilmiyorlar. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Daraballahu mesela, Allah şöyle bir misal verdi. Abden memlûken, köle olan bir kul. La yakduru ala şeyin, bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen. Ve men rızaknâhu minna, ve tarafımızdan rızıklandırdığımız kimse, rızkan hasenen, güzel bir rızık ile. Ve fehüve yunfiku minhu, fehüve yunfiku minhu, böylece o ondan infak eder. Sırren ve cehren, gizli ve aşikar. El yestevune, onlar eşit yani müsavi olabilir mi? Elhamdülillahi, hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Bel ekserehum la ya'lemun. Hayır, onların çoğu bilmezler. Şimdi cümlecikleri cümleler halinde toplayalım. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan, muktedir olmayan yani gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse. Onlar eşit, müsavi olabilir mi?

Ham Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah Teala burada bir misal veriyor. İki kişiyi, birisi hiçbir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen bir köle. İkincisi, diyor Allah Teala tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız ve o verdiğimiz rızıktan infak eden kişi, hiç bu ikisi bir olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse iki tür insan hiçbir şeye gücü yetmeyen birisi var. Öbürü de Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Kendisine rızıklar verilmiş ve bu kişi de Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak ediyor. Birisi etrafına efendisi sebebiyle faydalı oluyor ama diğeri faydalı olamıyor. Öyleyse hiçbir şey yapamayan bir insan kendisine verilen hiçbir şey olmayan bir köle putlara tapan insanlar ve Allah'ın güzel bir rızık ile rızıklandırdığı ve herkese o rızıktan infak edebilen diğer bir grup Allah'a tapanlar. Putlara tapmakla şeytana tapmak arasında aslında büyük bir farklılık yok. Hepsi de Allah'tan başkasına tapmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Ve kurtuluşları da, bu tür insanların kurtuluşları da söz konusu değildir. Ve Allah Teala diyor ki bunlar hiç eşit olur mu? Tabiatıyla eşit olmaları mümkün değil. Ve Allah Teala buyuruyor, Ham Allah'ındır. Fakat bunların çoğu bilmezler.

hamdin Allah'a mahsus olduğu ifade ediyor. Burada Allah Teala bir defa daha rızkı kendisinin verdiğini, Allah'tan aldığı rızkı başkalarına veren kişinin yaptığı işlemin ise rızık vermek olmadığını, infak etmek olduğunu bu ayet-i kerime de bir defa daha anlatmış. Allah'ın verdiği rızıktır. İnsanla Allah arasındaki işlemde, münasebetlerde, ilişkide Allah'ın insanlara verdiği gıda maddeleri, taradaki mahsul, meyveler, her türlü Allah'a taran insanları hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Yiyecek maddesi Allah'ın bize verdiği denizdeki balıklar, etlerini yiyerek onlardan faydalandığımız hayvanlar, hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Ama biz o rızkı başka birisine verdiğimiz zaman bunun adı infaktır. O kişinin ise bizden aldığı rızıkla bizim ona infak ettiğimiz şey Allah ile onun arasındaki ilişkide genel rızıktır. Allah'ın rızkıdır. Ama bizim sadece infakımızdır. İnsanlar başka bir insana rızık veremezler. Sadece onları infak ederler. Ama verdikleri şey, verdikleri kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene Allah'ın rızkıdır. Allah razı olsun. Ve 76. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve daraballahu meselen reculeyni ehaduhuma ebkemu la yakdiru ala şeyin ve huve kellun ala mevlahü eynema yüveccihu la yeti bi hayr hel yestevi huve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratın müstakim. Ve kelimeler ve darabe Allahu ve daraballahu ve Allah misal verdi. Yani Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek

Hidayeti getiremez. Bir hayrın. Bir hayır getiremez. Hel yestevi eşit midir? Müsavi midir? Hüve o ve men ve kimse kişi ye'muru emreder bil adli adalet ile. Ve hüve ve o ala sıratın bir yol üzerinde müstakimin istikamet üzere yani Allah'a yönlendirilmiş olan. Sırat-ı müstakim Allah'a yönlenmiş olan, Allah'a ulaştıran yol. Ve cümlecikler ve daraballahu meselen reculeyni. Allah iki adamı örnek verdi. Ehadukuma ebkomu, ikisinden biri dilsiz. La yaktiru ala şeyin, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve huve kellün ala mevlahu, ve o mevlasına, efendisine yüktür. Eynema yüveccihu, onu nereye yönlendirse, tevcih etse, gönderse, la yeti bi hayrin, bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz. El yestebi hüme, hüve, o eşit, müsavi olabilir mi? Femen ye'muru bil adli, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan kimseyle, ve hüve ala sıratın müstakim, ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah'a ulaştıran yolun üzerindedir. Allah, şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Yani ve o mevlasına yani efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse bir hayır yani fayda getiremez, sağlayamaz yani. O adaletle emreden yani irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı müstakim üzerinde olan kimseyle eşit yani müsavi olabilir mi

Şimdi burada Allah-u Teala gene iki örnek veriyor. Bir taraftan bir insan putlara tapan bir insan. Dinsiz. Neden dinsiz? Çünkü Allah'a hitap etmiyor. Dilini putlar için kullanıyor. Putlara tapıyor. Putlardan yardım istiyor, imdat istiyor. O zaman o efendisine, efendisi olan Allah'a, sahibi olan Allah'a, Mevlası olan Allah'a sadece bir yüktür. Allah onu yönlendirmek ister ama kişi Allah'ın yönlendirdiği istikamete yönelmez. Allah'a ulaşmayı asla dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse Allah'ın emrettiği husus gerçekleşmez. Şimdi sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın verdiği misal

normalin biraz ötesine ulaşıyor. Çünkü diğerini Allah-u Teala adaletle emreden bir kişi olarak tanımlıyor. Yani irşat makamının sahibi bir kişi olarak tanımlıyor. Adaletle emreden kişi ve sırat-ı müstakim üzerinde olan bir kişi. Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Musa'nın kavminden adaletle emreden ve marufla emreden ve münkerden nehyeden bir kavim var idi diyor. Bir topluluk var idi. Yani kavmin bir kısmı bu hüviyette adaletle emrediyor, adaletle hükmediyor, marufla, irfanla emrediyor ve münkerden nehyediyor. Bir irşat makamı tarif ediliyor. Öyleyse iki kişi hiçbir olabilir mi? Yani puta tapacak olan, tapmakta olan insanlarla irşat makamının sahibi olan kişinin bir olması mümkün olabilir mi? O Allah'ın yakın bir dostu olmak şerefine ermiş. Allah'ın emrini gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Nahl suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve lillahi gaybüs sema vati vel ardı ve ma emrüs saati illa kelem hil basari ev hüve akrab innallâhe alâ kulli şeyin kadîr ve kelimeler ve lillâhi ve Allah'a aittir gaybus semâvâti semaların gaybı görünmeyen bilinmeyen ilim vel ardı ve yeryüzü ve ma ve değildir emrü saati o saatin emri illa ancak yalnız ke gibi kadar lem hi bir an en kısa zaman aralığı el basari bir bakış lem hi el basri göz kırpması bir anlık bakış ev veya ve o akrebu daha yakın, daha çabuk, daha hızlı. İnnallâhe muhakkak ki Allah alâ kulli şeyin her şeye, her şey üzerine, her şeye kadir, kadirdir, gücü yetendir. Ve lillâhi ve Allah'a aittir. Gaybus semavati vel ardı semaların ve yeryüzünün gaybı. Ve ma emrüs saati illa ve o saatin kıyametin emri, o saatin yani kıyametin emri ancak kelem hil basari göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadardır. Gibidir.

اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Muhakkak ki Allah her şeye kadir, yani gücü yetendir. Şimdi bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, yani kıyamet saatinin emri ancak göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye güç yetirendir. Semaların ve yeryüzünün gaybı diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Şu anda bulunduğumuz yer her neresiyse, orası aynı anda 6 tane alem içeriyor. Yani şu anda neredeyseniz, bir oda, bir salon, bir kır, herhangi bir yer, orası 6 tane alemi birden içerir. Ama bizim zahiri alemimizin dışındaki diğer 5 alem bizler için sadece kara maddedir. Yani bize hiçbir tesiri olmayan, bizim içimizi de kapladığı halde bizim üzerimize hiçbir tesiri olmayan 5 tane ayrı hüviyette yaratılmış alem. Bu biz fizik standartlarda yeryüzünde olduğumuza göre bu yeryüzünün gaybıdır. Bir uçağın içinde olsaydık semavatın da gaybına dahil olacaktık. Semavatın gaybında olduğumuz zaman bilelim ki şu gökler sadece bu dünyanın gökleri değildir. Bu dünyadan başka 6 tane daha alemin gökleridir. Dünyada var olan bu gezegende bizler yaşıyoruz fizik standartlarda. Ama cinler de yaşıyor. Bu alemin, bu bulunduğumuz mekanın aynı koordinatlarında ama gayb aleminde yaşıyorlar. Öyleyse birbirine dokunmayan, birbirine hiçbir tesiri olamayan bir sistemler demesi düşünün. Allah-u Teala nasıl bir yaratış yaratmış ki 6 alem iç içe ama biz sadece hangi aleme göre yaratılmışsak o alemin fiziğindeyiz, fizik standartlarındayız. Aynı koordinatları onun dışında 5 tane alemle falan paylaştığımız halde o alemlerde yaşayanlar bize hiçbir tesir etmek imkanının sahibi değiller. Biz de onlara başka bir alemde yaşıyorlar. Eğer o alemi görebilirseniz ki göreceksiniz tay mekanınızda, göreceksiniz ki onlara dokunamazsınız. Onlar konuşurlar, duyarsınız, dokunamazsınız. Onların içinden geçersiniz. Evlerin içinden geçersiniz.